0: Dili, mana alemi çok güçlü. O son dizede diyor ya, gözün ister tenden canım kopara, ellerin fermanı yazdı yazıyor. Ne kadar güzel betimlemiş.
1: Evet.
0: Evet.
1: Gerçekten. Madem şiir dediniz, sizin aşk özünden, can gözünden, evet, şiir kitabınızdan ben de bir şiir okumak istiyorum. Türküler bizi söyler. Evet. Müsaadenizle gözlüğümü takayım hocam. Şöyle bir açış alabilir miyim arkadaşlar?

0: Türküler bizi söyler, aşk ile dile gelir, türküler bizi söyler. Dertlere derman olur, türküler bizi söyler. Aşıklara dil olur, gönüllere sel olur. Kalpten kalbe yol olur, türküler bizi söyler. Halis Türkçe sözleri, hikmetlidir özleri, aydın gerçek izleri, türküler bizi söyler. Garip pervane oldum, aşk deryasına daldım. Türküde bizi buldum, türküler bizi söyler.
1: Ederim. Hocam kaleminize sağlık.
2: Teşekkür ederim. Sağ olasın Deniz.
1: Hocam sırada şimdi sizin okuyacağınız bir eser var. Gel Gönül Yola Gidelim. Sözler Pir Sultan Abdal, müzik Erol Parlak ve Erdal Erzincan.
2: Bu çok eski zamanlarda ortaya çıkmış bir eser. Pir Sultan Abdal'ı hem anmış olmak için hem de programımızda bu güzel eseri halkımızla paylaşmak için repertuara aldık.
1: Neyi ettiniz?
2: Pir Sultan Abdal yüzlerce yılı aşan hikmetli sözleriyle bugün hala canlı ve dipdiri yaşıyor. 16. yüzyılda yaşamış bir şair, mutasavvıf. Şiirlerinde doğa, hasret, gurbet, ayrılık, özellikle mücadele temaları çokça var ama bunların yanında insan ve hak sevgisi, edep, erken ve yola dair kavramları da sıkça işlemiş. İşte bu şiirde de bu yola dair kendi ifadesi, gel gönül yola gidelim, yol haktan öte mi dersin, bir gerçeğe hizmet eyle, emeğin yite mi dersin, gerçeğe hü. Bu Anadolu tasavvufunda bunlar hep kullanılan kavramlar. Gerçeğe hizmet eylemek, gerçeğin yolunda olmak, gerçeğe hizmet edenin emeği yitmez derler zaten. Onu da burada dile getirmiş oldu.
1: Ne güzel. Şimdi biz de o zaman gönlümüzü o yola bırakıyoruz ve sizin o güzel sesinizi, yorumunuzu.
2: Arkadaşlar birlikte icra edelim dilerseniz.
1: Haydi bakalım.
2: Oldu mu?

0: Yüreğinize sağlık hocam.
1: Teşekkür ederim.
0: Ne güzel söylediniz. Şimdi bir Çorum bozluğa var sırada. Niye gamlanırsın divane gönül? Aşık Şekip Şah'a doğru.
1: Evet.
0: Onunla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Şimdi Şekip Usta'dan önce şunu belirtmekte yarar var. Bunlar aslında bozlak değil. Ama bozlak çok klişe olduğu için özellikle bu Kürdi dediğimiz ses dizisi içerisinde, makam dizisi
0: Evet.
1: içerisinde bozlaklara benzetilerek bunlar deme.
0: Öyle mi? Ha, ben
1: tabii
0: Çorum bozlağı dedim ama
1: yok
0: bozlak
1: ama
0: olarak...
1: işte hep piyasada böyle müzik piyasasında
0: Evet,
1: her şey bozlak
0: söyleyebiliyoruz.
1: oldu. Kürdi olan bütün uzun havalar bozlak oldu. Bunlar bozlak değil.
0: Değil diyorsunuz.
1: Bunlar deme.
0: Evet.
1: Değiş, hatta yakma da deniliyor bazı şeylerde. Yine o Çorum bölgesinde.
0: Evet.
1: Özellikle Alevi Bektaşi konulu olanlar böyle uzun havalara da yakmalar falan deniliyor. Oldu mu? Yani bu merkezde. Bozlak
0: Evet.
1: başka bir durum. Ama böyle yerleşti mi acaba bilmiyorum. Bu şekilde kullanılıyor. Biz ama buradan küçük bir dipnot vermiş olalım izleyicilerimize. Şekip Şah'a doğru ozanımız, ustamız hak rahmet eylesin.
0: Amin.
1: Bu bölgenin, bu üslubun çok büyük ustalarından, büyük ozanlarından bir tanesiydi. Çok kıymetli eserler bıraktı arkasında bizlere. Asıl ismi, soy ismi Aykaç. 1932'de Çorum merkeze bağlı Evci Ortakışla köyünde dünyaya geldiğini biz öğreniyoruz bilgilerden.
0: Evet.
1: Babası da aşıklık geleneğinin temsilcisi. Zaten şiire dair, geleneğe dair, saza dair ilk bilgilerini ondan ediniyor. İşte daha sonraları soy ismini değiştirerek Şah'a doğru olarak yapıyor. Bunu öğrenmiş bulunuyoruz. Çocukluğundan itibaren gelenekle, sazla, sözle ilgileniyor. Eserleri genellikle Alevi Bektaşi inancı görüşlerini taşımakla birlikte hem ilahi aşkı hem de işte beşeri aşkın hallerini konuda edinmiş. Doğa, hasret, gurbet, ayrılık temaları da çokça işlenmiş. 95 yılında Hakk'a yürümüştür. Kendisine rahmet diliyoruz.
0: Evet, rahmet
1: bu
0: diliyoruz.
1: Niye gamlanırsın divane gönül, elbet bir gün bu kış gider yaz gelir. Ben
0: Değil
1: dertliyim
0: mi?
1: Diye şikayet etme.
0: Ya.
1: Aşıklara böyle cefa az gelir. Elbet bir gün bu kış gider yaz gelir.
0: Yaz
1: Bu
0: gelir.
1: Muazzam söyleyiş. Musa Eroğlu hocamızın, ustamızın sesinde can buldu.
0: Evet.
1: Bizlere ulaştı ve hepimizin gönlünde yaşıyor. Bugün de sizlerden
0: ben
1: dinleyeceğiz.
0: Ben de okumaya çalışacağım. Bakalım, her gamın bir ferahlığı var.
1: Evet.
0: O duyguyla. Evet, buyurun arkadaşlar.

0: Sesine, gönlüne sağlık Deniz.
1: Eyvallah hocam.
0: Sedat,
1: Teşekkür
0: eline
1: ediyorum.
0: sağlık, gönlüne sağlık. Ne güzel bir paylaşım oldu. Uzun Hava'ya Abdurrahim Karakoç, sözler Musa Eroğlu
1: Musa Eroğlu
0: ustamız,
1: müzik. Evet.
0: müziği Nefis Mihriban eserinde bağlamış olduk.
1: Ne güzel oldu hocam. Türkülerimiz ne güzel.
0: Evet.
1: Bazen ben böyle ne diyeceğimi unutuyorum. Çünkü türküler böyle beni bir transa geçiyor. Başka bir
0: Evet.
1: frekansa
0: Ya bazen
1: geçiyorum.
0: laf bitiyor, yani sözün bittiği yer deniliyor ya, işte laf bitiyor. Anlatamayınca insan, işte o zaman bir türkü söylemek gerekiyor.
1: Aynen öyle. Hocam bu programın mimarı sizsiniz. Aşk Özünden programımızın. Bu repertuarı siz hazırladınız. Birbirinden ahenkli türküler. Ben o kadar severek okuyorum ki, siz de o kadar canı gönülden dinliyorum ki. Zaten arkadaşların sanatına diyecek bir söz bulamıyorum. Şimdi bir Rumeli türküsü okuyacağız. Yani o kadar dengeli ki repertuar, hani
0: Evet.
1: yöreler. Gerçekten sizi tebrik ediyorum.
0: Şöyle sevgili Deniz, aslında bizim kültür coğrafyamız Anadolu ile sınırlı değil, onun çok ötelerine gidiyor. Bu türküler yakın zaman önce kaybettiğimiz o büyük topraklardan gelen insanların hepsinin Anadolu içerisinde bir araya gelip oluşturdukları o muhteşem zenginliğin parçası. Yani buradan baktığımız zaman en yakın kesimde işte Rumeli coğrafyası, Kafkaslar, Kerkük gibi coğrafyalar da bizim kültür coğrafyalarımız. Hepsinde ayrı seviyoruz. Hepsinin ayrı güzelliği var. Hepsinin gönlümüzde ayrı yeri var. Zaten sahip çıkmak da böyle olmalı bana göre. Ayırmadan ve kayırmadan. Tamam, gönlünüzde bir aslan yatabilir, bir yer çok kendi kültürünüz, kendi içinden doğduğunuz, yetiştiğiniz topraklar olabilir, ama bunların tamamı ayrı güzellik. Hepsinin ayrı bir letafeti var, ayrı bir hoşluğu var, hepsinin ayrı bir hazzı var.
1: Çok güzel bir kültürü soluyoruz. Çok şanslıyız bence. Şimdi melodisindeki zarafet ve duygusundaki derinlikle Bülbülüm Altın Kafeste türküsünü sizden dinleyeceğiz. Rumeli türküsü, kaynak Ali Şevket Öndesev, derleyen Muzaffer Sarı Sözen. Buyurun hocam.
0: Peki, arkadaşlarım, hep beraber yapalım dilerseniz.

0: Ne güzel söylediniz hocam. Yüreğinize, o güzel sesinize
1: teşekkür
0: sağlık.
1: Teşekkür ederim, sağ olasın.
0: Ben de türkülerle gömün beni diyeceğim. Derdi Yoklar Ali Ekber Aydoğan.
1: Evet, Derdi Yoklar ikilisi idiler. Ali Ekber Aydoğan, ağabeyimiz diyeyim. Bizim de yakın dostumuzdu. Tabii, çok sıkça yan yana geldiğimiz zamanlar oldu. Bu türküler, bu türküde vasiyet ettiği gibi türkülerle de defin edildi.
0: Gerçekten öyle,
1: evet,
0: mi defnedildi?
1: Çok kıymetli bir müzisyendi, bir ozandı. Çok güzel eserler bıraktı. Zaten Derdi Yoklar ikilisi olarak çok kıymetli albümler de yaptılar. Halkımızın gönlünde de ayrı bir yerleri oldu ama Ali Ekber Aydoğan abimizin değeri de ayrı bir güzellik diye, öyle diyeyim.
0: Peki gerçekten böyle hayattan muradını alamamış, mutlu olamamış bir insan mıydı acaba?
1: Ya şimdi ozanların doğasında var biraz genel bir şikayet hali. Aslında herkesin adına genel şikayet hali ama sonuçta da dünya çileli bir dünya.
0: Evet.
1: Herkesin bir şikayeti var.
0: Herkesin
1: İster istemez derdi var, tabii çilesi
0: aynen
1: var.
0: Öyle.
1: Onun şikayetleri de böyle dizelerde ortaya çıkıyordu.
0: Aynen. Bu ağıt bir vedadan çok bir türküyle de aslında hayata teşekkür etmek gibi de bana yansıyor aslında.
1: Evet, evet.
0: O zaman buyurun arkadaşlar, türkülerle gömün beni diyelim.

0: Bir sabahtan yolum düştü gedile, Konya türküsü. Kaynak Vasfiye Baransel, Muzaffer Sarı Sözen derlemesiyle. Evet.
1: Çok çok hoş bir eserdir bu. Hani ben bazı eserler için şöyle diyorum. Okyanusta bir istiridye diye içinde bir tek inci, ikincisi yok yani. Öyle güzel eserlerden
0: ne
1: bir
0: güzel
1: tanesi.
0: Tatmış.
1: Ruhu çok güzel, zarafeti çok hoş. Ezgi yapısı, üslubu çok hoş. Onu seslendirmeye çalışalım.

0: Şimdi ben yine programımızın adını taşıyan sizin çok özel kitabınızdan, şiir kitabınızdan, Aşk Özünden, Can Gözünden kitabınızdan bir şiir daha okumak istiyorum müsaadenizle.
1: Estağfurullah.
0: Evet, yine böyle dertli güzel bir fon isteyeceğim.
2: Ne bilsin? Göçün alıp gamlı gamlı yurdundan çıkan bilir, çıkmayanlar ne bilsin? Gurbet elde geçen ömrün ardından bakan bilir, bakmayanlar ne bilsin? Ah ile taşlara vurup başını, gece gündüz zar eyleyip işini, hasret çekip gözlerinin yaşını, döken bilir, dökmeyenler ne bilsin? Gurbetin çilesi düşüp kastıma, hasret kılıp yarenine, dostuna, gurbet kara bulut gibi üstüne, çöken bilir, çökmeyenler ne bilsin? Yar aşkıyla gizli gizli ağlayıp, azgın yaralara hasret bağlayıp, sinesini ateşlere dağlayıp, yakan bilir, yakmayanlar ne bilsin?
0: Hocam bu nasıl bir yürektir?
1: Teşekkür ederim, sağ olasın. Senin
0: nasıl
1: de
0: yazıyorsunuz
1: yanına sağlık.
0: Şiirleri böyle?
1: Yaşanmışlıklar. Hepimizin yaşanmışlıkları.
0: Yüreğinize sağlık hocam. Çok teşekkür ediyoruz bizlerle de paylaştığınız için bu eserlerinizi. Şimdi sözü ve müziği Yücel Arzen'e ait Ah Leyar Yar türküsünü okumak istiyorum. Arkadaşlarımla beraber. Buyurun.

0: Sesine gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederim
0: Deniz, ne
1: hocam.
0: kadar güzel oldu. Tabii hep geçmişin birikimlerini tüketmek yerine bugün de üretimler var. Bugün de farklı bir ruhta, farklı bir zamanda yaşıyoruz ve insanoğlu her dönemde yeniden yeniden kendisini üretiyor. İşte müzikte de öyle, tıpkı doğa gibi. Ve bu güncel üretimlerde geçmişle bugünün bağını kuruyor, geleceğe doğru bir atılım yapıyor. Çok güzel oluyor, çok da güzel bir eser. Toplumumuz tarafından da sevildi.
1: Yüceler Erzen'e de tekrar sevgiler, selamlar gönderiyorum ben de. Sırada Vay Edalım sözü müziği size ait olan bir eser var hocam. Biraz hareketlenelim mi, ne
0: Evet, bu
1: diyorsunuz?
0: kadar lirizmden sonra biraz hareketlenelim. Ben saz değiştirmek durumundayım. Diğer sazımızın üslubuna daha yakışıyor. Arkadaşlar birlikte çalalım mı?

0: Yüreğinize, gönlünüze sağlık hocam.
1: Teşekkür ederim.
0: Ne
1: sağ
0: güzel,
1: olun.
0: Çok nazlı
1: Sağ
0: bir
1: olun.
0: türkü.
1: Teşekkürler. Hüseyin, eline sağlık.
2: Sizin de hocam. Teşekkür ederim.
0: Urfa'ya gidelim
1: Ömür,
0: mi?
1: teşekkürler. Evet.
0: Pardon hocam.
1: Lütfen.
0: Kınıfır bedreng olur. Bedreng diyor hocam. Bununla ilgili programın başında.
1: Valla kınıfır karanfil.
0: Evet.
1: Malum karanfilin yerel söyleyişi. Bed de kötü demek yani. Hani karanfil kötü renk olur gibi bir şey çıkıyor.
0: Acaba hani bir gün aşklar da solar, hani
1: yani bu tabii
0: çiçekler
1: yorumlamak
0: gibi.
1: gerekirse yorumlanıyor ama belki bed değil de ben şöyle duymuştum. Bend renk, yani çeşitli renk.
0: Aa, çok daha mantıklı.
1: Renkleri böyle kademeli olur falan gibi böyle.
0: Hem
1: bend,
0: de bend,
1: kademe
0: denk.
1: Ya. Böyle, evet.
0: Yani
1: bend
0: daha
1: renk, denk. Evet.
0: Kulağa
1: Kafiye
0: dalmış
1: de,
0: gibi.
1: Kafiye de oluşuyor ama bilmiyoruz. Hep böyle okunuyor. Bütün arkadaşlarımız böyle okudular.
0: Biz de bugün yine bilindiği gibi okuyalım
1: evet
0: o zaman. Ama mantıklı dediğiniz. Buyurun arkadaşlar, kınıfır bedreng olur diyelim.

0: Sesine, gönlüne sağlık.
1: Ederim
0: Arkadaşlarının
1: hocam.
0: ellerine sağlık. Çok güzel bir türkü.
1: Arkadaşlarımın gönlüne sağlık.
0: Çok güzel bir sevda türküsü.
1: Bu arada programımızın sonuna geldik.
0: Evet.
1: İsterseniz seyircilerimize teşekkür edelim, veda konuşmamızı yapalım. Ben öncelikle bizleri ekranları başında izleyen, dinleyen tüm seyircilerimize çok teşekkür ediyorum. Ve tabii ki yayında yapımda emeği geçen herkese, kıymetli hocam Erol Parlak ve birbirinden kıymetli müzisyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşünceye dek her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum.
0: Umarım gönüllerine göre olmuştur. Bir nebze ferahlık, bir güzellik aktarabildiysek ne mutlu bizlere. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle ben de sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum kendilerine.
1: Sıradaki eserimiz bir Azerbaycan türküsü hocam.
0: Evet, Alma Attımlar geldi. Azerbaycanlı Muganniye Leyla Rahimova'nın sesinden çok
1: Evet.
0: sevdim. Program repertuarına aldık. Bugün de izleyicilerimizle paylaşacağız.
1: Azerbaycan'a da selamlar olsun. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Buyurun hocam.

0: Çölün rüzgarla dans ettiği, kopuzun tellerinden yükselen ezgilerin göğe karıştığı bir coğrafya, Astana.
1: Ben Orhan Çakmak, Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için Atayurt, Kazakistan'dayız. Özbek

0: hiçbir yerde söylemedim. Ben ilk küçük şarkıcılardan bir tanesiyim.
1: Küçük emo.
0: Tabii tabii küçük emo. Bak bir gün şey yaparım sana, posterlerimi gösteririm. Bu Öztürk Serengil, Hulusi Kentmen de filan. 82 yılında film filan yaptım ben yani.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözit adlı programda bu hafta çok önemli iki gitar virtüözünü ağırlıyorum. Safa Yeprem ve Behzat Cem Günenç.

0: Sevgili Safa Hocam ve Bes Hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk.
0: Elleriniz, emeklerinize sağlık. Harika bir performans oldu. Yani bütün yorgunluğumu bugün attım sayenizde. Merak ediyorum, bu albüm hikayesi nereden çıktı? Bu düzenlemeler, bu çalışmalar çok özel çalışmalar. Bir müzisyen olarak söylüyorum. Çok özel çalışmalar. Çok emek harcandığı belli. Bunun muhakkak bir hikayesi olmalı. Nedir hocam?
2: Tabii tabii, olmaz mı? Bu uzun süren bir yaşam öyküsü aslında bütünüyle. Bizim profesyonel olarak bir arada olduğumuzun aşağı yukarı birinci senesindeyiz.
0: Birinci senesindeyiz.
2: Ve bu çalışmaların ortasında aşağı yukarı Spark, yani Kıvılcım isimli albümümüzü, kaydını yaptık. Parçalar, düzenlemeler bundan işte pandemi öncesine falan dokunuyor aslında. Hmm. 2018-2019 tarihli düzenlemeler var. Hı hı. Ali Reis'in takasının tarihi 2018. 2 sene önce, şeyden hı hı. önce pandemiden. Katibim Üsküdar'a giderken 2019. İşte hı. ondan sonra pandemi patlak verdi. Ortalık birbirine girdi. Hı. İşte o kasırgadan sonra biz bir araya geldik tekrar. Yani gitarist olarak Cem benim kadim dostum, 30 senelik arkadaşım, meslektaşım, kardeşim.
0: Çok eski dostum. Harika.
2: Biz birlikte bir şeyler yapalım diye ne zamandır aslında hayalini kuruyorduk. İşte kolları sıvayıp oturup çalışmaya başlayınca yavaş yavaş bu düzenlemeleri bir dokunalım istedik. Dokunmaya başlayınca yavaş yavaş sahneye taşıdık. Sahneye taşıyorsak o zaman stüdyoya da girip bunları bir kaydedelim dedik. Bu albüm böyle çıktı. Cem'in stüdyosu da kaydettik bunları. Yani kendi stüdyomuz içinde çok rahatlıkla çalışmış olduk. Güzel bir müzik çıktıysa ne mutlu bize.
0: Yani müzik, yani gerçekten sanat olmuş. Çok etkileyici olmuş müzik.
2: Teşekkürler.
0: Maalesef uzun zamandır hani günümüzde müzik dinlenmiyor. Yani biz müzisyenler adına içimizde konuşursak müzik çok nadir insanları dinleyebiliyoruz. Nadir albümlerde, nadir müziklerden, nadir işlerden diyeyim kaba tabir, onlardan bir tanesi olmuş. Çok çok tebrik ediyorum. Emeklerinize sağlık tekrardan.
2: Çok, çok teşekkürler.
0: Hazır sizi bulmuşken olabildiğince albümden eserler dinleyip izleyicilerimizden de sizlerin bu müziklerinizin paylaşmasını ve dinlemesini istiyorum. Şimdi acaba ne çalacaksınız? Bizlere ne sunmak istersiniz?
3: Şimdi yine Safa Hocam'ın düzenlemesiyle Altın Yüzük Var Benim türküsünü çalacağız ama çok özgün bir düzenleme. 8 ölçü temadan sonra artık çeşitlemeler başlıyor ve düzenlemeyi yapan aranjör kimliğinden bir besteci kimliğine dönüşüyor ve yeni motifler, yeni cümleler ve eserin ortasında da işte gitaristlerin kendini daha özgür ifade edebilmesi için bir kadans kısmı var. Orada da gitaristler kendi doğaçlamalarını, özgün cümlelerini sergiliyor.
0: Harika. Büyük bir heyecanla bekliyoruz hocalarım. Buyurun.

0: Gerçekten insanın dinledikçe dinleyesi gelen bir çalışma olmuş. Düzenlemeler hocam size mi
1: Evet,
0: ait?
1: evet.
0: Birlikte mi yapıyorsunuz? Siz düzenliyorsunuz herhalde.
1: Düzenlemeler benim ama arada işte biraz önce Cem'in de söylediği gibi doğaçlama kısımları yazdım özellikle. Biraz daha organik olsun sahnede, daha değişken şekilde insanların albümümüzde dinledikleri cümlelerden daha farklı şeyler de duysunlar.
0: Evet,
1: Canlı doğaçlama
0: kesinlikle.
1: partileri olsun. İş buna dönünce bu sefer yani düzenlemeleri tamamen ben yaptım da diyemiyorum. Çünkü
0: Anlıyorum, evet.
1: Cem'in de arada
0: Kendisinden
1: kendi
0: kattı, evet.
1: kadansını yazdığı ettiği şeyler var. Nitekim birazdan çalınacak parçadaki ara doğaçlama kısmı olduğu gibi Cem'e aittir. Ama omurga bütünüyle düzenlemeyi ben yaptım diyebilirim. 2019 tarihli bir çalışma bu Üsküdar.
0: Emeklerinize sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Peki bu mesleki hayatınızda yapmış olduğunuz çalışmalar genellikle bir eserlerin düzenlemesi konumunda mı oluyor? Ya da klasik bestecilerin eserlerinden de bir konserler veriyor musunuz?
1: Bunu sen
2: Şöyle
1: cevapla önce.
2: şimdi tabii Safa Efrem gibi kıymetli bir figür var. Çok kısa Safa hocamdan da bahsetmek istiyorum. 30 senelik dostluğumuzun başlangıcı tabii ki benim bir gitar talebesi olarak Safa Efrem'e olan büyük hayranlığımla başladı. Kendisi gitar camiasının akademi olsun,
0: Evet.
2: bestecilik olsun, organizasyon tarafı olsun her alanda çok kıymetli eserler vermiş bir üstadımızdır. Çok değerlimizdir Safa
0: Evet.
2: Efrem. Repertuarımız özgün orijinal kompozisyonlar, düzenlemelerin yanı sıra farklı eserler de çalıyoruz ama yavaş yavaş. İlk albümde Kıvılcım'ın bir hikayesi var aslında. Neden Kıvılcım adını seçtik? 21. yüzyılın başında gitar ne konumdaydı? Sonra neler oldu? Burada hocama bırakmak istiyorum sözü.
1: Son yıllarda gitar dünyası seyircisini kaybetti. Biz kendi aramızda bunun sürekli değerlendirmesini yapıp üzülüyorduk. Çünkü daha 90'lı yılların başında bir gitar festivali olduğunda mesela büyük salonlar işte markalaşmış çok önemli özel isimler gelirdi ve o salonlar dolup taşardı.
0: Evet.
1: Tıkım tıkışık gelirdi
0: Evet.
1: insanlar, rağbet ederlerdi, teveccüh
0: Evet.
1: gösterirler. O yavaş yavaş azaldı, azaldı, azaldı, azaldı. Ya dünyaca ünlü bir gitarist, bir gitar ustası, üst usta bir sanatçı geliyor. İşte 2000 kişilik salon 30 kişi,
0: Maalesef,
1: 100 kişi en fazla. Şimdi
0: evet,
1: bunun
0: ağzınıza sağlık.
1: sebepleri var. Biz faturayı kendi adımıza, kendimize çıkarttık gitar camiası olarak. Bunu biraz biz yaptık. Yani akademinin etkisi çok büyük. Tırnak için daha akademik, daha sanatsal filan diyerek sahneye taşınan eserler seyirciye mal oldu.
0: Çok
1: Kimse
0: güzel.
1: bunları dinlemez oldu, dinleyemez oldu. Dolayısıyla uzaklaşıldı ve bu çok böyle kabul edilesi bir mesele değil. Yani profesyonel olarak bakıldığında gitar müziği çok cazip, insanın doğrudan yüreğine dokunan, biraz pozitif ayrım yapayım kendi şeyimize. Öyle bir müzik aslında. Ama bunu unutturanlar da biziz. İşte biz bu albümle, bu kıvılcımla yeniden oradaki güzelliği belki insanlara taşıyabiliriz ümidini taşıyoruz bir yandan. Repertuarımız da o yüzden daha bu topraklara dokunan,
0: Evet.
1: daha
0: Evet.
1: bizden olan renklerden oluşuyor. İnşallah işe yarar.
0: Şunu söyleyeyim. Gerçekten ihtiyaç olarak bir şeyler üretmek, bir çaba harcamak çok değerli. İyi ki varsınız hocam. Sizler de iyi
1: Eksik
0: ki
1: olmayın.
0: varsınız. Çok güzel
1: Sağ olun.
0: çalışmalar. Eminim ki karşını bulacaktır. Yani
1: İnşallah,
0: bunda zaten
1: inşallah,
0: şüphe
1: inşallah.
0: olmaz. Siz yeter ki sağlığınız, varlığınız daim olsun
1: İnşallah,
0: çalışmalarınız.
1: inşallah. Sağ olun.
0: Şimdi ne çalacaksınız öğretmenim?
1: Şimdi Üsküdar'a bir yolculuk var.
0: Ah, çok
1: Üsküdar'a giderken.
0: büyük heyecanla bekliyoruz. Buyurun.

0: Üsküdar'a yani giderken nereden çıktık ben anlayamadım.
1: Niyetlendik en azından. Niyetlendik en oraya doğru.
0: Harika bir düzenleme olmuş. Emeklerinize sağlık. Harika. Çok çok çok çok çok güzel, çok etkileyici. Bu düzenlemenin bir hikayesi var mı hocam? Bu
1: var.
0: Yani var. Bayağı üstünde sanki düşünülmüş.
1: Evet.
0: Hikayesi olan bir düzenleme olmuş.
1: 2019 yılında okulda odamda çalışırken inanılmaz bir yağış başladı. Seller götürüyor Üsküdar'da benim okulum. Ve bir anda bu melodi geldi aklıma. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur derken seller götürüyor dışarıyı. Ve gitar vardı elimde. Sonra hemen işte şiirler yazmaya başladım. Kalem oynamaya başladı yani. Kalem oynamaya başlayınca biraz işte kalem farklı taraflara doğru çekmeye başladı. İşte ton değişiklikleri, modülasyonları, araya bir de doğaçlama falan diye çerçevesi çıktıktan sonra uzunca bir süre yani rafine olarak o aranjman üzerinde çalışmış oldum. İlk versiyonu bunun 3 gitar için. Onun da kaydını yaptık ama daha sonraki işte dönemde 2 gitar versiyonuna uyarlama yaptım. Sağ olsun Cem'le beraber dokunmuş olduk.
0: Çok güzel olmuş. Emeklerinize sağlık.
1: Çok teşekkürler.
0: Peki farklı gitar stilleri ile ilgili ilgileniyor musunuz? Öyle var mıdır?
1: Son 2 yıllık bir maceramız var. Gypsy Jazz'a merak saldık. Aslında
0: benlik.
1: O her daim olan bir meraktı. Transatlantik Gitar Trio konserini izledim. 2024 yazında. İnanılmaz bir etki altında kaldım. İşte onların repertuarından bir parçayı transkribe ettim. Ya buna bir dokunayım acaba neresinde ne var filan derken o içine iyice çekmiş oldu. Sonra arkadaşlarımı kandırdım gibi böyle bir şey var. Beraber bir dokunsak buna filan diye. En sonunda işte caz tarihindeki sonradan araştırınca çıkıyor meydana. İlk plak kaydı 1917 tarihli plak kaydında yer alan bir esermiş. Tiger Rag isimli eser. Onu çalmışlar. Benim de etkisi altında kaldığım eser oydu. İşte yazınca biraz daha araştırdım. Çok basit, saf bir melodi. Ama doğaçlama döngüleriyle sabaha kadar çalınabilir bir müzik. Artı Gypsy Jazz gitarları, çelik telli gitarlar olunca o bambaşka bir renk katıyor. Biz ama klasik gitarlarla dokunuyoruz.
0: Bu yine sizin düzenleminiz değil mi?
1: Lütfederseniz beraber çalalım bunu.
0: Çok isterim. Çok onur duyarım.
1: Ne güzel.
0: O zaman çalmadan önce geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Çok mutlu olduk. İzleyenler de çok mutlu olmuştur.
1: Eksik olmayın.
0: Yolunuz zaten açıktır. Buna bir şey söyleyecek bir şey yok. Önemli olan sizden sonraki gelen gençlerin dünyada, ülkemizde özellikle gitar izleyenlerin çoğalması dileğiyle, sizlerin vesilesiyle. Buyurun.
1: Biz de davetiniz için çok teşekkür ederiz.
0: Hürmetler. Çok sağ olun.
1: Açık olsun.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Sağ olun.

0: Merhaba, benim adım Rüya Bilgiç. 11 yaşındayım. 6 yıldır piyano çalıyorum. Piyano çalmayı çok seviyorum. Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na gidiyorum. Ben Bilsen'de müzik bölümündeyim. Derslerde yeni yeni parçalar öğreniyoruz. Bir grubumuz var, orada şarkılar söylüyoruz. Ailemle aram çok iyi. Her cumartesi akşam yürüyüşe çıkıyoruz. Kardeşimle bahçemizde top oynuyoruz. Benim hayalim kendime özel küçük bir oda müziği grubu kurmak isterdim.
1: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

0: Hem çok severek dinlediğim bir grupsunuz.
1: Ve hep yükseğimdir. Dört dörtlük akar giderim.
2: Biz çalışırken ettiğimiz kavgaları çok uzatmamayı öğrenince bulduk aslında.
0: Sesinle masaj yapıyorsun.
2: Çok iyi, çok iyi başlık bu arada.
3: İçinde aşk var yüzündeki.
4: Melike ile Müziğin Ritmi bugün TRT Müzik'te.

Ben Audrey Wozniak, Texaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bat müziği çalıyorum ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yerel danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

0: Doğunun incesi Diyarbakır şehrindeyim. Diyarbakır, müzik gelenekleri açısından zengin bir bölgedir ve tarihi boyunca birçok değerli müzik sanatçısı yetiştirmiştir.
1: Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum.
0: Güçlü sesi ve memleket sevgisiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki insanlara bu bölgeyi sevdiren Diyarbakır'ın yaşayan efsanesi Bedri Aysel'i, Udi Yervent ve kıymetli dostlarından oluşan muhabbet meclisine ziyaret etme fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissettim.
2: Evet, Türkiye Dinliyorum programa hoş geldiniz. Sizinle tanışmaktan çok şeref duyuyorum Bedri Bey, Yervent Bey, değerli arkadaşlar. Kendilerinizden kısaca bahseder misiniz?
3: Tabii tabii, seve seve. Sizin dediğiniz gibi ben Bedri Aysel'i, Diyarbakırlıyım. Sur içinde doğdum, burada büyüdüm.
2: Yervent Bey, kendileriniz...
1: Ben de doğma büyüme Diyarbakırlıyım. Burada aynen Bedri abinin bahsettiği Gavur Mahallesi'nde doğdum, büyüdüm. 15 sene İstanbul, 21 sene Los Angeles'te yaşadım. Senin gibi Amerika vatandaşıyım,
2: evet,
1: aynı zamanda hemşeriyiz. Kültür Bakanı Ömer Çelik'in daveti üzerine geldim, Türkiye'ye geldim. Diyarbakır'ı seçtim.
3: Bir tane Celal Bey'den okuyalım mı?
2: Yani güzel, hangisi okumayı düşünüyorsunuz?
3: Şeyi okuyalım.
2: Hangisi?
3: Ağlamaya rağlamam. Ne dersiniz arkadaşlar?
2: İzninizle sizi ufaktan eşlik etmeye çalışırım.
3: Oy, çok sevinirim, şeref duyarım.
2: Şimdiden kusurlarıma affolsun.
3: Hadi hep bize kolay gelsin. Buyurun.

0: Ellerinize sağlık.
1: Böyle bizim bu avlulara hevş denirdi, hevş. Hevşlerde oturup meşk yapılırdı. Bugün onu canlandırmaya çalışıyoruz. O çocukluk günlerim geldi aklıma. İyi ki arkadaşlarımız da
0: evet,
1: geldiler.
0: Eşlik eden arkadaşlar ayrıca teşekkür
1: Adil kardeşim
0: ederiz.
1: geldi, Ramazan kardeşim geldi, Taner kardeşim bizimle. Ne yapalım şimdi bir tane de?
2: Fincanın etrafı.
1: Evet, yine Celal Bey'den.
2: Yine Celal Bey.
1: O zaman seni bir kralım. Buyurun.

0: Kim diyeceksin ki bu beyaz nereden çıktı?
1: Ben onu diyecektim, ben biliyorum. Başka bir gün Bedri abime eşlik etmiştim. Bu güzel dörtlüğün yazarı da Bedri abimizdir. Harika bir dörtlük yazmış.
0: Neden yazdım? Hani derler fincan etrafı yeşil, fincan etrafı
1: sarı.
0: Ama bizim bilinen fincanların çoğu etrafı
1: hep beyaz olur.
0: Dörtlüğü de ben yazdım.
2: Şimdiye kadar Yervant Bey, Bedri Bey yüzlerce, binlerce konser çıkmıştınız.
3: Evet.
2: Ekran karşısında en anlamlı sahneler hangileri oldu acaba?
0: Yani inanır mısınız, ben fazla bir şey ayırt edemem çünkü hepsi ayrıydı. Sahneye çıktığınız zaman hasta olsanız bile her şeyi unutuyorsunuz. Mesela hemen çağrışım yaptı. Benim rahmetli babamı kaybetmişiz. Ben o gece sahneye çıktım. Çıkmak mecburiyetim değil.
1: Aynen benim öyle oldu.
0: Aynı öyle. Aynı senin öyle oldu. Bu yüzden hiç hasta bile olsanız hiçbir şekilde ayırt etmedi. Ve onun için de bugünlere kadar geldik. Seviyoruz da. O da çok önemli. Sevmek.
2: Kesinlikle. Evet.
1: Ama benim mesela İzmir'de çok sevgili Şehmus abimiz, benim hayatını anlatan kitabın yazarı, ile birlikte kitabın imza günü için İzmir'e gitmiştik. İzmir'de böyle bir konser hiç düşünemiyorum. Harika bir şey olmuştu.
0: Ne güzel.
1: Çok böyle o merdivenler dahi tıklım tıklım dolu. Ve çok ağlamıştım. Sami Azin Ses için sen onun harika bestesine bir klip çektin abi.
0: Evet.
1: Ben de o klipte oynadım. Teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Onu söylesek ve klibin de anonsunu yapmış olduk zaten. Hadi görelim.
0: Bir kutu okuyalım, böyle bakalım.
1: Sen hadi. Demiştin ya, ben bileydim buna bir taksim yaptırdım önceden. Evet. Ben şimdi yapayım.
0: Yine yaparız.

0: Ağzınıza sağlık. Yervant Bey, ne okumayı düşünüyorsunuz?
1: Rahmetli babamla birlikte ipekçilik, puşicilik yapmış Hüsnü İpekçi. Aynı zamanda Celal Güzel Ses'in baş kemanisi, ki ben ilk nota derslerini zaten Hüsnü İpekçi'den almıştım. Onun bir derlemesidir. Eşref abiyle birlikte yapmışlar. Eşref Atay da Diyarbakır'ın nadide seslerindendi. Onu okumaya çalışacağım. Biraz belki sözlerinden biraz değişiklik ben yapmadım. Ben öğrendiğim kadar ustalarımdan onu yapmaya çalışayım. Bediye abimden de destur alalım. Müsaaden var mı abi
2: Çay.
1: okumuş?
2: Seve seve.

0: Niye ben bir yerde böyle duydum. Yanağında güller açmış ezel bahar mı?
1: Ne güzel.
0: Değil abi.
1: Sizler de çok güzel bir program oldu.
2: Sizin sayenizde, sizin güzel enerjinizi, güzel müziğinizi, hikayelerinizi ve özellikle duygunuzu paylaştığınız için çok ama çok teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz. Her zaman da
0: evet, ederiz. Biz teşekkür ediyoruz.
2: Malatya, bölgesel müzik geleneklerinin güzelliği ve ikonik sanatçılarıyla tanınır. Bugün Malatya İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na geldim ve öğrencilerden Malatya'da müzik öğrenimin sınıf içinde ve dışında nasıl bir şey olduğunu öğrenmek istiyorum. Gidelim.

0: Çölün rüzgarla dans ettiği, kopuzun tellerinden yükselen ezgilerin göğe karıştığı bir coğrafya, Astana.
1: Ben Orhan Çakmak, Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için Atayurt, Kazakistan'dayız. Özbek

Sabah kalkıyorum, alıyorum gitarımı, harfimi, çıkıyorum sokağa. Mutluysam güzel parçalar çalıyorum. Hüzünlüysem daha farklı parçalar çalıyorum. İnsanlara bu duyguyu böyle yansıtıyorum. Nasıl hissediyorsam öyleyim. Adım Görkem Yavuz. 20 yaşındayım. 4 yıldır sokak müziği yapıyorum.

müzik benim için nefes almakla eşdeğer bir şey. O olmasaydı ben de olmazdım diye düşünüyorum ya. Yok, bulamazdım kendimi. İyi ki de var yani. Hiç müzik eğitimi almadım. Kendi çabalarımla hep izleyerek, dinleyerek geliştirmeye çalıştım.

Genelde alternatif rock söylüyorum. Ama işte isteklerde 70'ler yani yaşlı insanlar da geliyor. 80'ler, 90'lar. O tarz parçalar da söylüyorum. Herkesi memnun etmeye çalışıyorum sokakta aslında. Gencinden yaşlısına kadar.

müziğin öyle bir dili var ki çalarken ben o duyguyu da söylüyorum ve o duyguyu o insanlara geçirdiğim zaman insanlar ağlayabiliyor, gülebiliyor. Bunu da hissettiğin zaman bu da dünyanın en güzel hissi. Yani hiçbir şey değişmem bu hissi.

Sokakta çalmanın en güzel yanlarından biri, özgürsün, özgür hissediyorsun. Ve herkes samimi. Mekanda çalmak böyle değil ama yani. Şimdi insanlar bilmediğin parçaları istiyor senden. Ya da ne bileyim, bilmeyince moralleri bozuluyor. Sokakta kendi repertuarım, kendi parçalarım ve insanlar benim bu repertuarıma göre geliyor, ona göre dinliyorlar. O yüzden daha güzel oluyor.

Bizim köylerde şenlikler olur genelde. Köyün sanatçıları falan gelir. Orada beni çıkardılar. İlk sahne deneyimim oradaydı. Şenlikte oldu. Sonradan yıllar geçti. Bu 4 sene önceye geliyorum. Sokakta müzik yapan insanları görünce onlarla tanıştım. Sonradan yanlarına gide gide onlardan bir şeyler öğrendim. Gitar aldım kendime. Gitarı başladım. Sonra sesimi geliştirmeye çalıştım.

Bebek sahilde çalıyorum. Kadıköy'de çalıyorum. Genelde sahil kesimlerinde çalıyorum. Kadıköy aslında müziğin göbeği benim için. İstanbul kalabalık bir şehir. İnsanlardan çok şey öğreniyorsun. Çok insanla tanışıyorsun.

kaderim, şeytan uçurtmalarım. Öper.

müzikal anlamda en büyük hedefim kendi bestelerimi yapıp bir gün çok güzel kitlelere buluşturup konserler vermek. İnşallah.

0: Canan'la sahnede bu hafta. Emir Kan!
1: Böyle mi duyacaktım ellerden gidişini? Böyle mi olacaktım?
2: Hiçbir yerde söylemedim. Ben ilk küçük şarkıcılardan bir tanesiyim.
0: Küçük Emo.
2: Tabii tabii küçük Emo. Bak bir gün şey yaparım sana, posterlerimi gösteririm. Bu Öztürk Serengil, Hulusi Kentmen de filan. 82 yılında film filan yaptım ben yani.

TRT Müzik ekranlarında yayınlanan Kudema programına hoş geldiniz sevgili seyirciler. Biraz evvel dinlemiş olduğunuz üzere programımıza sözleri Erzurumlu Emrah'a ait olan Çığrışır Bülbüller, Gelmiyor Baban mısra ile başlayan eseri icra ederek başladık. Bu programda ve gelecek programımızda Erzurumlu Emrah'ı ele alacağız. Onun şiirleri üzerinden bestelediğimiz ve daha evvelen bestelenmiş eserleri sizlerle paylaşırken Erzurumlu Emrah'ın Anadolu topraklarının mayasıyla yoğrulmuş olan mana iklimine birlikte seyahat etmeye çalışacağız. Erzurumlu Emrah, Erzurum'un Tambura köyünde başlayan hayatını Anadolu'nun çeşitli yerlerinde ve İstanbul'da geçirmiş. Bu süreçte ruhuna Anadolu'nun tüm güzelliklerini katmış ve eserlerinde bu güzellikleri yansıtmıştır. Şimdi Milat Salmani hocamız Erzurumlu Emrah'a ait olan bir şiiri seslendirecek ve bizi Erzurumlu Emrah'ın eserleriyle yarattığı mana ikliminde gezintiye çıkaracak. Buyurunuz Milat hocam.

Nedir bu sendeki hüsnü letafet, ey Gül-i Rana? Ki böyle ahsen-i surette halk etmiş seni Mevla. Bu suret, bu teravet, bu melahat, bu nezaketler. Nedir bu kaddu kâmet, bu kıyafet, servi müstesna? Nedir bu cazibe, bu hüsnü an, bu mahine ruhsar? Nedir bu yüz, nedir bu ayine vu mihri mücella? Nedir bu çeşmi ahular, nedir müjgan-ı cadular? Nedir bu gonca fem, bu çah-ı zemzem, Kâbe-i ulya? Nedir bu servisi mendam, nedir bu sine-i nafe? Nedir bu mumiyan, inceldi canım, sarmadın tenha? Nedir bu hoşrevişler, bu gidişler, nazenin işler? Nedir afet bakışlar, can yakışlar, bu gülüşler ya? Nedir bu müptelayı kâkülün, bu gördüğün demler? Nedir bu cilveler, bu işveler, bu handeler cana? Nedir bu devrler, bu cevrler, bu kaçmalar benden? Helak oldum ben ey zalim, nedir bu nazu istigna? Nedir bu dilberin methinde lezzetler ey emrahi? İşitsem mest olur bu sözlerinden zahidi takva.

Bu güzel şiir için Milat Salmani hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Erzurumlu Emrah'ın rehberliğinde çıktığımız mana yolculuğuna şimdi yine Erzurumlu Emrah'a ait çok bilinen bir türküyle devam edeceğiz. Bugün sabah ile Visale Yar'dan bana bir haber var, inceden ince. Buyurunuz sevgili arkadaşlar.

0: Bu güzel icra için tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Şimdi şiire geçmeden evvel Milat Salmani hocamızdan Erzurumlu Emrah'ın şiirdeki etkisi, şairliği ve kendisinden sonraki sanatkarlar üzerindeki etkisi hakkında kısa bir konuşma yapmasını rica edeceğim. Buyurun Sayın Hocam.
1: Erzurumlu Emrah, ölüm tarihi elimizde olan verilere göre 1860 yılı olarak belirlenmiş, yani 19. asırda yaşamış Türk saz şairidir. Yakın dönemde yaşamış olmasına rağmen hayatıyla ilgili elimizdeki bilgiler çok kısıtlıdır. Öte yandan Emrah mahlasını kullandığı için zaman zaman Ercişli Emrah'la şiirleri iç içe geçmiş ve tarihi şahsiyetleri de birbiriyle karıştırılmıştır. Elimizdeki verilere göre Emrah, Erzurum'da doğduktan sonra Anadolu'nun her tarafını gezmiş ve önemli bir yönü olarak badeli bir şair değildir. Nedir badeli şair? Yani gece rüyasında şeyhi tarafından bade içip aşıklık yönüne yönelmemiştir. 19. asır halk şairleri arasında ciddi bir manada divan edebiyatına yönelme meyli vardır. Yani halk şairleri bizler de aruz vezniyle şiir yazabiliriz. Bizler de istersek şiirlerimizde Arapça ve Farsça kelimeleri, divan edebiyatındaki mazmunları kullanabiliriz diyerekten kendi eserlerinde divan edebiyatının formlarını ve en önemlisi aruz veznini kullanmaya yönelmişler. Erzurumlu Emrah'la ilgili bugüne kadar yüzü aşkın şiir elimize geçmiştir ki bu şiirlerin ciddi bir oranı yine aruz vezniyle yazılmıştır. Biz de bu şiirlerin bazılarını Kudema adlı programımızda zaman zaman seslendireceğiz.

Dedim cana, senin gül ruhların tek gül ter olmaz mı? Dedi, cennet gülistanında güller ahmer olmaz mı? Dedim, hüsnün ziyası mehnevi zülmette koymuştur. Dedi, mehden füzun, mihrin ziyası enver olmaz mı? Dedim cana, niçin ruhsarına zülfün nikab olmuş? Dedi, bilmez misin, genci nihanda ejder olmaz mı? Dedim cana, nedir pişanın üzre çiğni gisular? Dedi, Rum şahına Serhat-i Şam'dan leşker olmaz mı? Dedim müjganların her birleri bir tiğe benzerler. Dedi elbet, dilaver pehlivanda hançer olmaz mı? Dedim cana, hayalin çıkmadı gönlüm serabından. Dedi tezyin olan tahtı saraya server olmaz mı? Dedim cana, senin aşkınla olmuş bende emrahi. Dedi ben tek şehi hubana, sen tek kemter olmaz mı?

Bu etkileyici şiir için Milat Salmani hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Ve Erzurumlu Emrah'ın aziz ruhunu saygı ve minnetle yad ediyoruz. Şimdi programımıza naçizane benim Kürdi Cazkar makamında bestelediğim ve yine yeni bir üslupla sergileyeceğimiz bir eserle devam ediyoruz. Bülbül olmuş gülistanı beklerim. Buyurunuz arkadaşlar.

hocama çok teşekkür ediyorum. Erzurumlu Emrah'ın bir şiirini yeni bir vizyonla icra ettik. Defaatle söylediğimiz gibi bu programı yapmaktaki en önemli amaçlarımızdan birisi, kadim şairlerimize ait şiirlerin yeni besteciler tarafından bestelenerek Türk müziğine yeni bir soluk getirilebileceğini gösterme isteğimizdir. Erzurumlu Emrah bu yönüyle hem hece vezniyle hem de aruz vezniyle yazdığı için eserleri bestelenebilecek önemli şairlerden biri olarak gösterilebilir. Bestecilerin Erzurumlu Emrah'ın şiirlerini bestelemek için yapması gereken tek şey onun eserlerinde gizli melodiyi bulmaktır. Programımızın sonuna geldiğimiz bu dakikalarda Milat Salmani hocamız Erzurumlu Emrah'ın yine içinde müzik gizli olan bir şiirini seslendirecek. Hocamıza uduyla arkadaşımız Emre Işık eşlik edecek. Onlar icraya başlamadan evvel ben kadim şairlerimiz rehberliğinde yaptığımız bu yolculukta bize eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyor. Saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalınız.

Sakın katre sanma ey sofi sıfat. Haddi payanı yok, deryadır gönül. Aşık ol, maşuku sinende ara. Hazineyi sırrı hudadır gönül. Benim bu pendime erenler şahit. Ne gamdır çak olsa dilde akaid. Tağına taşın atıp yıkma ey zahid. Nazargahı beyti Mevla'dır gönül. Ey sakiye gerdun, çok gördüm alin. İstemem ben senin hani visalin. Beyhude arz etme lali cemalin. Meyu mahbub bilmez, takvadır gönül. Emrah, çekmeyince çileyi kahrı, kemale yüz tutmaz gönüller şehri. Neylesin vefasız daneyi dehri, kâfı kanaette ankadır gönül.

Şu güzelliğe bakar mısınız? Şu zarafete. Bestecilerin en derin duygularını sese dönüştürüp kalbimize aktaran bu güzel sazın adı cello. Çoğumuz onu violonsel olarak da tanıyoruz. Yaylı sazlar ailesinin bir üyesi olan cello, kardeşleri keman, viola ve kontrbasla birlikte orkestraların vazgeçilmez seslerinden biridir. Görünüş olarak kemana benzetilse de aslında kontrbasa daha çok benzer. Kemana göre daha uzun ve bas seslidir. Kontrbasa göre ise daha kısa ve tiz seslidir. Cello'nun yayı da kontrbas yayından daha uzun, keman yayından daha kısadır. Onu biraz daha yakından tanıyalım. Boyu yaklaşık 120 santim, eni ise yaklaşık 40 santim olan cello'nun gövdesi, üst tabla, arka tabla ve yanlıklardan oluşur. Üst tablada ses eşiğinin iki yanında bulunan F delikleri, içeride oluşan tınıyı dışarı verir. Teller, bir ucu gövdeye bağlı kuyrukla salyangoz üzerinde bulunan burgu kutusundaki burgulara takılır. Burgulardan tellerin gerginliği ayarlanır. Tel takacağı üzerinde yer alan fixler, daha ince akort yapmak içindir. En altında bulunan pik adlı metal, cello'nun ayakta durmasını sağlar ve kaymasını engeller. Cello'nun telleri, kalından inceye doğru do, sol, re, la seslerine akortludur. Çalgının kalın sesli karakterinden dolayı, notası fa anahtarı üzerinde yazılır. Cello çalmak için kullanılan yaya arşe denir. Kullanım süresi ve ses kalitesi bakımından doğal atkılı tercih edilir. Biraz da geçmişe doğru gidelim. Cello ilk defa 16. yüzyılda Fransa'da ortaya çıkmıştır. Dönemin en ünlü lütiyelerinden Andrea Amati, cello'yu ilk yapan kişi olarak kabul edilir. Fransa Kralı 4. Charles'ın siparişi üzerine yaptığı Kral adlı cello, günümüze kadar ulaşmış en eski cello'dur. Cello, başlangıçta orkestralarda bas partisyonları çalan bir eşlik saz olarak kullanıldı. Hüzünlü sesi, yas tutanların duygularını en iyi şekilde yansıttığından kısa zamanda cenaze törenlerinin de vazgeçilmez oldu. 17. yüzyılda violoncino, violonzino, violonzello ve violoncello gibi isimlerle anıldı. 18. yüzyılda adı iyice kısaldı ve cello adıyla yaygınlaştı. Artık sadece orkestrada bas sesleri çalan bir eşlik sazı değildi. Bach, Beethoven, Brahms, Schumann, Dvorak, Saint-Saëns, Elgar, Shostakovich gibi müzisyenlerin sadece onun için yazdıkları konçertolarla cello artık solo olarak da sahnedeydi. 19. yüzyıla gelindiğinde cello Osmanlı İmparatorluğu'na da ulaşmıştı. Bu yüzyılda başlayan batılılaşma sürecinde 20'li yaşlarında genç bir müzisyen cello ile tanışarak onu Türk makam müziğinde kullanmaya başladı. Türk müziğinin dahisi unvanıyla anılan bu müzisyen Tamburi Cemil Bey'di. Başlangıcından bugüne, batıdan doğuya binlerce eserde hayat bulan cello, eşsiz sesiyle duygularımızı yansıtmaya ve yaşamaya devam ediyor.

sana. Çay da toplar mıyız da?

0: Merhaba, benim adım Rüya Bilgiç. 11 yaşındayım. 6 yıldır piyano çalıyorum. Piyano çalmayı çok seviyorum. Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na gidiyorum. Ben İSAM'da müzik bölümündeyim. Derslerde yeni yeni parçalar öğreniyoruz. Bir grubumuz var, orada şarkılar söylüyoruz. Ailemle aram çok iyi. Her cumartesi akşam yürüyüşe çıkıyoruz. Kardeşimle bahçemizde top oynuyoruz. Benim hayalim kendime özel küçük bir oda müziği grubu kurmak isterdim.
1: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

0: bir grubum var. Sufle bizlerle beraber. Hem çok severek dinlediğim bir grupsunuz.
1: Ve hep yükseğimdir. Dört dörtlük akar giderim.
2: Biz çalışırken ettiğimiz kavgaları çok uzatmamayı öğrenince bulduk aslında.
0: Sesinle masaj yapıyorsun.
2: Çok iyi, çok iyi başlık bu arada.
3: İçinde aşk var yüzündeki.
4: Melike ile Müziğin Ritmi bugün TRT Müzik'te.

0: usta sanatçı Ümit Sayın ve Ümit Sayın projesinin detaylarını Müzik Sayfası izleyicileri için anlattı.
1: Bu projede sadece eski şarkılar yer almayacak. 15 tane daha önce yaptığım, yıllar önce yaptığım, 30 yıl boyunca, 35 yıl boyunca yaptığım şarkılar yer alıyor. Ama 5 tane de yeni şarkı koyuyoruz içerisine.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Samsun'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde Bayhan ve Buray muhteşem konser performanslarına imza attı.
2: Ağlamakmış aşk.
0: Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fatma Turgut,

0: sezonundaki planlarını açıkladı.
1: Tatil yapamayacağım. Konserli, bol konserli bir yaz beni bekliyor gibi görünüyor.
0: Irmak Arıcı TRT Müzik ekranlarında yayınlanan Irmak Arıcı'yla Dünden Bugüne programının çekim arasında Müzik Sayfası ekibiyle bir araya geldi.
2: Aslında Dünden Bugüne derken sevgili konuklarımıza geçmişten de şarkılar söyletmek, onlardan geçmişten de şarkılar dinlemek istedik.
0: Müzik Sayfası yarın TRT Müzik'te.

0: Merhaba, benim adım Rüya Bilgiç. 11 yaşındayım. 6 yıldır piyano çalıyorum. Piyano çalmayı çok seviyorum. Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na gidiyorum. Ben Bilsen'de müzik bölümündeyim. Derslerde yeni yeni parçalar öğreniyoruz. Bir grubumuz var, orada şarkılar söylüyoruz. Ailemle aram çok iyi. Her cumartesi akşam yürüyüşe çıkıyoruz. Kardeşimle bahçemizde top oynuyoruz. Benim hayalim kendime özel küçük bir oda müziği grubu kurmak isterdim.
1: Tatlı Notalar bugün TRT Müzik'te.

0: bir grubum var. Sufle bizlerle beraber. Hem çok severek dinlediğim bir grupsunuz.
1: Öyle hep yükseğimdir. Dört dörtlük akar giderim.
2: Bir çalışırken ettiğimiz kavgaları çok uzatmamayı öğrenince bulduk aslında.
0: Sesinle masaj yapıyorsun.
2: Çok iyi, çok iyi başlık bu arada.

0: bir grubum var. Suple bizlerle beraber. Hem çok severek dinlediğim bir grupsunuz.
1: Öyle hep yükseğimdir. Dört dörtlük akar giderim.
2: Biz çalışırken ettiğimiz kavgaları çok uzatmamayı öğrenince bulduk aslında.
0: Sesinle masaj yapıyorsun.
2: Çok iyi, çok iyi başlık bu arada.
3: İçinde aşk var yüzündeki.
4: Melike ile Müziğin Ritmi bugün TRT Müzik'te.

Ben Salih Korkut Peker. Müzik yolculuğum cetvele lastik bağlayıp gerdirerek yaptığım basit bir telli çalgıyla başladı. O gün bugündür cümbüş, perdesiz gitar, çağlama ve divane gibi karışım çalgılarla yoluma devam ediyorum.

Bu yolculuk aslında bitmesini hiç istemediğim bir arayış. Bu toprakların müziğinin dünyadaki farklı müzik türleriyle nasıl ahbap olabileceğini keşfetmeye dair bir arayış. Hayatım boyunca rock, blues, pop gibi birçok farklı türde çaldım ama gittiğim yol beni elimdeki cümbüşle birlikte hep Türkiye'nin farklı bir köşesine çıkardı.

Müzik insandan önce de vardı. Evren, dünya zaten başlı başına müzik üretiyor. Fakat biz duyduğumuz her şeyi taklit ede ede onları kendimiz için duymak ve seslendirmek isteye isteye kendi müziğimizi ortaya çıkardık. Ağaca, işte taşa, kemiğe, kendi sesimize yön verdik. Ve müziği o kadar çok sevdik ki müzik yapmak için yerler, müzik dinlemek için yerler ortaya çıkarmaya başladık. İşte bu yerde muhtemelen dünya üzerinde müziğin en güzel dinlendiği ve en keyifle yapıldığı yerlerden bir tanesi. Ben de müziğimizin hazineleri olan çalgılarımız ve bu hazineleri yaşatan ustalarla kendi müziğimi buluşturmak için yeni bir yolculuğa çıkmaya karar verdim. Haydi rastgele. Sık sık söylüyorum, benim için müzik yapmanın yeri yok. Girdiğim her sokak, gölgesine oturduğum her ağaç benim için bir sahne. Etrafımdaki her yere bu gözle bakıyorum.

Müziğin en keyifli yapılacağı yerlerden birindeyiz şu anda. Tepemizde gökyüzü, etrafımızı ağaçlar kuşatmış. Bugün besteleri milyonların dilinde olan önemli bir müzisyenle birlikte çalacağım. Cem Yıldız. Birlikte ağaçlara biraz dert yanacağız.

0: kardeş sazlar karşı karşıya.
1: Perdeli getirdim özellikle. Aha. Sendeki perdesiz ya. Aha. Böyle daha iyi bir tınlar gibi.
0: Evet, öbür türlü iki perdesiz ya da iki perdeli olduğu zaman bazen böyle frekanslar birbirleriyle şey yapıyor, havada çarpışıyormuş gibi.

0: uzun zaman oldu ben aslında cümbüşü çok elim almadım. Bu ara böyle daha çok bağlama falan çalıyorum. Biraz da onunla ilgili performans kayıtlarım olacak. Cümbüş şimdi sen de gördün biraz iştahlandım gidince tekrar şey yapalım.
1: Vallahi çok sevinirim.

0: Eyvallah. Güzel oldu abi.
1: Eline sağlık.
0: Eyvallah. Yani ta böyle Orient Expressions zamanından senin çaldığın böyle bir hem elektronik hem uzun hava, onu zaten duyduğum zaman çok bir şaşırmıştım ama üzerine böyle senin cümbüşünü duyduğum zaman ait demiştim, işte kaynaşmanın güzelliğine bak demiştim. Yani bence senin ilhamına da çok yakışıyor cümbüş ama.
1: Yani seviyorum cümbüşü, hı-hı, kullanıyorum. Şimdi işte onunla ben bu ara böyle daha çok elektronik bir setup var, bağlama kullanıyorum, hı-hı, ama şimdi gördüğün gibi buraya manyetik taktım. Hı-hı. Diğer cümbüşte de var. Hı-hı. Onunla da böyle bir şey yapacağım, böyle pedallarla bir, çünkü özellikle glissle enteresan şeyler çıkıyor.
0: Aynen, yani glissando böyle kaydırma mesela, ya şöyle kabaca söyleyeyim. Şuna mesela hani işte İtalyanca muhtemelen değil mi bu?
1: Glissando.
0: Ya işte daha sonra bu bizim memlekette biraz daha ne derler, modifiye olarak macunlamaya kadar yol almış ama şu glissandoların bizim memleketimizdeki çalınan şeylerin tavrında çok şey var, önemli bir yeri var. Çünkü bir şeyi şöyle çalmak var. Bir de bir şeyi böyle çalmak
1: daha var. Yani, şey yapıyor, yumuşatıyor.
0: Yani hem yumuşatıyor sertlikten, hem de biraz daha duyguyu cila alıyor. Evet, duygunun, evet, tepesini cila alıyor. Yani
1: biz bağlamada da öyle kullanıyoruz. Bağlamayı da glissler yapıyor perdeli ama, hı-hı, yine özellikle mesela şeyde eşik altı manyetikte falan, hı-hı, daha da onu yapabiliyoruz yani.
0: Şimdi şöyle şu minik minik şu hareketler var ya, bağlama süslemeleri. Yani onlar aslında o kadar çok boşluğu dolduruyorlar ki.
1: Tabii canım.
0: O boşlukları, ya o süslemeleri kaldırdığın zaman sanki böyle bilgisayarla bir şeyi bönk bönk bönk diye çalıyormuşsun gibi geliyor. Ama o aradaki o minicik detaylar, ya bizim müzikte gerçekten yani bu Anadolu'da her şeyi böyle nakış gibi ince ince işlemişler. Daha başkasından da pek haz alamamışlar. İşlemeyince olmuyor diye. Ne kadar komplike değil de.
1: Öyle.
0: Detaylar.

Bu kadar huzurlu ve güzel mekanları bulmuşken ikimiz de tabiatla teke tek konuşalım istedik. Ben cümbüşümle, Cem Yıldız da sazıyla.

0: Baba senin ustalık çalgısı hani bağlama ailesi.
1: Evet evet.
0: Özellikle son zamanlarda böyle daha divan sazı karakterinde bağlamalarla da seni dinlemeye başladık. O yaptığın hani sentezlerin içinde, elektronik sentezlerin
1: içinde. Evet, son dört şarkıda hepsinde divan kullandım. Aynen. Daha büyüğünü kullandım.
0: Ama benim enteresan bir şekilde seni ilk tanımam işte bu elektronik müzikle uzun havaların kaynaştığı o albümde Orient Expressions'ta çaldığın cümbüştü. Ve hatta çok uzun yıllar evvel, belki böyle bir 15 yıl olmuştur, böyle bir artık tarihe karışmış bir sosyal medya platformundan yazışmıştık. Ya bu cümbüş çok güzel çalgı da sahnede mikrofonlamak çok zor. Sen ne tercih ediyorsun acaba deyip böyle bir fikir paylaşımı yapmıştık. Fakat işte çalgı her zaman bizim yolumuzun bir parçası haline geliyor. Ne kadar nazlı da olsa. İşte bazı güzel şeyler de nazlı oluyor ama. Senin peki... Yani cümbüşle tanışıklığın nasıl oldu?
1: Ya cümbüş yani şöyle, bu konservatuar yıllarında ihtiyaçtan dolayı aslında, yani kayıt ihtiyacından dolayı bir dönem, ya öğrenciydik o zaman tabii, para da kazanmak istiyoruz. Kayıtlarda cümbüş kullanılmaya başlandı ama çok daha şeydi, yeniydi, yani çok yoğun değildi. Hı hı. O dönem yani ikinci bir enstrüman bağlamaya faydası olur diye düşüncesiyle aldım ve şey yaptım, öyle kısa zamanda alıştım. Perdesiz olmaz çünkü çok aslında pozisyon olarak, teknik olarak da biraz farklı gibi. Evet. Perdesiz olması özellikle. Sonra işte Orient Expressions'ta ki o hem Hırsız Polis hem daha öncesi oradaki, hı-hı, kayıtlarda işimize yaradı. Devam ettim öyle. İşte bugüne kadar geldi. Bu ara çok cümbüş kullanmıyorum ama şimdi sen beni gaza getirdin.
0: Eyvallah.
1: Sonra daha da çok.
0: Orayı iki kere geçiyoruz. Tamam. Ben önden bir, olur, bir şeyler açmaya gireyim.
1: Tamam.
0: Bu çocuk bu tarz bir şey açmayı özledi çünkü. Bakayım, evet özlemiş.
1: Of.

Sazlarımızın da kuşlar gibi kuş bakışı görme yeteneği var aslında. Neden? Çünkü müzik yükseltir. Müzik uçurur.

Bugün Cem Yıldız'la birlikte tabiata biraz dert yandık. İçimizi dökmeye ihtiyacımız varmış. Kendisi sadece başarılı bir besteci değil, aynı zamanda bağlamayı ve cümbüşü çok farklı müzik türlerinde bir araya getirebilen de bir müzisyen. Bugün onunla çaldıktan sonra kendimi dinlenmiş hissettim.

0: Usta sanatçı Ümit Sayın ve Ümit Sayın projesinin detaylarını Müzik Sayfası izleyicileri için anlattı.
1: Bu projede sadece eski şarkılar yer almayacak. 15 tane daha önce yaptığım, yıllar önce yaptığım, 30 yıl boyunca, 35 yıl boyunca yaptığım şarkılar yer alıyor. Ama 5 tane de yeni şarkı koyuyoruz içerisine.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Samsun'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde Bayhan ve Buray muhteşem konser performanslarına imza attı.
2: Adamakmış.
0: Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fatma Turgut yaz sezonundaki planlarını açıkladı.
3: Tatil yapamayacağım. Konserli, bol konserli bir yaz beni bekliyor gibi görünüyor.
0: Irmak Arıcı TRT Müzik ekranlarında yayınlanan Irmak Arıcı'yla Dünden Bugüne programının çekim arasında Müzik Sayfası ekibiyle bir araya geldi.
4: Aslında Dünden Bugüne derken sevgili konuklarımıza geçmişten de şarkılar söyletmek, onlardan geçmişten de şarkılar edinmek.

Merhaba, benim adım Rüya Bilgiç. 11 yaşındayım. 6 yıldır piyano çalıyorum. Piyano çalmayı çok seviyorum. Okulda da müzik eğitimi alıyorum. Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na gidiyorum. Piyanoya ben İstanbul'da online eğitim olarak başladım. Ondan sonra pandemi döneminde Edirne'ye geldim ve Edirne'de de piyano hayatıma devam etmeye başladım.

İstanbul'da Edirne'ye gelmeyi seçtik. Çünkü hem İstanbul'daki konservatuvarları denedim, olmadı. Hem annemin tayini buraya çıkmıştı, iş tayini. Hem de buradaki konservatuvarın hani ortamın bir de Edirne'nin havasının daha iyi olacağını düşündüğümüz için buraya taşındık. Arkadaşlarımla aram çok iyi. Hepsiyle çok iyi anlaşıyoruz. Anında kaynaştık hepsiyle. Edirne'de olmak bence gayet güzel. Hani hem kariyerim açısından hem de hani yaşam açısından gayet güzel bir yer. Edirne'de yapılacak o kadar aktivite olmasa bile gezilecek gayet güzel yerler var. Edirne'nin ciğeri de gayet güzeldir. Yemenizi tavsiye ederim. Edirne'de daha çok Karaağaç tarafına gezmeyi seviyorum. Müziği

hayatımla birleştirmiş durumdayım. Her yerde müzik var benim için. Sahnede güzel bir başarı elde

Flüt, keman, çello gibi aletler de çalıyor. Bazen onlarla eşlik yapıyoruz. Bazen çalışma teknikleri söylüyoruz birbirimize kendimizi geliştirmek adına. Yani güzel. Ben İSAM'da müzik bölümündeyim. Öğretmenimle beraber gitar çalışıyorum. Bazen arkadaşlarımızla bir grubumuz var. Orada şarkılar söylüyoruz. Farklı ritimler tutuyoruz. Derslere giriyoruz. Derslerde yeni yeni parçalar öğreniyoruz. Öyle güzel bir yer.

Müzikle ilgili bir icat yapmak isteseydim, akustik veya duvar piyanosunda farklı seslerin çıkmasını sağlayan bir icat geliştirebilirdim.

0: Ailemle aram çok iyi. Onlarla her zaman bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Her cumartesi akşamı ailemle beraber film gecesi yapıyoruz. Hafta sonları annemle yürüyüşe çıkıyoruz. Babamla bazen başka şeyler yapıyoruz. Dışarı çıkıyoruz, geziyoruz. Kardeşimle dışarıda bahçemizde top oynuyoruz. Ayaz bak şimdi topu sert atma, yumuşak at. Havadan atma mesela anne, tamam mı?
1: Papatya gibisin beyaz ve ince, eziliyor ruhum seni görünce.
0: Kardeşime ödevlerinde yardım ediyorum. Bazen babam şarkı söylemeye çalışıyor. Bazen ona piyano öğretmeye çalışıyorum. Annem de bazen şarkı söylemeye çalışıyor. Öyle güzelce eğleniyoruz.
1: Ve beni inan bana, çok seviyorum seni.
0: Ailede müzik

ilgilenen tek kişi olmak gayet güzel bir şey. Her zaman gurur duyuluyorum. Bir başarım olduğu zaman benimle gurur duyuyorlar. Bazen arkadaşlarımla toplanıyoruz evde. Bir sürü konserler veriyoruz. Minik konserler veriyoruz. Kardeşime bazen piyano öğretiyorum. Kendisi de piyano çalmaya çalışıyor. Yani tek müzisyen olmak güzel bir şey.

müzik dışında vaktimi kitap okuyarak, müzik dinleyerek, gitar çalarak, resim çizerek, film izleyerek geçiriyorum.

Benim hayalim ileride çok büyük bir piyanist olup yurt dışında insanlara dersler vermek, büyük sahnelere çıkıp büyük alkışlar toplamak, kendime özel küçük bir oda müziği grubu da kurmak isterdim. Benim gibi müzikle ilgilenen arkadaşlarıma buradan sesleniyorum. Lütfen hayallerinizin peşinden gidin. Sabırla, gayretle çalışın. İmkanınız oldukça çalışmaya çalışın. Çünkü sevdiğiniz bir işi yaparsanız ileride daha başarılı ve daha çalışkan biri olacağınızı düşünüyorum.

0: bir grubum var. Suple bizlerle beraber. Hem çok severek dinlediğim bir grupsunuz.
1: Öyle hep yükseğimdir. Dört dörtlük akar giderim.
2: Biz çalışırken ettiğimiz kavgaları çok uzatmamayı öğrenince bulduk aslında.
0: Sesinle masaj yapıyorsun.
2: Çok iyi, çok iyi başlık bu arada.
3: İçinde aşk var yüzündekin, yüreğine sor bu da kim?
4: Melike ile Müziğin Ritmi bugün TRT Müzik'te.

İsmim Ahmet Uçar. Malatya merkez doğumluyum. 32 yaşındayım. Yaklaşık 12 yaşımdan beri türkülerimizi seslendirmeye çalışıyorum. Özellikle Malatya'mızın türkülerini, yöremizin türkülerine önem veriyor ve severek seslendiriyorum.

Adım Sena Altıntop Göksu. Malatyalıyım. Aslen Elazığlıyım ama doğma büyüme Malatyalıyım. Yıllardır yani liseden bu yana müzik sektörünün içine girdim. Gaziantep Üniversitesi Klasik Türk Müziği Devlet Konservatuarı Türk Sanat Müziği Ses Eğitimi bölümünden mezun oldum 2008 yılında. Ve Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde şan ve nazariyat derslerine hala devam etmekteyim ve vermekteyim. Ayrıca Türk Halk Müziği'nin koro şefliğini de yapmaktayım.

Ben İbrahim Arı, Malatyalıyım. Küçük yaşlardan beri müzikle uğraşıyorum. Türkü söylemeye çalışıyorum nefesimin gücümün yettiğince. Malatya'da yaşıyorum. İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği programı 4. sınıf öğrencisiyim. 2017 yılında Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun ve Gençlik Spor Bakanlığımızın ortak düzenlediği bir ses yarışmasında Türkiye birinciliği elde ettim. Türkülerimize sevdalıyım. Nefesimin yettiğince türkü söylemeye devam edeceğim.

Bankart yenilendi, Jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada. Ziyarete gelenler yaşadı. Jestini her yere taşıdı. Mest oldu. Bankartın jest oldu. En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: TRT Müzik ekranlarından, Melike ile Müziğin resmi programından ve ben Melike Öcalan'dan herkese merhabalar efendim. Majörler tükendi, minörlere yolculuk diyecek miyiz bugün acaba diye bir soru bıraktım sevgili seyircilerimiz size ve sol tarafıma. Sol tarafımda çok değerli iki tane konuğum var. Şahane bir grubum var diye sufle bizlerle beraber bugün müziğin ritminde sufle ritmi tutacağız. Neden majörler tükendi minörlere yolculuk dedim az sonra söyleyeceğim ama öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız, nasıl keyifler?
1: İyiyiz, çok iyiyiz.
2: Çok güzeliz.
1: Sen de çok iyisin, çok tatlısın.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Böyle tanıştık.

0: bu program vesilesiyle çok memnun olduk.
1: Çok
0: Teşekkür
1: teşekkürler.
0: ederiz.
1: Ben de aynı şekilde hem çok severek dinlediğim bir grupsunuz, hem de tanıştığıma çok memnun oldum. Çok tatlısınız.
0: Teşekkür
1: Bundan
0: ederiz.
1: sonra sizin müzik yolculuğunuzda da bol bol denk gelmek
0: Evet,
1: dileğiyle diyorum.
0: konserlerimizde
1: Evet,
0: bekliyoruz.
1: konsere kesinlikle gelmek istiyorum. Sufle grubu diyoruz. İsmen tabii ki o kadar çok sufle ama Göksu Taşçeviren, Mustafa Kemal Atik diye de bir de böyle bir
0: Evet.
1: anımız etmek istedim. Göksu ve Mustafa'yı. Majörler tükendi, minörlere yolculuk dedim. Bugün biraz minörlerden mi gideceğiz, slow şarkılardan mı gideceğiz? Nasıl
0: Evet.
1: olacak?
0: Evet. Yani genelde bizim biraz öyle oluyor
1: Evet.
0: zaten. Eskiden çok mutlu şarkılar yapardık aslında. Majör şarkılar yapardık. Sonra biraz daha böyle minörlere kaydık. Onun da bir acısı bir iyi geliyor sanki ama böyle bir garip bir şey var. Çok mutsuz şarkılar dinlerken de aşırı keyif alır ya insan. Öyle bir
1: Ben alıyorum.
0: şey
1: Mesela
0: oluyor.
1: sizde
0: Evet.
1: alıyorum.
0: Evet.
1: Nedenini söyleyeceğim. Çünkü az önce bir prova yapılırken, Göksu'nun sesini dinlerken, canlı canlı dinlerken bir çıkarımım oldu. Bakayım nasıl karşılayacaklar. Sesinle masaj yapıyorsun diye.
0: Oo. Çok iyi, çok iyi başlık bu arada.
1: Bunu al kullan.
0: Çok iyi.
1: Bunu sana bıraktım. Al sağ cebine
0: Vallahi
1: koy,
0: müthiş yapmış ya.
1: kullanabilirsin.
0: Sevindim.
2: Doğru.
0: Yani çünkü herkes çok iyi masaj yapamaz böyle.
1: Evet. Eğitimini aldın mı diye.
0: Yok yani ama o rahatlamayı veriyorsa sesim tabii ki mutlu oldum yani teşekkür ederim.
1: Yani ben böyle çıkarımları seviyorum. Seyircim de bilir. Ve fakat böyle herkes de farklı bir şey uyanıyor. Zaten o yüzden gerçek oluyor. İlk defa böyle provada dinlerken müziğin ritmi seyircileri böyle oldum. Aa resmen sesiyle masaj yapıyor.
0: Yoruldum mu
1: Aa
0: diyorsun
1: yoruldum bir rahatladım bana bir şey oldu
2: yani?
1: dedim. Bunu çekim sırasında söyleyeceğim bir şey mi söyleyeceksin?
2: Yo, ben de söyleyecek miydim? Ha ben de kadife gibi ya böyle kadife şeye yatarsın yani böyle suratına. Ben
0: Öyle diyen
2: sesini ona
0: oldu daha
2: benzetirim
0: önce
2: hep.
0: aynen ama bak masaj olayı
2: Masaj
0: şeymiş.
2: olayı daha iyiymiş
0: Bir
2: ama
0: de
2: yani.
0: böyle geçen ne izledik? Sinestezi miydi neydi o hani?
2: Renk olarak
0: Hani
2: görmek
0: işte
2: sesleri.
0: bir şeyi
2: Ha.
0: duyduğunda onu görsel işte algılayan işte ya da dokusal algılayan işte bazı insanlar oluyor ya hani o sanki böyle o insanların hissedebileceği bir şeymiş gibi geldi bu söylediğin. Güzel
1: Çok
0: oldu
1: güzel
0: yani.
1: bir
0: Evet.
1: gözlem ve evet senin söylediğin şeyle şimdi kendimi birleştirdiğim
0: Evet.
1: zaman kadife sesli sanatçı o çok söylenen bir
2: O
1: şey.
2: evet.
1: O birçok kişi için de kullanıldı zaten ama ses masözü diye Göksu'ya yeni bir manşet attırabiliriz. Şimdi sizle ilgili yıllardır tabii tanıyoruz. Yıllardır takipçileriniz var, sevenleriniz, hayran kitleniz. Aynı zamanda karı kocasınız. Müzik
0: Evet.
1: yolculuğunuz ve hayat yolculuğunuz bir arada devam ediyor. Ne kadar paralel devam ediyor?
0: Çok
2: Paralel
0: yani
2: değil
0: iç
2: hatta
0: içe gibi
2: fazla
0: şöyle
2: iç içe
0: falan
2: evet.
0: gibi bir şey yani.
2: Full birlikteyiz yani.
1: Muhakkak ki hem grup olduğunuz için hem de müzikle beraber mi başladı aslında sizin aşkınızda?
0: Öyle oldu. Yani
2: Tabii.
0: aslında aynı anda da başladı gibi oldu sanki. Biz ODTÜ'de tanıştık ikimiz orada
1: Evet.
0: okurken. İşte böyle çimlerde, mimlerde o üniversite müzik yapmak isteyen üniversite genci heyecanıyla ikimiz de müzik yaptık yani birkaç yıl. Önce sevgili değildik falan. Ama sonra yani zaten birçok kişi de bunu yaşıyordur. Yani beraber çalışan ve bunu yaşayan çok insan var aslında. Biraz böyle sanatın içinde sürekli birlikte oldukça herhalde sonuçta duygusal bir iş yapıyorsun.
2: Gitar
0: O
2: çalarak
0: böyle.
2: tavladım diyebilirim.
1: Ben onu
2: Müzik
1: düşündüm.
2: yani.
1: Sen bir iki sene bekledin gibi bir his var içinde.
2: İkna ettim herhalde böyle bir ince ince.
0: Yok Mustafa da korkmuş şimdi hani belki devam etmeye sana bir şey olur falan. Şimdi bu işi de bozmak istemem. Hani profesyonel de olmak istiyorum ama şimdi arkadaşlığımız da bozulursa falan biraz böyle
2: Ben
0: bir
2: bir ara kapatmıştım evet
0: kararsızlık.
2: gerek yok tamam biz müzik yapıyoruz falan dedim.
1: Ama sen yani içinde ilk gördüğün andan itibaren aşık
2: E
1: mıydın?
2: tabii o yüzden yanaştım gibi bir şey
1: Ha, çünkü ben
2: var.
1: onu bir hissettim yani sırf müzikle yanaşılmadı bence.
2: E tabii.
1: Ama
0: Tabii
1: ondan
0: tabii bir
1: sonra
0: çekim
1: amaç
0: vardı
2: farklıydı da
0: yani
2: sonra işte müzik işi
0: profesyonel
2: güzel gelince
0: insanlarız
2: profesyonel
0: çünkü.
2: olalım dedik. Daha
1: Ama 20
2: 20
1: yaşında
2: yaşındayız yani profesyonel
1: vardı. Ve
2: olalım.
1: o günlerden bugünlere geldiniz.
2: Evet.
1: Andayken de şu anda Melike ile Müziğin ritmindesiniz ve sizin ritminizle devam etmek istiyorum.
0: Evet.

0: Şimdi Göksu'cum az önce şöyle bir şey söyledin. Kariyerimizin başlarında biraz daha majörler, biraz daha neşeli şarkılar yapıyorduk biz de biliyoruz. Şimdi daha hüzünlü şarkılara doğru gidişat var dedim. Bunun bir sebebi var mı acaba? Bilinçli mi yani?
1: Yani çok aslında sanırım biraz bizim dinlediğimiz şeyler de öyle olmaya başladı. Yani eskiden işte üniversitedeyken falan biraz tabii ortam da öyleydi sanki. Dinlenen müzikler daha işte rock
2: Dünya müziği
1: dinleniyordu.
2: de
1: Dünya
2: öyleydi
1: müziği işte mesela Coldplay çok dinlerdik.
0: yani.
1: Çok mutlu şarkılar dinlerdik biz de. Biz de ne bileyim daha mutsuz şarkılar dinlemeye başladık.
2: Daha mutsuz olduğumuz için değil ya. Mutluyuz, evet.
0: Mutlusunuz. Peki. Şimdi müziğin ritmi bizim programımızın adı ve ritim çok önemli bir şey. Hayatın içerisindeki her şeyde ritim var. Yani kalp atışımızdan işte şu anda duyduğumuz dalga sesine, adım sayımıza kadar. Bunu ben size anlatmıyorum. Müzisyen olarak siz bana daha iyi anlatabilirsiniz. İkiniz birbirinizin ritmini nasıl yakaladınız? Çünkü bir de bunu müziğe taşıdınız.
1: Güzel soru, evet.
0: Teşekkür
1: Yani
0: ederim.
1: yani burada az önce arada konuşuyoruz tabii ama sunuculuk da zor iş, tecrübe işi falan diyorum sürekli sanki her
0: Yok
1: soruna
0: ama
1: bir
0: çok
1: yorum
0: teşekkür
1: veriyorum.
0: ederim. Hoş bulduk yani.
1: Ama
0: Mutlu
1: öyle gerçekten zor iş yani.
0: Yok sizin işiniz daha zor.
1: Estağfurullah.
0: Mutluluğunuz artarak devam ediyor mu?
2: Evet.
0: Peki soruya
1: Ay.
0: dönersek eğer.
1: Valla nasıl
0: Ben size
1: yakaladık
0: düşünme payı
1: üçümüzü?
0: verdim şu
2: Yani
0: anda.
1: Ben düşünmedim o sırada.
2: ritminizin aynı olmadığı çok an oluyor tabii ki yani. Biz çalışırken mesela
1: Evet.
2: çok tartışırız.
1: Eskiden daha da
2: İlişkimizde o
1: çok
2: kadar
1: tartışıyoruz
2: tartışmıyoruz
1: sanki.
2: yani.
1: Evet.
2: Çalışırken gerginlik...
1: Zamanla oldu biraz herhalde ya.
0: Müzik üzerine
1: Yani...
0: daha çok tartışıyorsunuz.
2: Tabii.
0: Peki Mustafa sen bir ritim olsan hangi ritim olurdun?
2: Dört dörtlük olurum dümdüz.
0: Dört dörtlük. Evet
2: Hep
0: fazla.
2: aynı. Ben modum da bozulmaz hiç çünkü. Hep aynıyımdır yani.

0: çok aşağıda düşmem. Öyle hep yükseğimdir. Dört dörtlük akar giderim yani.
1: BPM'in yüksek olabilir.
0: BPM'in yüksek olur, evet.
1: Evet,
0: 120,
1: bence.
0: 30, 130, 140.
1: Evet.
0: Dört dörtlük ömür boyu akarım.
2: Dört dörtlük bir eşiniz var efendim.
1: Dört dörtlük.
2: Sen bir ritim olsan, ben çünkü yakalayacağım, ortak ritmi bulmam lazım sevgili seyirciler. Benim de burada işim zor. Bak sonra...
1: Yani ilginç bir soru.
0: Güzel soru.
1: Sürekli bugün Melike'lik birbirimize öve hal oldu.
2: Ama bütün sorularımı böyle yapar. Çünkü ilginç bir soru.
1: Düşünüyorum.
2: Bir sonra güzel bir soru. Bu soruyu bir yerde kullanmalıyım.
1: Ben masajda kaldım en son. Oradan devam edeceğim.
2: Masajı keşke sonunda söyleseydim.
1: Ya evet. Valla ben dört dörtlük olabilirdim ama yani ritim olarak nasıl desem şeyi seviyorum
2: vals,
1: yani.
2: Vals 3-4'lük yürüyüş... gibi geliyorsun şu an.
1: Yok yani yürüyüş 4-4'lük ama böyle daha hip hop R&B bir şey gibi yürürdüm. Hani öyle nasıl desem 120 BPM'lerde değil belki ama daha böyle salınımlı bir 4-4'lük olurdu yani.
2: Peki o zaman müzikal anlamda bir şekilde birbirinizi 4-4'lük şekilde yakalamışsınız.
1: Yani evet inşallah öyledir.
2: Bunu ritmini hayata nasıl uydurdunuz?
1: Çalışırken ettiğimiz kavgaları çok uzatmamayı öğrenince bulduk aslında. Çünkü o her grubun yani hem tabii ki ilişki halinde olduğumuz için o ayrı ama her grubun da tabii ki yaşadığı bir şeydir yani o. Çünkü bir yerden sonra da artık tahammül edemezsin yani sürekli müzik ve iş konusunu kafana takarsan, o stresi yansıtırsan.
0: Evet, bir de hayatta bizim zevklerimiz gittikçe birbirine benzemeye başladı yani çok farklı değildi de. İyice böyle ortak şeylerden hoşlanmaya başladık. Yani hayattaki tüm dinlediğimiz müziklerden gitmek istediğimiz ülkeye kadar, yaptığımız müziğe kadar.
1: İlk zamanlarda aslında yakındı çok. Tabii sonra daha çok vakit geçire daha çok benzedik galiba.
2: Kim kime daha çok benzedi?
0: Ben Göksu'ya daha çok yaklaşmış olabilirim.
2: Ama bu erkeklerin mahpus kaderi.
0: Şimdi erkek egemen bir kendi... Toplumunda biliyorsun ya lisede, üniversitede erkek tüm zevkler farklı yani. Hı hı. Bir ilişkiye başlayınca müzikle birlikte de tabii daha entelektüel, kültürel bir tarafa doğru yaklaştım.
2: harika olmuş o zaman.
0: Göre, evet.
1: Ben de ama şey açıdan onu çok benzedim. İyi ki de benzedim. Yani biraz daha ruh halimi stabil tutabilmemi sağladı Mustafa'da yani. Hı hı. Ben çok inişli çıkışlı, çok işte negatif falan bir tiptim. Biraz daha sağ olsun beni pozitif bir yere çekti yani.
2: Şarkıları söylerken hayran hayran seni izliyordu. Şimdi ben yine bir o ana gitmek istiyorum. Sonra sahnede nasılsınız biraz ondan bahsedeceğim.
1: Tamam.

0: Evet, hayran hayran Göksu'yu izliyorsun şarkıları söylerken. Uzun zamandır izlemiyor, dinlemiyor gibisin.
1: Evet öyle. Ben de hep sahnede yanında
0: Evet.
1: olduğum için hiç karşıdan izleme imkanım yıllardır olmadı yani.
2: Evet, böyle bir iki belki yine akustik bir şeyde falan ama çok
1: Yine
2: olmadı galiba, evet.
1: belki işte piyano vokal
2: Bir de
1: yine
2: akustik
1: belki bir
2: olunca
1: yerde.
2: böyle direkt hani
1: Yüzüne
2: izliyorsun.
1: yüzüne çarpıyor.
2: Yüzüne yüzüne
0: nasıl özlemiş misin sahnedeki
1: Özlemişim
0: halini?
1: vallahi evet.
0: Peki.
1: İnsanların niye geldiğini anladım yani konsere.
2: Ya teşekkür ederim. Bak şimdi.
0: Gitarsız geldin bugün.
1: Evet. İşte bunun için
0: İzlemek
1: karşını
0: için.
1: izlemek için
0: Evet, çünkü seni sahnede gitarınla
1: evet.
0: dinliyoruz aynı
1: Evet.
0: zamanda.
1: Aynen.
0: Sahnedeki paslaşmalarınız artık çok ezber olmuştur diye düşünüyorum. Nasılsınız? Kıskançlık var mı sahnede?
2: Yok ya, hiç
1: Hiç yok
2: yok.
1: ya. Sahnede hiç yok. Paslaşmalarımız da evet artık hangi şarkıda geleceği, yaklaşacağı.
2: Evet.
1: Tabii biraz yani çalışılmış bir şey olduğu için değil de o an orada hep güzel oluyor.
2: Alışmak hali de oluyor. Şimdi bazı şarkılarda konfor alanı oluyor artık o zaman gitmek etmek. Ama şey bazen mesela şimdi bazı konserler mesela çok anısı bizde büyük olan konserlerde mesela beraber sahnede ağlamışlığımız falan böyle bakışıp falan işte bir ODTÜ konseri yapmıştık geçen bahar şenliğinde ODTÜ'nün. İşte orada okuduğumuz için işte ilk defa Devrim sahnesinde bilmem kaç bin kişiye konser verdik falan, bakıyorum Mustafa'ya gözleri dolu dolu. Ben böyle ağlıyorum falan yani
1: Ben gözlüğü taktım ağladım yani.
2: öyle anlar tabii
1: Gözlüğü
0: çok.
1: getirin dedim taktım.
0: Ama bu müthiş bir an
1: Evet.
0: gerçek.
1: Çünkü hep diğer
2: Evet, çok
1: taraftaydık,
2: güzel.
1: karşıdaydık yani biz yıllarca o tribünde birilerini izledik ya da orada müzik yaptık. İlk defa sahneye çıkıp o tarafa karşı söyledik.
0: Nasılmış o taraf?
1: Çok güzelmiş. Daha güzel
2: Çok
1: bence o taraf.
0: güzelmiş. Orada
1: Herkese
0: kalın.
1: nasip etsin Allah yani.
2: Evet.
0: Peki o yıllara gittiğinizde, ODTÜ'de öğrenci olduğunuz yıllara gittiğinizde oradan diğer tarafa baktığınızı varsayarsak. Yani kaç senesi mesela öğrencilik yaptığınız sene?
2: Biz 2012'de falan
1: tanıştık. Ya
2: tanıştık,
1: şey
2: yani müzik
1: başladık
2: yapmaya
1: müziğe
2: başladık
1: falan.
2: diyeyim. Aynen.
1: 2010-2014
2: O
1: arası.
0: civar. 2010-2014 arasına gidiyoruz şimdi. Zamanda geriye doğru yol.

0: Ya helal olsun derdim herhalde ya.
1: Yanlış bir şey yaparsın. Hayatı gayet güzel gidiyor.
0: Çok da ellemeyeyim bunların.
2: Evet.
0: Yani helal olsun derdik herhalde.
2: Hangisi hangisine diyor?
0: Geçmişteki bu zamanı
3: kafalar
0: diyor.
3: Kafalar karıştı. Bir dakika tek tek
0: biz
3: diyelim.
0: Biz mi onlara diyoruz?
3: Sen 2010 yılında bir Göksu'sun.
0: Evet.
3: Ve bugünkü Göksu'ya ne söylemek isterdin? Ha.
0: Evet işte yani tamam, ona böyle derdim anlamış. Ki şu an kendime teşekkür ederdim aslında ya. Hı-hı. Yani tabii ki sonuçta o zaman neler yaşayacağını bilmiyorsun, hayaller kuruyorsun falan. Zorlu bir yol yani bu, sen de biliyorsun az çok. Zaten müzikal kısımları falan, onların zorlukları evet. ayrı. Müzik sektöründe de başka bir sürü zorluk var. Bravo derdim.
2: Ben de oh derdim herhalde. Rahatlardım.
3: Çok gerilmişsin herhalde.
2: Yani burayı hayal ediyordum çünkü demek ki tamam olmuş derdim yani.
3: Peki zorluklardan bahsettiniz. Ne gibi zorluklar yaşandı? Böyle çok ağır şeyler yaşandı mı? Yoksa klasik böyle herkesin mücadele ettiği kadar ki bir zorluk muydu bu?
2: Yani, ya, ağır bir şey
0: evet,
2: yaşamadık tabii
0: yani
2: canım.
0: Dönem de değişiyor ya çok. Şimdi mesela şu anda ki işte dijital müzik dünyası bambaşka zorluklar getiriyor insana. İşte konser açısından falan bambaşka bir durum var. O zaman bambaşkaydı. Yani herhalde herkesin yaşadığı şeyler. Ama şey kolay değil. İşte mesela İstanbul'da değildik, biz Ankara'daydık. İstanbul'a taşınmaya çalışıyorduk. Bir yandan uzaktan bu işi yürütmek biraz zor oldu. Bir yandan da güzel oldu aslında. Avantajlıydık. Ankara'da böyle izole hissediyorsun. Ve o izole hissinin içinde daha güzel, daha çok üretiyorsun falan.
2: Evet, yani, Ankara'da üretmek daha kolaydı. Evet.
3: Ankara'nın hem müzikseverlerinin, dinleyicisinin çok farklı bir naturası olduğunu düşünüyorum ben.
0: Evet.
3: Hem de Ankara'da müziğe başlayanların. Bunun sırrı var mı? Yani size soracağım, kime soracağım? En mantıklı, en mantıklı muhatap sizsiniz ama gerçekten hani şu anda da bizi Türkiye'nin her bir yanından, her güzel şehrinden bir sürü kişi izliyor, seyrediyor, dinliyor. Ankara'da müzikal anlamda böyle bir hoşluk var.
0: Evet ve hiç değişmedi. Yani evet. Bu 50 yıl önce de böyleymiş, şu anda da böyle evet, falan. Şey diyorduk değil mi böyle şimdi bazen tabii bunu konuşuyoruz. Sıkılıyoruz aslında Ankara'da, sıkılıyorsun. Yani tabii ki yapacak bir sürü şey var ama artık daha da çok var hatta. Ama Ankara arkadaşlarla ve yani insanlarla güzel bir şehir bence en çok da. Öğrenciler de özellikle o zamanlar en çok böyle bir araya gelip hani evlerde falan müzik yapmaya evriliyor olay bir şekilde.
2: Ankara'da daha çok zaman
0: varmış gibi
2: ben
0: geliyor.
2: Şey demiştim ya yani Ankara'da zaman yavaş akıyor bence. Yani çok vakit oluyordu sanki böyle
0: evet.
2: Çalışıyorsun, dışarıda çıkıyorsun, geliyorsun. Burada İstanbul'da bir anda yani gün bitiyor mesela falan yani.
0: Hep seni sanki birileri bir yerden çekiyor, bir şey yaptırıyor. Sen de şimdi mesela Bodrum'a gittiğinde
3: evet.
0: Farklı çok, hissediyorsun
3: çok
0: yani.
3: Çok farklı. Bir yetişme derdin oluyor hep burada. O Ankara'da o dert olmadığı için rahat rahat notalarla
2: vakit olunca şarkı yapılabiliyor yani.
3: Peki o zaman biz de yine sizin notalarınızla şöyle rahat rahat keyifli keyifli o güzel sesi dinleyelim.
0: Buyurun.

0: Sizin evi çok merak ediyorum. Çünkü şarkıların hepsi sizin. Aynı zamanda üretiyorsunuz. Çok heyecanlıdır diye düşünüyorum o üretme aşaması.
1: Evet öyle gerçekten bu arada. Yani biz aşırı keyif alıyoruz. Hatta bazen konser yapmaktan daha çok keyif
2: Tabii
1: alıyoruz
2: canım.
1: şarkı yapmaktan evde.
2: Bağımlılık gibi.
1: Zaten hep de biz salonda yapıyoruz stüdyomuzu falan. Yani öyle hani stüdyo için başka bir oda ayarlayalım, başka bir bina olsun falan olamıyor. Salonda her şeyimizi hani hemen elimizin altında olsun
2: Böyle çok
1: diye
2: rahat
1: yapıyoruz.
2: yayılabileceğimiz bir salon yani öyle yapıyoruz biz. Yani hep devamlı yatıp kalkıp film
1: Arada
2: izle, dizi
1: şarkı yapıp
2: izle,
1: falan.
2: müzik aç. Birden Göksu çok şey de yapar böyle dizi, çok kaliteli böyle film falan izlediği zaman genelde
1: Onlardan da
2: yarısında falan
1: besleniyoruz,
2: kalkıp
1: evet.
2: evet bir
0: Aa, harika.
2: aynen.
1: Ama bazen banyodayken falan da yapıyorum gelip. Saçımı
0: Onu
1: kurutuyorum
0: çok
1: mesela.
0: yapan
1: Ah
0: duydum.
1: falan.
0: Onu çok
1: Neyse
0: yap
1: evet öyle bir
0: bilmiyorum.
1: araştırmasal gibi bir şeydi ben sanki okudum. Tuvalette, banyoda ya, o aslında insanın en çok sessiz,
2: Kendiyle
1: yalnız
2: kaldığı an.
1: kaldığı, kendiyle
0: Peki
1: kaldığı.
0: çok mahrem, yine mahremiyet hani az önce
2: Evet
0: Ankara ile ilgili de
2: olabilir.
0: konuştuk ya. Orada başka bir mahremiyet var. Bu
1: Olabilir
0: söylediğinde de
1: evet.
0: bir mahremiyet var. Ben de çoğu konuğumda bu banyo tuvalet söylemini, banyo tuvalet söyleme ama biraz daha
1: Nasıl bir
0: kibarlaştırarak.
1: program bu?
0: Evet, bunu da beğenmiş değil mi? Duydum yani tanıklık ettim ben de bunu ama sizin de şey o salon ortamı, o stüdyo ortamı, film seyrederek vesaire oralardan da oradaki yaşanmışlıklardan ya da senaryolardan etkilenerek de yapmış olduğunuz şarkılar var
1: Evet
0: anladığım
1: evet çok
0: kadarıyla.
2: var
1: Çok.
2: evet çok var.
0: Birbirinize yaptınız
2: Var.
0: ya da birbirinize
1: Var
0: böyle
1: tabii.
0: mesela şey vardır Çiğdem Talu Melih Kibar aşkı telepatik yöntemlerle artık birbirlerine beste ve söz gönderir hale gelmişlerdi. Var mı buna benzer hikayeleriniz?
1: Var. Yani tabii daha çok benden var. Ben
2: Ben
1: daha
2: senin
1: çok böyle şeyler
2: şarkılarındaki bazı
1: yapıyorum.
2: düzeltmeleri yaparak sana mesaj veririm. Pus var en neti işte. Hani bir
1: Ha
2: öyle
1: evet
2: kavgamızın
1: doğru.
2: üstüne yazılmış.
1: Aslında evet, yani Mustafa'nın bana en böyle romantik hediyesi şarkısal anlamda Pus Tur diyebiliriz yani. O böyle bir işte altyapısı müziğini yapıp bırakmıştı diyeyim bilgisayarda aslında. Geçen aylarda da hatta bunun hikayesinin bayağı bir geyiği oldu. İşte hakikaten tartıştık bir gün yani evde. Ankara'daydık o zaman.
0: Gayet normal.
1: Çok sıradan bir gün yani. işte bir an böyle çıktı gitti falan ama yani çok da onluk bir hareket değildir aslında. Çok öyle öfke falan yapmaz öyle hareketler. Neyse ben de böyle biraz tribe girdim falan. İşte biraz böyle neler vardı bilgisayarda bakayım derken Pusa bir şeyler yazdım. İşte şimdi gidersen diye diye tıkandım falan. Yani tabii ki o moda girdim ama öyle aşırı da yani şey
2: Tamam böyle
1: korkmadım
2: tamam.
1: şimdi o
2: Dramatize
1: kadar.
2: etmedik anladım.
1: Neyse sonra bir yarım saat, bir saat sonra falan gitti markete gitmiş geldi daha doğrusu
0: Anca
2: geldi. İki tane poşetle geldim yani.
1: gide
2: Markete gitmiş
0: Dönüşüm
2: diyorsun.
0: güzel olmuş ama.
2: Evet.
1: Böyle yorumlar falan şimdi ben bunu anlattıktan sonra sosyal medyada da işte abla drama queenlik seviyen şaharneymiş falan diyor.
0: Alt tarafı
1: Biraz
0: markete kadar
1: abarttım.
0: gibi. Gidebildiğim en uzak yer.
1: Aynen.
0: Pus'un sözlerini bir küçük hatırlatabilir misin bana?
1: Şimdi gidersen diye diye tıkandım. Arkama baktım. Sevgilim nerede kaldın falan diye
0: On
1: gidiyor.
0: yumurta bir
1: Evet,
0: yoğurt
1: burada
0: falan
1: kaldım.
0: diye. Çok çok şeker hikayeler gerçekten. Peki şimdi yeni projelere gelmek istiyorum ben biraz. Biraz güncel ve günümüzden bahsetmek istiyorum. Var mıdır bizi şaşırtacağınız
1: Yani sürpriz olarak aslında şöyle biz de kendimiz de şeyi seviyoruz yani sadece sufle
0: sürprizler?
1: şarkıları işte yani biz kendimizi şaşırtmayı sevdiğimiz için başka başka projeler de yapalım. İşte evde mesela bir şeyler çıkıyor ya bu sufle olmaz deyip falan bir tane grup kurduk Alaturka Club diye.
0: Evet. Onun bilgisi elimde.
1: İşte oradan
0: Sıcak.
1: şarkılar yayınlıyoruz şimdi. Böyle değişik coverlar falan yapıyoruz. Mesela ben şimdi Göksu diye, Goksu diye böyle başka bir kanaldan İspanyolca şarkılar yayınlıyorum falan.
0: Harika.
1: Sufleden de devam ediyoruz.
2: Sufle'den de yakın zamanda ne var? Çıkmış olur mu bilmiyorum ama işte bir Teoman Tribute albümüne bir şarkı yaptık.
1: Gün
2: Gündoğar
1: Doğarken'e
2: Erken'e
1: yaptık. Böyle
2: yaptık.
1: tribüt albümler de
2: Evet
1: heyecanlandırıyor.
2: onlar çok güzel oluyor ya. Yani coverlamak zaten aslında çok güzel bir şey. O
0: Siz de
2: alanı da
0: onu gayet
2: verince
0: güzel
2: tabii.
0: yapıyorsunuz. Peki biz Pus'tan bahsettik. Biraz o küçük kavganızın sonucunda çıkan şarkıdan dinleyelim mi onu?
1: Tabii dinleyelim. Ki.

0: Yani...
1: Yani daha çok Mustafa prodüktörlük yaptığı için o cevap
2: söz sende Mustafa.
0: Ya ben bazen evet, ya daha doğrusu hani mesela kullanmadığımız sufle olmaz dediğimiz bazı bestedir mesela, denettiriyoruz oraya. Yani mesela bu şarkı arabesk olsa nasıl olurdu? Bu şarkı rap olsa, ne bileyim işte R&B olsa nasıl olurdu? O ciddi bir kolaylık.
1: Güzel,
0: çünkü ben hepsine tek tek aranje yapmam lazım yoksa yani görmemiz için. Biz o şekilde kullanıyoruz. Hala müziğimize sokmuyorduk. Yani sokmayız büyük ihtimal ama çıkan isimler var. Bazıları da arkadaşlarımız hatta onların. Bence çok okey yani. Ben
2: mertlik bozuldu gibi görmüyorsunuz.
0: Yok
2: yani.
0: Canım. Yani bu da bir ya bence alan
1: beste,
0: yani.
1: Beste orijinal olduğu sürece aslında ben evet. Okeyim.
0: Besteyi yani, de evet oraya yaptırırsan
1: çünkü artık onu da yaptırırsan zaten oradan sonrası başka bir şey oluyor. Ama beste orijinal olduğu sürece...
0: Yani herkesin aranjör sevgilisi olmuyor, tamam mı? Yani. Mesela besteyi yapıyorsun, gerisi para yani artık ondan sonra. O parayı
1: tabii mesela veremeyip... genç insanlar için şimdi öğrenci falan belki besteleri var ama öyle bir bütçesi olmayabilir. Yeni daha müziğe başlıyor falan. Tabii.
0: Belki öyle kendine bir yol bulacak, sonra daha kaliteli yapmaya çalışacak yani maddi manevi güçlenince.
1: Ama ilk duyduğumda ben şok olmuştum. Yani ilk böyle birkaç bestemiz işte denediğimizde bu nasıl olur, bu nasıl oluyor aranjası falan... Böyle gerçekten o sanki Black Mirror'daki hani ya bu bizi ele geçiriyor ne oluyor
2: gibi falan. Değil mi? Bir korkutucu şey geliyor.
0: Bittik dedik bir ara evet.
2: Evet ama öte yandan baktığın zaman da yani hiçbir şeye böyle kesin bir şekilde hayır demeyip açık olmak da gerekiyor. Evet. Buna daha rahat cevap verenler yapay zekadan önce müzik yapanlar oluyor. Yani biz zaten biliyorsunuz yani bakın işte yaptığımız eserler.
0: Yapay zekasız da yaptık.
2: Yapay zekasız da yaptık. Yapay zekayla da yapabiliriz.
1: Evet, üretebiliyorsan
2: baban zaman... nasıl bakıyor peki yapay zekayla şimdi diye. Hemen babaya bir atıfta bulunacağım. Çünkü benim çok sevdiğim bir şarkın hatırla. Bestesi babana ait.
1: Evet.
2: Müzisyen mi diye sordum az önce sana. Aslında müzisyen değil ama yani muhteşem bir beste.
1: Evet. Babam aslında beni müziğe başlattı diyeyim. Yani zaten biz hani evde işte annem radyoda Türk Sanat müziğini açıp mutfakta iş yapardı. İşte babam gitar çalar, şarkı söylerdi. Bize öğretirdi, gitar söyletirdi falan. Ablam da öyle. Zaten öyle bir ortamdaydık ama daha çok o beni işte klasik gitara özellikle böyle ben ağlaya ağlaya işte parmaklarım acıyor falan derken bile zorlardı. Sağ olsun. Oralarda işte beste yapmaya falan başladım ama işte o da böyle şimdi ben bu işi biraz daha profesyonelleştirdikten sonra artık arada şey böyle telefonu ses kaydında işte ıslık çalıp bir bak bir melodim var sana. Bak sana bir bestem var falan diye atıyor. Ben de onun üzerine hatırlayı yaptım. Yazdım daha doğrusu. Hatta İspanyolca falan yazmıştım. Sonra Türkçesini yazdım ama o geceyi böyle hatırlıyorum. Yani bu nasıl melodi ya falan. Ağlayarak yazdığımı hatırlıyorum hatta şarkı. Çok etkilenmiştim. Ona böyle teliflerini tamam ödeyeceğim sana falan diye.
2: Ödüyor musun teliflerini?
1: Ödüyorum. Ödüyorum.
0: Bir saniye. Üç ayda bir küçük bir miktar.
1: Yemeği çıkarıyorum.
2: Ya çok şeker ama gerçekten... Buradan da anneye de babaya da sevgiler. Muhteşem bir şarkı olmuş. Bestesi olağanüstü.
1: Evet. Evet,
2: senin annenle baban da var mı böyle şeyler?
0: Yok. Annem de güzel şarkı söyler ama kendi çapında.
1: Ama onların da Neşet Ertaş'ı mesela bana öğreten aslında Mustafa ve onun ailesi oldu. Öyle bir kültürden geliyor onlar da. Mesela Neşet Baba şarkılarını işte hatta sahnede de bazen söylüyoruz falan. Yani o taraf da... Aslında ikimiz harmanlamış olduk biraz yani değil mi?
0: Doğu Batı sentezi mi demek istiyorsun?
2: Türkiye mozaiği gibisiniz. Öyle bir evliliğiniz var. Senin çocukluğundan itibaren ev çok neşeli ve keyifli geçmiş anladığım kadarıyla. Herkes
1: evet,
2: böyle gitarlar,
1: şükür.
2: Şarkılar söyleyerek. Senin de gayet aynı şekilde. Çocuğunuzu düşünemiyorum. Bambaşka bir şey de olabilir ama.
1: Yani müzisyen olmasa da böyle müziğe boğulup... Yeter artık falan diyecek kesin yani öyle bir şey olsa.
0: Bıkar.
2: Evet.
0: Müzisyen ona... olmaz o yüzden büyük ihtimalle.
1: Belki tam tersi bilemiyorum.
2: Biz sizi baş başa bırakıyoruz. Siz bu konuyu
1: yönetmen
2: bir konuş.
1: Yönetmen olsa en iyisi. Yönetmen olup bize güzel klipler şeyler çeksin. Nasıl fikir?
2: Tamam buradan evrene bıraktık o zaman. Son olarak programımızın sonuna geliyoruz. Bir müzikalde görmek isterim çok. Çünkü performansları
1: evet,
2: seslendirirken ben öyle bir hissiyat, öyle bir yansıma
1: senden
2: aldım.
1: Senden duymak da çok güzel bunu. Yani bir müzikal sanatçısından duymak çok güzel bir şey.
2: Esra.
1: Vallahi benim çok büyük hayalim yani. İnşallah. Olur. Hatta aynen birlikte neden olmasın.
2: Ben çok sevinirim.
1: Çok,
2: çok da hayal ettim şu anda sizler adına da senin adına da bunu.
1: İnşallah.
2: Çünkü müziğin yani şarkıyı söylerken onun içinde adeta ruhunla dans ediyor gibiydin. Şarkılarınız da

0: Hep öyle zaten. Kendi dinlediğim müzisyenleri de ağırlamaktan ayrıca keyif alıyorum. Ayağınıza sağlık,
1: Çok
0: ellerinize
1: teşekkür
0: sağlık,
1: ederiz.
0: sesinize, nefesinize,
2: Teşekkür
0: sohbetinize, aşkınıza sağlık.
1: ederim. Ay, çok
2: Ay, çok
1: teşekkür
2: sağ ol.
1: ederim. Senin de enerjine, muhteşem sorularına.
0: Çok beğenildi bugün.
1: Sohbetine sağlık. Çok teşekkür ederiz. Çok mutlu olduk
0: Çok
1: geldiğiniz için.
0: çok teşekkürler. Yine böyle bir notalarla dans ettiğimiz başka projelerde denk gelmek dileğiyle
2: Umarım.
0: diyorum
1: İnşallah.
0: efendim. Bugün sufle ritmiyle ritim tuttuk. Haftaya bakalım yine aynı günde, aynı saatte, müziğin ritminde kimler buradan size seslenecek. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın, notalarla kalın, müzikle kalın.

0: usta sanatçı Ümit Sayın ve Ümit Sayın projesinin detaylarını Müzik Sayfası izleyicileri için anlattı.
1: Bu projede sadece eski şarkılar yer almayacak. 15 tane daha önce yaptığım, yıllar önce yaptığım, 30 yıl boyunca, 35 yıl boyunca yaptığım şarkılar yer alıyor. Ama 5 tane de yeni şarkı koyuyoruz içerisine.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Samsun'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde Bayhan ve Buray muhteşem konser performanslarına imza attı.
2: Adammış.
0: Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fatma Turgut yaz sezonundaki planlarını açıkladı.
3: Tatil yapamayacağım. Konserli, bol konserli bir yaz beni bekliyor gibi görünüyor.
0: Irmak Arıcı TRT Müzik ekranlarında yayınlanan Irmak Arıcı'yla Dünden Bugüne programının çekim arasında Müzik Sayfası ekibiyle bir araya geldi.
4: Aslında Dünden Bugüne derken sevgili konuklarımıza geçmişten de şarkılar söyletmek, onlardan geçmişten de şarkılar dinlemek istedik.
0: Müzik Sayfası yarın TRT Müzik'te.

Beyler ellerinize sağlık. Herkese iyi akşamlar. Sizler de ekran başına hoş geldiniz. Biz müzik dolu programımıza devam ediyoruz. Yine büyük ustaların şarkılarını seslendirmeye çalışacağız bu akşam. Çok değerli sanatçımız Sezen Aksu'nun şarkıları var listemizde. Kendisine buradan sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyorum. Muhteşem şarkılarla bize muhteşem repertuarlar bıraktığı, hazırladığı için gerçekten Sezen Aksu için denecek o kadar çok şey var ki onu çok seviyorum. Bizi izliyorsa da selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Ben orkestra arkadaşlarımı tanıtayım. Ayhan Günyıl, Öner Tombuloğlu, Mersum Erdost, Serhan Yastıman ve ben Kutsi. Müzik dolu bir geceye hazırız. Siz de hazırsanız biz devam ediyoruz şarkılara. Başlayalım beyler, buyurun.

fazla bir şeyim yok. Toplasan bir avuç değil, al benden kendine ver.

0: Çok güzel şarkıymış değil mi? Bir yerde ufak tefek kaçırmalarım oldu.
1: İşte Ayhan olsun. Abi düzeltti onları.
0: Ayhan düzeltti orada çat diye girdi verdi sağ olsun. Canım benim. Şimdi arkadaşlar bir...
2: Çok önemli bir şarkı var değil mi sırada?
0: Önemli bir şarkı var ki benim de en sevdiğim şarkılardan bir tanesi sevgili Serhan söyleyecek. Serhan bu parça bir çalıştın sen bir şeyler yaptın değil mi? Bir kliplendirdin
1: evet,
0: galiba.
1: Bunu... yaklaşık 3 sene önce yani yıllardır biliyorum tabii bu parçayı da yaklaşık 3 sene önce falan bir yerde çaldı. Ben böyle dondum kaldım bu parça çalınca. Bir yandan biliyorum bir yandan içimden ve dışımdan söylüyorum. Ama dondum kaldım hani diğer başka bir programımızda da söylemiştim ya bazı parçalar vardır böyle çaldıktan sonra onun enerjisinin geçmesini bekler. Bir boş bakarsın böyle. Bu da o parçalardan bana göre benim hissettiğim bu. Sözler Sabahattin Ali'nin şöyle bir hissim var bu parçayla ilgili. Aşkı hep böyle bütün şairler hani zaten aşktan beslenir çoğu. %80'i aşktan beslenir. Ama bu gerçekten çok saf bir aşktan besleniyor. Yani aşkın da biraz daha içine doğru, özüne doğru bir yerden beslenen bir sözü bu. Sabahattin Ali zaten genelde böyle. Evet. Ali Koçatepe'de var olsun. Buradan ona da selamımız olsun.
0: Evet yani.
1: O da o kadar güzel bir müzik giydirmiş ki bu sözlere. Yani birlikte tek vücut olmuş adeta bu parça. Ne diyelim? Sözler bitiyor işte
0: gibi
1: müzikte.
0: Ve Serhan

arkı yok diğerlerinde. İtiraz etmedik, itiraf etmedik.

hikayemiz maalesef pek farkı yok diğerlerinden. İtiraz etmedik, itiraf etmedik.

Beyler teşekkürler. Elinize sağlık. Şimdi benim vokalde çok değerli bir arkadaşım var, Mensum. Onun da sesi çok naif, çok duru ve duygulu. Bir şarkımız var. Kendisi söyleyecek. Ben de düet olarak eşlik edeceğim ona. Bile Bile isimli bir şarkı. Yine mükemmel şarkılardan biri yani. Sizin anlayacağınız. Buyurun.

0: Çok tehlikeli bir iki. Güzel oldu, çok güzel.
1: Serhan çok Serhan. Fena güzel çaldın yani.
0: Aynı zamanda hani böyle güzel çalıyoruz anlamında da değil. Yani nasıl diyeyim sana? Teşvik de ediyor. Yani gitara gerek solistliğe işte ne bileyim bu duygu çok önemli bizim için yani. Biz her yaptığın güzel harekette böyle birbirimize bakıyoruz. Sonra sana bakıyoruz. Sonra Mersum giriyor. Böyle çok enteresan müzik ya işte.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Kendi kendine diyor. Vallahi bak elinize sağlık. Sağ olun. Sesine sağlık.
3: Teşekkürler. Ya.

Her şey için teşekkür ederiz. Bizimle birlikte olduğunuz için, bizi dinlediğiniz için, şarkılarımıza eşlik ettiğiniz için ben bir kez daha sizin huzurunuzda sevgili Sezen Aksu'ya teşekkürlerimi, sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Sizler de iyi ki varsınız. Müzisyen arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler. Bu yayında emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Biz ustaların şarkısıyla önümüzdeki hafta sizlerle birlikte olacağız. Görüşmek üzere.

Malatya, bölgesel müzik geleneklerinin güzelliği ve ikonik sanatçılarıyla tanınır. Bugün Malatya İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na geldim ve öğrencilerden Malatya'da müzik öğrenimin sınıf içinde ve dışında nasıl bir şey olduğunu öğrenmek istiyorum. Gidelim.

Merhaba dostlar. Bazen dağlardan sesleniyoruz 2000 metrelerdeki halk sanatçılarımızın, kültür insanlarımızın yanından, bazen de obalardan. Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeyiz. Fatih Burdurlu, Şakir Şahinkurt ve Musa Yenilmez'den önce hadi gençlere kulak verelim. Deniz Dinçel, öğrencileri Fatma Nur Şengül ve İsmail Sivrikaya ile birlikte çalıyor.

0: Çocuklar yağmurla geldiniz ya. Böyle şıkır şıkır şıkır yağmur sesleri. Kayda da girmiş olabilir ama çok son derece doğal bir ortam oldu bu. Deniz, senin öğrencilerin değil mi?
1: Evet, evet hocam. Bu yıl mezun olacaklar. Hatta bugün de mezuniyet günleri.
0: Aa, kutluyorum
1: onlarla
0: sizi.
1: Geldik.
0: Ne hoş. Böyle iki tane genç arkadaşımız Antalya'da yerel müzikleri çalıyorsunuz. Bu harika bir şey. Sen Cengiz'in kızı mısın?
2: Evet.
0: Profesör oldu değil mi? Baban bölüm başkanı
2: evet,
0: mı?
2: Evet.
0: Ne güzel. Baban, senin amcan benim dönem arkadaşım. Evet. Bayram Şengül.
2: Evet.
0: Erzurum Radyosu'ndan.
2: Evet. Amcama da buradan selam vermek
0: ya, babanla da çalıştım ben şeyde, TRT'de. Ondan sonra siz o zaman torun oluyorsunuz bize. Kutluyorum valla, çok güzel. Ne çalalım şimdi?
1: Antalya yöresinden bir türküyle devam edelim.
0: Tamam.
2: Çek gemici gemileri diyelim.
0: Çek gemici gemileri. Aa, uzun süredir okumuyor mu
1: evet.
0: Türkü bu? Hadi o zaman.
1: Hadi.
3: Toroslarla çevrili Döşeme Altı Ovası 300 metre rakımda 500 bin yıl önce Anadolu'nun ilk yerleşim yerlerinden Karayim Mağarası'na, antik döşeme yolundan Selçuklu'ya ve günümüzün yerleşik yörüklerine uzanan halıları ile meşhur Akdeniz'e komşu bir kültür bölgesi. Haydi çocuklar, Akdeniz'e karşı çekelim bakalım gemileri.

Yöre düğünlerinin aranan sesi Fatih Burdurlu, genç yaşına rağmen yöre türkülerine hakim sesiyle, bakın, okunması zor eserleri okuyor.

0: arkasından bir basma seneye gider.
1: Sahibi unutulmuş Türklerimiz tabii gökten zembille inmedi dostlar. Coşkudan, acıdan ya da güzelliklerden ilham alıp birileri yaktı bu türküleri. Fatih de işte kendi yaktığı bir türküyü çaldı bize.

0: Çok güzel.
1: Eyvallah abi.
0: Senin mi bu?
1: Benim abi.
0: Oo, gönlüne sağlık.
1: Naci sana yazar söylerim. Bugüne nasipmiş. Hiç de okumamıştık.
0: Hiç okumamış mıydın?
1: Sümer abi hiç okumamıştık.
0: Aa, çok hoşuma gitti. Güzelmiş valla.
1: Saygılar
0: vallahi.
1: Abi.
0: Tekke zor tatlısı tarzında.
1: Seni sevdiğim için sana saklamıştık.
0: Aslanım benim.
1: Eyvallah.
0: Tekke zor tatlısı tarzında. Tekke zor tatlısı. Çok güzel olmuş ya.
1: Güzel abi. Sözler hoş.
0: Senin bir de baban var ya. Babanla da şöyle bir çalıp söyledim sana.
1: Tamam.

Geçen bölümde yayınladığımız ve 90'lı yıllarda kendisinden derlediğim İlvanlım Bedirik türküleriyle tanıdığınız Musa Yenilmez'e inanın doyamadım. Şimdi ondan hiç duymadığınız bir türkü yayınlıyoruz size.

0: Bu duyguların dile gelmesi, işte kilimlerdeki o kadınların
1: Evet.
0: duygularını, hasretlerini, sevdiklerini, beklentilerini nakış nakış halılarda yapmaları ya da böyle türkülerde bu sevgilerini işte oraya mesaj vererek anlatmaları beni çok etkiliyor Musa abi.
1: Anadolu'da iletişim çoğunlukla nakışlarla doluyordu.
0: Evet.
1: Nakış alışverişinde de iletişimler oluyordu. Türkülerle o çevirme halay çok önemli bir halaydır.
0: Evet.
1: İnsanlar, kızlar ve erkekler birbirlerini oralarda tanıyorlar.
0: Sosyal ortam.
1: Sosyal bir ortam. Yani bu yadsınamayacak bir şey. Kadın erkek ilişkisi yadsınamayacak bir şey.
0: Tabii.
1: Oralarda birbirleriyle ilişki kurabilirler. Birbirine laf atabiliyorlar. Gönlü varsa karşıdan da cevap veriyor.
0: Evet.
1: Mesela yani.
0: Evet.
1: O bir sosyalleşme
0: Evet.
1: aracı.
0: Kuzu sesleri geliyor, duyuyor musun?
1: Evet, bizim kuzulardandır
0: Bizim kuzulardandır. Killik köyü burası.
1: o.
0: Tam bir işte Antalya'nın Döşemealtı'nın bir
1: Evet.
0: köyü. Gerçekten tam bir Anadolu köyü ve Döşemealtı
1: Evet.
0: kilimlerinin üretildiği köy. Şu an bulunduğumuz ev konak da bu kilimlerin üretildiği bir konak. Seni burada ağırlamaktan çok mutlu oldum Musa abi.
1: Rica ederim canım ben. Ben de çok
0: Sana
1: mutlu oldum.
0: uzun ömür diliyorum.
1: Amin. İnşallah.
0: Sağlık diliyorum.
1: Hep birlikte.
0: Hep birlikte. Kalbimin en ortasında, pamuklar içinde korumadasın.
1: Biliyorum. Sen de benim için aynısın. Canım benim.
2: Sevgili dostlar, döşeme altından ayrılırken sizin için dolu dolu renkli bir bölüm çektiğimizi düşünüyoruz. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hepinize sevgiler. Hoşça kalın.

0: Gitti gelenler yaşadım. Jestini her yere taşıdım. Mest oldu. Pankartın jest oldu.
1: En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: Evet efendim, hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. TRT Müzik ekranlarındayız. Sizin kanalınızdayız. Sizin programınızdayız. Senin şarkınla, sevgili Esra İç Öz'le birlikte çok güzel bir repertuarla sizler için buradayız efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş geldiniz senin şarkına. Yine biz sizleri çok özledik. Yine sizin için bu süreçte çok güzel şarkılar, eserler hazırladık. Hatta dedik ki rüya gibi her hatıra, ağlama değmez hayat diye başlayalım. Şöyle güzel dileklerle size selamlar gönderelim dedik.
0: Evet.
1: Ve karşınızdayız efendim. Başladık bile.
0: Evet, başladık. İlk şarkımızı söyledik.
1: Evet. Sonra evet. İhsan Güvenç'ten dinleyeceğiz.
0: Evet eserleri. Efendim, ben solo şarkılarımızı başlatalım ve bir mesai arkadaşımızın bestesi. Çok
1: evet,
0: yakın
1: Cengiz
0: olduğum.
1: Cengiz Han'ın şarkısı evet, değil mi? Harika.
0: Bir Cengiz Han Sönmez bestesiyle, bir Hicaz şarkıyla başlayalım. Sözleri Hüseyin Balkancı'ya ait. Al Kalbimi diye bir şarkı programımızda ilk defa okunacak. Okumaya çalışalım.
1: Ben hiç dinlemedim, merakla.
0: Sonra Yusuf Nalkesen'le devam ediyoruz.
1: Harika.
0: Efendim.
1: Dinliyoruz.
0: Peki, kıymetli şefim Onur Özel Çağlayan ve tüm orkestramıza da

Teşekkür ediyorum. Sağolunuz, var olunuz efendim. Kıymetli icranız için. Buradan yine Hüseyin Balkancı'ya güfte için ve beste için kıymetli dostum, kıymetli abim Cengiz Han Sönmez'e teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Okumaya çalıştık efendim. Bir Yusuf Nalkesen bestesiyle devam ediyoruz. Birlikte okumayı murad ediyoruz. Çünkü o niyetle repertuara konulmuş bir eser. Herhalde 7'den 70'e herkes eşlik edecek diye düşünüyorum. Okumaya çalışalım efendim. Evet kıymetli şefim.

0: Bravo.
1: Ağzına
2: teşekkür
1: sağlık.
2: Teşekkür ederiz efendim.
1: Ne güzel iki Hicaz eser.
2: Evet.
1: Cengiz Hancı'ma ben de buradan sevgiler gönderiyorum ve Doktor Hüseyin Balkancı'ya selamlar, saygılar, gönlünüze efendim. Sağlık.
2: Evet, kıymetli Esra'cığım, ancak bu kadar yaklaşabildim tonunuza, mendilimle.
1: Bence iyi. İyi. Yine başarılı. Başarılı mi? Buldum. Ekranda peki. Bakalım. Güzel
2: yeterli
1: duruyor.
2: Buldu beni, sağ olsun. Yüzüğümü takmayı unutmuşum, dur onu da takayım.
1: Şimdi tam oldu.
2: Şimdi tamam olduk.
1: Tamam. Emeğine sağlık, ne diyelim.
2: Evet, elimden geleni
1: bak,
2: yapıyorum.
1: Bak monitörde çok daha güzel duruyor. Bakalım.
2: Ne demek yani, canlıda güzel durmuyor mu Esra?
1: Hayır hayır, sen içine sinmemişti ya, acaba koyu mu demiştin.
2: Tam tonunu tutturamadım diye üzülmüştüm.
1: Hayır, tam
2: efendim.
1: Bence tutmuş gibi duruyor.
2: Tutmuş
1: tam
2: gibi
1: tutmuş duruyor. Efendim.
2: Çaktırmayınız efendim. Evet.
1: Tutmuş tutmuş.
2: Çaktırmayınız.
1: Harika.
2: Peki gönlesem. Ne dinleyeceğiz? Galiba bugün Kürülcasker duydum ben.
1: Muhayyer Kürdi.
2: Muhayyer Kürdi.
1: Kardeş eyvallah. Makamlar çok evet. Yakınlar zaten. Bir Avni Anıl şarkısı. Güftesi Turhan Oğuzbaş'a ait.
2: Evet.
1: İkincisi de İsmet Nedim eseri. Birincisi, sen de çok seversin o şarkıyı.
2: Evet.
1: Unutulmuş ne varsa sevgiden geri kalan. Diyerek başlayalım istersen.
2: Buyurunuz efendim.
1: Teşekkür ederim.
2: Buyurunuz.

0: Ellerinize sağlık. Bu şarkının beste ve güftesi Metin Eryüre'ye ait. Onu da dile getirmiş olalım.
1: Sahneye yavaşça çıkıyorum.
0: Ne kadar naziksin.
1: Serkan kardeş bir klip çekti size. Nur topu gibi bir klibiniz oldu.
0: Ne mutlu. Yönetmenimiz evet. Her zaman yapıyor bunu, sağ olsun.
1: Evet, maşallah.
0: Uygun şarkılarda.
1: O derinlik, ışık şovları. Bak, kıskanmıyorum.
0: Heyecanla izleyeceğim.
1: Kıskanmıyorum. Bak ne güzel.
0: Evet, artık kıskanmayacağına söz verdin zaten.
1: O hafta.
0: Hani müzikal anlamda sözleşmiştik.
1: O haftalık değil miydi o?
0: Yok, hep.
1: Olmaz, ben öyle uzun süre olmaz. Gönlüne sağlık. Çok
0: teşekkür
1: güzeldi.
0: Ediyorum İhsan'cığım.
1: Ve gerçekten çok güzel bir görüntü.
0: Harika. Ne güzel,
1: şarkınla
0: ne
1: birlikte eşleşti. Çok güzel oldu. Gönlünüze sağlık.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Rejiye de efendim.
0: Emeklerinize
1: kamera
0: sağlık.
1: Kamera arkasındaki dostlarımız ve yayın yapım, gerçekten çok teşekkür ederiz. Gönlümüzü koymuş durumdayız. Herkes gönlünü koymuş durumda. Herkesin gönlüne sağlık. Çok çok teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz hepinize.
1: Ben senin adına teşekkür ettim nedense.
0: Şimdi birazdan da kendi adına, senin adına da ederiz.
1: Tamam, peki.
0: Ben de öğrendim artık ne yapmam gerektiğini.
1: Estağfurullah. Efendim, Harun Kolçak bestesi. Sözler de Harun Kolçak'a ait. Ruhu şad olsun. O dönemin, o pop müziğin çok önemli bir yorumcusu ve bestecisi. Ben çok çok severek dinlediğim bir yorumcuydu. Ruhu şad olsun. Okumaya çalışalım efendim. Çok güzel bir şarkı. Okumaya çalışalım.

0: Sanki ben...
1: Yiyecektim valla. Esra içiyoruz.
0: Ben erken davrandım. Gönlüne bravo, sağlık.
1: Gönlüne sağlık. Orada okuyordun kendi kendine ve ben dayanamadım. Hemen seni alıverdim. Teşekkür ederim. Lütfettiniz efendim. Sağ olun.
0: Bunu zaman zaman dile getiriyoruz ya. Birbirimizi beklerken, en azından ben kendi adıma. Makyaj odasında provaları dinlerken.
1: Evet.
0: Böyle öyle bir... Kendimizden geçiyoruz ki eşlik ederken. Az önce de öyle oldum herhalde ki.
1: Evet,
0: sanırım.
1: Evet. Kendi kendine çok kaptırmış bir şekilde okuyordun ki dedim ki dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz
0: işte, bu da bizi fırsattan... o yıllara götüren şarkılardan
1: evet,
0: ya.
1: Evet.
0: Geçmişe
1: yani
0: gidiyoruz.
1: Yaşımız ortaya da çok çıkmasa iyiydi sanki.
0: Yaşanmışlık güzeldir ya. Yeter güzel, ki sağlığımız mi? Olsun. Hep bunu söylüyorum.
1: Evet, evet, evet.
0: Sağlıkla yaşamak dünyanın en büyük nimetlerinden bir
1: evet,
0: tanesi.
1: Evet.
0: Şükür bugünümüze.
1: Çok şükür. Evet. Ölmeyen şarkılar ve bu programın formatı gereği birçok eseri, birçok tarzı, Türk müziğini, bazen ufaktan fantezi eserleri, popüler eserleri, 90'ları, türküleri, bazen daha serbest çalışma formlarını, hareketli eserlerle veda ediyoruz. Yani hemen hemen her telden çalıyoruz, söylüyoruz.
0: Her kapıyı çalıyoruz.
1: Her kapıyı çalıyoruz. Senin şarkın.
0: Bizi kabul buyurun efendim.
1: Evet, peki. Siz ne okuyacaksınız bize Esra'cığım?
0: Sıradaki şarkı sanıyorum bir aranjman şarkı.
1: Evet.
0: Bestecisi yabancı. Eskiden çok uyarlama şarkılar yapılırdı ya.
1: Evet.
0: Tanrı Misafiri.
1: Ben Tanrı Misafiri. Çok güzel, güzel şarkı. Dinliyoruz efendim
0: zevkle. Teşekkürler.

0: Bravo.
1: Ellerinize sağlık.
0: Gönlünüze harikasınız. Sağlık.
1: Ve güzel kardeşlerim, vokallerimiz Fatih ve Ceren. Hepinize evet. Teşekkür ediyorum. Harikaydınız.
0: Siz de harikaydınız efendim.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Enerjinizle, sesinizle.
1: Ne mutlu öyleyse.
0: Maşallah.
1: Öyle olmaya çalışıyoruz. Bazen olabiliyoruz, bazen olamıyoruz. Bazen yorgun oluyoruz.
0: Genelde
1: bazen
0: oluyoruz,
1: üzgün oluyoruz
0: şükür.
1: Ama yine sizin karşınıza en iyi şekilde çıkmaya çalışıyoruz. Kabul buyurunuz.
0: Evet, yani işimizin biraz böyle bir tarafı var tabii. Yorgunsan da, hastaysan da bir anda toparlanıp gülümseyip
1: evet, evet.
0: Merhaba demek gerekiyor.
1: Düşersek o iş gitmez. Hep evet, böyle olmamız evet. lazım.
0: O enerjiyle de yükseliyoruz. Çok şükür, sağ olsunlar.
1: Çok şükür. Şimdi senden ne dinleyeceğiz İhsan'cığım?
0: Vallahi bir şaheser var. Sırada yani yüzümüzün akıyla inşallah çalıp okuyabiliriz.
1: Tamam. Bu şarkı o şarkı.
0: Bu şarkı o şarkı.
1: Bu şarkı o şarkı.
0: Muhtemelen canlı olarak herhalde daha önce çalınmamıştır diye düşünüyorum. Türkiye radyo ve televizyonlarında ilk defa canlı çalınıp canlı okunacak olabilir.
1: Haydi
0: bir
1: bakalım.
0: Orhan Gencebay bestesidir. Sözler de ona ait. Bir söylediğini bir daha söylemiyor biliyorsun ki Orhan Baba. Çarşaf bir
1: her
0: söz.
1: Her melodiye bir satır, başka
0: evet,
1: bir söz.
0: Evet, her satır bir söz. Ve Ezgi de öyle. Sürekli geçkiler, başka şeyler.
1: O zaman...
0: Bir yapalım bakalım ne olacak.
1: Kolay gelsin
0: bir
1: hepinize.
0: Bana şans dile, bize hayır, şans dile.
1: Eminim. Eminim.
0: İnşallah.

0: Tebrik ediyorum efendim.
1: Sevgili seyircilerimiz, sen yoruldun bir dakika.
0: Buyurun.
1: Bu bir bant yayınıdır ve bu şarkı baştan sona tek seferde kaydolmuştur. Bunu bilerek izleyiniz.
0: Evet.
1: Adeta bir sınav şarkısı gibi, evet. Eseri gibi.
0: Hepimize
1: her birinizin gönlüne
0: oldu.
1: Sağlık. Senin de. Sen okurken ben yoruldum, arkadaşlarım çalarken yoruldum. Harikasınız.
0: Evet, bir
1: gönlünüze
0: ara
1: sağlık.
0: Nefes için çeviriyordum Onur ben bir ara. Evet. Yani Orhan Baba yazmış.
1: Müthiş.
2: Ya acaba buna bir Orhan Gencebay senfonisi mi desek?
1: Öyle.
0: Evet. Şaheseri, şaheseri. Evet. Vallahi. Evet. Gerçekten canlı, yani bir canlı performansta bunu kabul ettikleri için ben tüm orkestra...
1: Bence de ya. Arkadaşlar nasıl geldiniz bu oyuna siz?
0: Ya oyuna gelmediler.
1: Ama harikaydınız. Kendilerine güvendikleri için.
0: Ne dedin Burç abiciğim? Çok özür dilerim. Onur kandırdı diyor.
1: Ama işte kendilerine güvendikleri için. Evet, her evet. biri o kadar değerli ki.
2: Ben tüm
1: ki...
2: arkadaşlarıma güveniyorum tabii ki.
1: Tabii ki.
0: Evet, gönlünüze sağlık. Müthişsiniz. Efendim. Sağ olun, var olun. Gerçekten bu işin keyfi böyle çıkıyor işte. Kendimizi aşarak, hani belki konfor alanından çıkarak değişik şeyler yapmak, farklı şeyler okumak, biraz da zorlamak sınırları belki. Hem kendi sınırlarımızı hem genel olarak sınırları zorlamak. Memnun kaldıysanız ne mutlu bize efendim. Sizler
1: tabii
0: için.
1: Eser bitti, şimdi böyle konuşuyor. Okurken çalıştım. Kim bilir neler. Allah'ım bir hata olmasın, Allah'ım bir hata olmasın
0: yani,
1: diye,
0: yani çok
1: mi?
0: Derin bir eserdi.
1: Gönlüne sağlık. Gerçekten
0: İnşallah
1: müthiş.
0: Hanımızın akıyla icra etmişiz.
1: Müthiş oldu. Yorumun da, çalımlar da öyle.
0: Canımsın.
1: Harikasın.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Harikasın.
0: Sağ
1: ol. Evet, şu yangınları birazcık dindirip birazcık hareketlenelim efendim. Buyurunuz.

0: Teşekkür ediyorum. Harikasınız.
1: Gördük efendim.
0: Böyle değişik şarkıları repertuarımıza alıyoruz efendim. Aynı şarkıları tekrarlamayalım diye farklı evet. şarkılar da
1: farklı
0: seslendirmeye
1: tarzlar.
0: Çalışıyoruz. Farklı tarzlar zaten var.
1: Evet.
0: Hiç okumadığım, duymadığım şarkıları da araştırıyorum sizler için.
1: Evet, böyle vokallerin
0: harika efendim, oldu.
1: Altyapıyla dinamik. Birlikte girmesi falan, aranjeler falan bir şey demiyorum.
0: Başladık sadece... galiba yine Onur.
1: Hayır, hayır. Ha, çok güzel, hoşuma gitti Esra'cığım.
0: Çok gönlüne teşekkür
1: sağlık.
0: Ederim. Bak birden ciddileştim.
1: Anladı.
0: Birden benim. Ciddileştim, Esra gitti.
1: Evet. Biraz değiştirelim neredeyiz? Mi şöyle?
0: Değiştirelim.
1: Hafif Türkiye doğru böyle, biraz da serbest çalışma gibi.
0: Sevdiğim bir şarkı benim de.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Evet, dostlarla birlikte okuruz.
0: Bir dönem bir dizinin müziğiydi bu.
1: Evet.
0: Hatırlar mısın?
1: Tabii tabii.
0: Bayağı bir estirmişti.
1: Evet. Biz de okumaya çalışalım efendim.
0: Buyurunuz.
1: Senin şarkın yorumuyla olsun. Sen imkansızsın, sensizlik imkansız, imkansız aşk diyeceğiz yani. Buyurun.

0: Ağzına sağlık
1: Teşekkür
0: İhsan'cığım.
1: ederim. Sağ olunuz, var olunuz. Tatlı tatlı kendi kendimize okuduk gibi böyle değil mi? Güzel bir
0: Böyle
1: aranje.
0: soft.
1: Gönlünüze sağlık. Evet.
0: Evet, Hicazlara. Hicazlı değil mi bu?
1: Evet.
0: Yakışıyor bu tavır.
1: Evet, tatlı
0: Gönlüne
1: tatlı.
0: sağlık.
1: Sizi de bekledim ama gelmediniz Esra
0: Kendi
1: Hanımcığım.
0: kendime söyledim. Her seferinde gelmeyeyim dedim.
1: Neden?
0: Bilmem.
1: Gel. Gel ki ben de geleyim.
0: Kendi sak kendi şarkıma saklayayım dedim.
1: Peki ne okuyacaksınız şimdi?
0: Ben de bir halk müziğine geldik
1: Evet,
0: artık.
1: artık
0: Bir
1: gelelim.
0: türkü seslendirmeye çalışacağım. Edremit'in Gelini.
1: Valla
0: Çok sevdiğim bir eser.
1: dayanamayıp
0: İlk
1: gelebilir
0: defa.
1: miyim?
0: Tabii ki. Hatta gitme
1: Yok.
0: istersen.
1: Buyurun. Çok naziksin. Teşekkür ederim.

0: Ellerinize sağlık arkadaşlar. Doyamadım ben. Bir tane daha türkü okusam?
1: Bak ben gelmedim
0: Kabul
1: zaten.
0: mü?
1: Gelmedim.
0: Okuyabilir miyim İhsan'cığım bir türkü daha?
1: Ne demek efendim?
0: Okuyorum o zaman.
1: Sizin sahneniz.
0: Haydi.

0: Bravo arkadaşlar. Bravo.
1: Gönlünüze sağlık. Ellerinize sağlık, gönlüne sağlık Esra'cığım.
0: Teşekkür ediyoruz. Ben türkülerimi okudum, bitirdim.
1: Öyle mi?
0: Üzerime düşen görevi bugünlük bitirdiğimi düşünüyorum.
1: Efendim final
0: pası
1: türküsünde
0: sana atıyorum. De.
1: Bana
0: mı? Finalde beraberiz.
1: Finalde beraberiz. Geleceğim. Peki. Ben de bir türkü okumak isterim. Ruhumda Sızı diye bir türkü. Böyle
0: biliyorum.
1: Yavaş yavaş. Sızılık
0: gerçekten
1: bir türkü
0: sızı.
1: Evet. Peki kıymetli yönetmenimden rica etsem. Ben şöyle kıymetli kardeşim yanına geçsem böyle bağlamayla baş
0: ne
1: başa
0: kadar
1: söylesem.
0: Ne kadar da güzel olur. Harika olur.
1: Olur değil mi? Peki okumaya çalışalım öyleyse.

0: Ruhumda sızın.
1: Gönlüne sağlık Oğulcan kardeşim, çok teşekkür ediyorum. Gönlüne, duyguna, ruhuna sağlık. Çok çok teşekkürler. Evet.
2: Yüreğinize sağlık. Harikaydı.
1: Kıymetli Esra'cığım. Yavaş yavaş sanki bu haftanın
2: sonuna geldik.
1: Sonuna
2: bu güzel eserden sonra.
1: Evet.
2: Ne sevgili dersiniz? Sevgili izleyenlerimize veda etme. Kısa bir veda bu. Veda etme vakti geldi. Senin şarkın bugünlük sonuna geldi efendim. Haftaya yine sizlerle birlikte olmak için heyecanla bekliyor olacağız.
1: Şarkılarla, türkülerle, heyecanımızla, sevincimizle sizler için yine burada olacağız efendim. Siz de bizler için orada olursanız çok çok mutlu oluruz. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın.
2: Sevgili arkadaşlarımızı kardeşlerim, da alalım.
1: Evet, Ceren kardeşim ve Fatih kardeşimi de buraya davet edelim. Birlikte final yapalım.
2: Kapanış şarkımızı beraber söylüyoruz. Evet.

0: Metin Şentürk'le Gönülden Gönüle yarın TRT Müzik'te.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
2: Jestini her yere taşıdım. Mest oldu. Bankartın jest oldu.
1: En çok jest yapan kart. Jest kart.

Ben Oktay Üst. Yanında yolların ritmini bilen Süleyman, kalbin ritmini tutan Coşkun ve her notaya ruh katan Mustafa var. Her durakta yeni bir ses, yeni bir hikaye. Rotamız müzik, durağımız Türkiye'nin kalbi.

0: Ne yaptınız arkadaşlar? Dinlenebildiniz mi akşam?
1: Abi güzeldi vallahi, dinlenemedim.
0: Valla. Ya bu kadar konunun bu kadar güzel olduğunu var ya. Bilmiyoruz. Kimse bizi götürmemiş. Hep şehir merkezinde takılmışız. O işte konserler olduğunda gelip. Bence bu programın en keyifli yanı bir şehri tanıyoruz yani. Nerede ne var.
1: Ve uzun uzun kalabilme fırsatımız oldu değil mi?
0: Aynen. Coşkun'un?
2: Doğayla iç içe abi. Güzeldi.
0: Coşkun zaten dün nefes ala ala böyle yürüyor. Hatırlıyor musun böyle? Oh. Aynen. Şehir merkezinde temiz hava biraz zor. Yani, tabii ki bu kadar binanın arasında. Nasıl bugünkü görev kağıdımızı alalım mı? Nereye gidiyoruz? Görev kağıdımız arkadaşlar. Süleyman bunu sen oku. Buyurun.
3: Bugünkü durağınız Kyoto Japon Parkı.
0: Kyoto mu?
3: Kyoto. Bu bölümde sizden istediğimiz çok net. Parkı adım adım gezin, doğayı hissedin, detayları keşfedin. Her köşesi size başka bir ilham versin.
0: Benim aklıma şöyle bir şey oldu. Mesela böyle şey parklar olur ya, Japon balıkları olur böyle bazı parklarda.
1: Bir yer miymiş acaba?
0: Sanki öyle bir yani his. Kyoto Japon Parkı. Acaba Japon balığı mı var bir sürü?
3: Benim hiçbir fikrim yok. Ne var?
1: Benim de bir fikrim yok ya.
0: Kyoto Japon Parkı. Hemen bakıyoruz.
2: Yorumlarda 4 puan aldık.
0: Bu işte Japon evi gibi. İşte bu. Bak bir şey söyleyeyim. Japon evleri. Japon kayığı. Bence Japon balığı da var.
1: Bu durumda Japonya'ya gitmemize gerek yok. Konya'ya gelebiliyor muyuz yani?
4: Bir şey buldum, bir okuyalım neymiş. İstanbul yolu üzerinde bulunan park 27 Ağustos 2010 tarihinde açıldı. 36 bin metrekare alana kurulan Japon Kyoto Parkı, Konya turizmine katkı sağlaması ve Japonya'nın Kyoto şehri ile Konya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla yapılmış.
1: Güzel yapılmış. Yıkılmıyor değil mi şimdi?
4: Abi her şehrin bir kardeş şehri var zaten.
0: İkisi de K ile başlıyor. Konya, Kyoto. Bir benzer özellikleri de vardır bence.
4: Bahçe süslemesinde köprülerin yanı sıra kamelyalar, Japon geleneklerine uygun fener ve lambalar, su kuyuları, minik adacıklar, yürüyüş yolları, seyir alanları, inişli çıkışlı tepeciklerden faydalanılmış. Ufak büyüklü taşlarla bahçeye hayat ve anlam katılmış.
3: Bayağı detaylı yapmışlar. Mekanı keşfederken 30 dakikalık bir müzik performansı gerçekleştirin. Müziğiniz parkın ruhuyla bütünleşsin, sadelik, dinginlik ve doğayla uyum ön planda olsun.
1: O zaman Japon müziklerini yapalım.
0: Pentatonik müzik yapalım. İyi güzel. Başka ne yazıyor?
3: Görelim. Kameralar sizi takip edecek. Siz sadece akışa bırakın.
0: Tamam.
1: Tamamdır.
3: Rotanız müzik, yolunuz açık olsun.
0: Bizim Karadeniz'deki tulum, bir Lazların çaldığı tulum var, bir de Hemşinlilerin çaldığı tulum var. Yani Lazların kaydeleriyle onlarınki çok farklı. Parmak vuruşları farklı. Ama çok zor bir enstrüman. Ya abicim, tuluma göre, mesela bazen konserlere gidiyoruz ya, tuluma göre, mesela o gün tulum keyfi mesela, hava soğudu, tulumun keyfi sol diyezden işte 3,5 neyse işte fesse bütün enstrümanlar ona çekiyoruz. Ondan sonra hava bir açıyor, durum oluyor 442, biz kalıyoruz geride. Ondan sonra diyorlar ki bunların akordu bozuk. Aslında ilkel saz, çok ilkel bir saz. Ya bir şekilde olmuyor yani.
1: Ama o da öyle lezzetli abi. Şimdi ona 50 tane çeşit çıkardılar. Yok telefondan çalınan versiyon yok. Güzel teknolojiye böyle yani şeyler olması güzel ama orijinalinin yerini tutmuyor abi. Hiçbir şekilde ben öyle düşünüyorum. Hani gitarı midi klavyeden çalmak gibi bir durum herhalde.
0: Bence tulumun o şey içindeki hani o oğlakla yapılıyor ya, keçi oğlakla mı? Hani, yavru keçiyle de.
1: Evet, evet.
0: Onun derisinin oldu yani deri, o oğlak nerede büyüdüyse yani diyelim Hemşin'de büyüdü o oğlak. O tulumu orada çalacaksın.
1: Aynen.
0: O tulumu alıyorsun İstanbul'a getiriyorsun, olmuyor.
1: Hava değişimi oluyor.
3: Hava değişimi.
1: Öyle var, ben öyle demiştim.
4: Tulum'un şişirdiğimizde kaç saat hava üfleyip çalabiliyoruz tek seferde?
0: Tek seferde derken?
4: Yani sürekli şişiriyoruz ya, üflüyoruz.
0: Yani 5 saniyede bir yapman lazım değil mi Eke? Değil mi Mustafa?
1: Evet.
0: 5 saniyede bir üfleyeceksin herhalde.
1: Evet, sıcak hava göndermen gerekiyor ki şey olsun, parlasın.
0: Ama ben sana bir sistem daha vereyim. Kompresör takabilirsiniz diye de bir kompresörle iş halledersin. Tulum güzel bir enstrüman.
1: Az bir yolumuz kaldı bu arada. Geldik sayılır abi. Ne diyorsun? Şimdi heyecanlı mıyız?
0: Vallahi Japonya çok uzak diye bilmiyorum ama bu Konya'da Konya'daki Japonya biraz yakın oldu herhalde. Az kaldı. Geliyoruz Kyoto Park'ına.
3: Yakın yerde gördük işte.
0: Kyoto Park'ındaki konserimizde görüşmek üzere arkadaşlar.

0: Vay be, Japonlar yine yapmış Japonya'nın İstanbul'a
1: ya.
0: Ama bence mimarisini Japonlar yapmamıştı. Türkler yapmıştır da. Japon mimarisi diyelim.
2: Kendinizi Japonya'da gibi hissettik biraz seni.
3: İllaki bir Japonya'ya değmiştir ya, bir danışılmıştır en azından.
0: Yani şey, var mimari mi konusunda olabilir ama ağaçlar konusunda bende bizim...
3: Yok abi, ağaç bizde yani.
0: Ağaç işi bizde yani.

0: Çok güzel ya. Yani Konya'ya böyle bir şey kimin aklına geldiyse aferin ona. Balıklara bak hele ya.
1: Abi kocaman kocaman ya.
0: Oytaranın balıkları büyüklü misiniz he? Ne yapıyorsunuz? Bunlara yem vermeyin dediler biliyor musun? Niyeymiş? Yiyince ölüyorlarmış bunlar. Hadi. Başka şeyler yiyince. Kendi yemleri varmış bunlar.
1: Hadi ya ekmek yemiyorlar yani.
2: Aynen.
3: Abi şuna baksana balık bu kadar ya.
0: Balıklara yem...
1: Bayağı bir yarım metre falan var herhalde o.
0: Kendileri istiyorlar.
3: Farklı bir ekmekte sen ne var ya?
0: Balıklar size konser vereceğiz. Kaybolmayın tamam mı? Geliyoruz.

0: Ama çok güzel ya. Yeşillik, on numara. Bir de böyle barakalar var. Küçük küçük ailece giriyorlar. Yemeklerini, herkes pikniğini yapıyor falan. Ne güzel ya.
1: Konya'nın içinde başka bir şehir var.

0: Bence her şey güzel. Mekan belli. Birincisi o balıkların hani o ilk yeri gösterdiğiniz yer. İkinci yer burası. Arkadaşlar bence toplanalım. Hemen çalmaya başlayalım. Japon balıklarına ve Konyalı misafirlerimize Kyoto Japon Parkı'nda türküler söyleyelim. Aslında ne güzel değil mi? Türkü söylüyoruz Japon Parkı'nda. Kardeşlik köprüsü dediğimiz bu olur. Toplanalım konsere.
1: Başla, çalmaya başlayalım.
0: Hadi bakalım.

0: Ağzına yürüne sağlık Süleyman.
1: Evet, Aşık yine, Veysel'den güzel bitti.
0: Yani. Değil mi? Aşık Veysel deyince de akan sular duruyor. Umarım Aşık Veysel'e layık bir okuma ve çalma yapmışızdır.
1: Umarım yani hakkını vermişizdir. Yani çok büyük bir üstadın eserini çalmak yani böyle bir sorumluluk da aynı zamanda.
0: Ne güzel ki Türkiye'de böyle büyük ozanlarımız yetişmiş Anadolu topraklarında. Kıyı Sultanlar, Aşık Veysel'ler, Mahsuni Şerifler.
1: Her biri ayrı
0: o
1: bir keyif.
0: O kadar şanslıyız ki aslında baktığı. Türkiye'li olmak büyük bir şans. O yüzden Türk olduğumuzdan da gurur duyuyorum. Türkiye'nin türkülerini söylemekten de
1: keyif alıyoruz.
0: O zaman diğer şarkımıza, türkümüze geçelim.
1: Geçelim.
0: Bakalım ne söyleyeceğiz bundan sonra.
1: O da sürpriz olsun.
0: Sürpriz olsun.

0: hiçbir yerde söylemedim. Ben ilk küçük şarkıcılardan bir tanesiyim.
1: Küçük emo.
0: Tabii tabii küçük emo. Bak bir gün şey yaparım sana, posterlerimi gösteririm. Bu Öztürk Serengil, Hulusi Kentmen de filan. 82 yılında film filan yaptım ben yani.

0: kardeşim, hoş bulduk.
1: Evet.
0: Hoş geldin.
1: Ben hoş geldim, sen hoş geldin.
0: Böyle giriyoruz artık. Evet. Hoş geldin, hoş geldin.
1: Sertan'la Murat da hoş geldiler.
0: Murat, hoş geldiniz. Neyle girdik? Yine bir açılış yaptın bize. Sonra da...
1: Mihriban.
0: Mihriban'la girdik.
1: Mihriban yaptık.
0: Ya Mihriban'la ilgili benim anneannemin anlattığı bir hikaye var. Anneannemler o

0: sarı saçlı kadını biliyorlar, tanıyorlar. Yani ya kuzenleri ya bir yerden bana da hep anlatırlar ama karmaşık bir hikaye olduğu için, çok hikaye olduğu için hep karıştırırım. Şimdi önce bir anneanneme bir selam göndereyim.
1: Selam olsun ona.

0: ve müzik bence böyle bir şey olmuş. Musa Hoca'ya da sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim.
1: Var mı güzel bir anın Musa Hoca'yla?
0: Musa Hoca'yla anım, yani birebir anım yok ama yani zaten anıdan da ziyade bize emaneti çok.
1: Emaneti çok.
0: Tabii emaneti çok. Yani onun işte halk müziğine kattığı eserler, bağlama, yani ben mesela benim en etkilendiğim eski ustalardan biridir. Çünkü bambaşka bir lezzeti vardır Musa Hoca'nın. Yani o mesela şey yapar Ferman. Şimdi eski üstadlar işte Arif Sağ, işte Musa Eroğullar falan. Onların tabii hepsinin böyle açışları meşhurdur. Hepsinin ayrı tonu, tınısı, tavrı vardır ama Musa Hoca'da ekstra o dönemde bir durum var. Musa Hoca bir bağlamayla mesela bir kanal açış yapıyor. Sonra aynı kendi çaldığı açışa farklı sazlarla, yine aynı tonda farklı sazlarla karşılıklı cevaplar veriyor. Sen böyle dinlediğin zaman sanki böyle 3 kanal yazılmış bir partisyon bağlama açışı dinliyorsun gibi.
1: Of.
0: Hiçbir birbirine değmiyor. Ama üçünden de inanılmaz bir yani duygu yoğunluğu çıkıyor falan. Ya bunu yapabilen tek kişi,
1: Hadi ya.
0: eskiden böyle denerdim ben de falan. Yani o başka bir hikaye var. Onun anlatış biçimi çok çok çok güçlü. Yani motifleri, melodileri, işleyişi çok güçlü. Onu böyle farklı farklı işliyor. Bence en önemli hani icracı olarak en önemli özelliklerinden birisi bu. Ama tabii yani bıraktığı eserler işte Mihriban gibi
1: Tabii.
0: görüyorsun. Ona tekrardan sevgilerimizi
1: Sevgi
0: gönderelim
1: selam.
0: yani.
1: Ben de yani biz Manga'yla Ona Saygı albümünde yer almıştık. Mihriban'ı biz çok bambaşka bir şey yapmıştık. Anlatıyorum, ben rap falan söyledim ama Musa Hoca da hiçbir şey demedi yani.
0: Demez.
1: Sevmiş de, onun konserine de gidecektim. Şey olmadı, nasip olmadı. Yani bizim konserler denk düşmedi vesaire.
0: Eskilerin bu şey türkülere yani şey yaklaşımda hani biz daha böyle ketum düşünürüz ya,
1: Doğru,
0: bazı
1: o
0: ustalar biraz daha şeyler hani
1: açık
0: yani
1: görüşlüler.
0: yeni zamana nakl olması için bence bunun gerekli olduğunu biliyorlar.
1: Ha işte.
0: Tabii ama onların tabii daha onların emanet aldığı ekol ve jenerasyon tabii ki yani hani katı, daha katı, daha katı
1: Doğru.
0: olduğu için bu konularda, çünkü bu işler biliyorsun muhafaza edilerek ancak kendi öz varlığı korunarak bir yere taşınabilir.
1: Doğru.
0: Ama hani onu bilip onun üzerine renkler, tatlar bırakıldığı zaman işte orada zaten bir
1: Seviyorlar.
0: nakil olmuş oluyor. Orada
1: Evet.
0: bir transfer oluyor. Zaten bu da mecburi bir şey. Zaten türkünün anonimliği ve gelenekselliği hani gelene ek olarak eklenip bir sonraya
1: Ha, bu
0: taşınması
1: çok önemli değil mi? Gelene ek
0: tabii
1: olarak.
0: taşınmaz. Hepsi öyle oldu çünkü yani. Hani
1: Evet.
0: bütün Türkler eklenerek gelenek öyle bir şey zaten geldi. Bence onlar bu konulara çok şeyler duyarlılar. O yüzden de muhtemelen sizin
1: Tabii
0: yaptığınız
1: ki.
0: çalışmaya da bu nazarla baktığı için
1: Doğru diyorsun.
0: bence zaten beklendik bir hareket Musa Hoca'dan. Yani o
1: Tekrar selam olsun
0: selam olsun.
1: Musa Hoca. Yani belki izlersin hocam. Selamlar bize.
0: Selamlar hocam.
1: Sevgiler, saygılar. Şimdi manga demişken, o zaman mangadan Beni Benimle Bırak bakalım. Bizle nasıl olacak?
0: Haydi.
1: Ben de onu
0: Merak
1: merak ediyorum.
0: içindeyim.
1: Ben de.

0: Valla
1: Ağzına sağlık.
0: sağ...
1: Valla bu Manga şarkılarını böyle dinlemeye ben alıştım burada. Fermanım artık bunu konserlerde de mi bekleyeceğiz? Ne yapacağız söylüyorum ben.
0: Manga tribüt
1: Burada akustik.
0: yaparmışız.
1: Süngü ve Selda'nın versiyonu.
0: Yalnız Musa Ağaca dedik, ustalığından den vurduk da Coşkun, yani senin de acayip bir ustalığın
1: Abi
0: var.
1: estağfurullah ya
0: Aldın,
1: biz...
0: nereye götürdün parçayı? Yani kuzeye gitti, Anadolu'dan aldık. Hatta Anadolu'nun kıyılarından, yani Arap Yarımadası'ndan aldık. Anadolu'ya taşıdık, oradan sen kuzeye götürdün
1: Bir
0: parçayı.
1: seyrettik ya. Bir seyir oldu.
0: Vallahi.
1: Eyvallah. Vallahi işte gönülden ne geliyorsa babalar gibi biz de dokunmaya
0: Te
1: çalıştık
0: teşekkür ederim Manga adına. Hepsine
1: Manga'nın yele elemanları falan diyor.
0: özgüre selam olsun. Şimdi türkü senin sazınla girelim.
1: Tamam.
0: Ne yapalım Coşkun?
1: Valla ne yapalım? Pir Sultan Abdal'dan yine Dostum Dostum. Türküsü zaten bu
0: Tabii.
1: da bilinen böyle.
0: Evet.
1: Adeta herkesin bildiği böyle milli türkülerden biri oldu. Tabii yani biz Pir Sultan Abdal'ın
0: Ona selam göndermeden olmuyor. Eksik
1: tabii
0: kalıyor.
1: tabii yani onun binlerce eseri eserinden birisi. Ara ara zaten diğer bölümlerde de okuduk, okuyacağız. Yani işte 16. yüzyıl o zamanın en önemli işte Anadolu'da yaşayan işte ariflerinden birisi.
0: Ariflerinden bir
1: Evet
0: tanesi.
1: evet biz de işte türkülerinden, nefeslerinden bir şekilde nasiplenmiş.

0: Valla tekrar ben böyle dinledim, azıcık eşlik
1: Eyvallah.
0: ettim size yani.
1: Güzel oluyor. Çok güzel oldu. Babaların ellerine sağlık bir kez daha.
0: Kesinlikle.
1: Sertan'ın da, Murat Süngün'ün de.
0: Bizi bundan gocunmadan, hatta belki de övünerek bahsetmek lazım. Burada doğaçlamayla çok çıkan vaziyetler oluyor, düzenlemeler oluyor. Ben bir müzisyen olarak bir kere buna bayılıyorum. Yani burada olmak bana gurur veriyor. Çok keyifli
1: Bir
0: geliyor.
1: mukabele fermanım. Ya zaten o tabii yani işte müziğin anlık yapıldığı yani hali zaten hep
0: Evet.
1: bu müzisyenler içerisinde hani bu camia içerisinde de biliyorsun hani konu anlatılır hani kimisi hatta şunu savunur. Hani müzik kaydedilen bir şey aslında hani sürekli böyle üst üste çevrilip yapılan bir şey değil. O an
0: O an.
1: çıkan irticalen olan neyse o hal işte odur. Şimdi biz bunu gerçekten burada hani cemal cemaliz yapıyoruz yani.
0: Tabii
1: Hani bu
0: canım.
1: böyle programdaki böyle hani seyircilerimiz belki içinden ya işte yemeyin bizi falan böyle diyen
0: Yo, fark
1: olur da
0: ediyorlardır çünkü
1: tabii.
0: hataları da oluyor,
1: Tabii
0: doğruları
1: tabii yani her
0: oluyor.
1: türlü insan gibi her türlü kusuru da var
0: Kusuru da oluyor,
1: ama
0: o da
1: her türlü
0: güzel.
1: güzeli de var.
0: O da çok güzel.
1: Biz tabii o güzel tarafından tutuyoruz böyle. Burada çok güzel şeyler çıkıyor bu programda. Umarım karşıya da geçiyordur yani.
0: Birazdan çalacağımız parça benim solo albümümün parçası. Manga dışında yaptığım bir solo albümden bir parça. İsmi Pişmanım. Farklı bir yolculuk oluyor. Tabii tek başıma çıkmak çok da kolay olmuyordu. Yani bir grupla, grup müziğiyle alıştığın zaman sonra tek
1: Aynen.
0: çıktığın zaman farklı geliyor. Senin en çok keyif aldığın böyle arkada kalabalık bir orkestra mı, yoksa daha sakin, daha yalın zamanlar mı, yoksa yok abi hepsinin tadı farklı mı?
1: Ya tabii şimdi bizim işin
0: Çok
1: özünde
0: farklı projeler yapıyorsun
1: tabii
0: çünkü
1: tabii ya
0: sen.
1: işin özünde şimdi bak bağlama hani biliyorsun Anadolu'nun yani insanını anlatan yegane zaten enstrüman bu.
0: Evet.
1: Hani Anadolu'nun insanın dili bu yani. Şimdi bunu tek aşıklar biliyorsun ozanlar yıllarca bunu işte bu coğrafyada tek bir tane sazı çalıp söylemişler. O hikayeleri anlatmışlar, aktarmışlar yani. İşin şimdi kökü bu. Şimdi buna meftun olan insanlar bunu seviyor. Hani azlı dinlemeyi, az böyle az
0: Doğru.
1: minimal çalınsın, söylensin, bizi alsın, diğerden diğere götürsün, etkileniyor. Ama biz ne yapıyoruz? İşte bu işi profesyonel olarak yapmaya çalışan hani böyle zerreler olduğumuz için ne yapıyoruz? Alıyoruz bazen kendi bestelerimizi, kendi müziklerimizi ya da farklı projeleri, konseptleri ürettiğimiz zaman orada tabii ambiyans, işte ensemble falan değişiyor hikayeler, farklı yazılar geliyor. Orada tabii o müziğin gereği o ekip büyüdükçe hikaye de büyüyor, anlatım
0: Hikaye
1: da
0: de.
1: büyüyor ama
0: Yorum büyüyor.
1: hadi çal söyle dendiği zaman aslında bakarsan hani o türküleri bilenlere zaten hitap gidiyor
0: Tabii.
1: ve orada zaten aslında tek bir saz yetiyor. Bu tam olarak benim için de böyle. Yani hani hadi çalıp söyleyeyim dediğim zaman kalabalığa hiç ihtiyacım yok. Azlık daha güzel bir meşk sağlıyor. Ama tabii bazen başka şeyler anlatıyorsak müzikle orada tabii ekibin büyüklüğü, orkestranın güçlü olması
0: O da yorumu başka bir
1: tabii
0: yere
1: yorumu
0: götürüyor.
1: başka bir hikayeye götürüyor
0: Evet.
1: yani. Bu bütün müzik türlerinde zaten böyle ama
0: Evet.
1: burada biraz hikaye anlatımı, hani dert anlatımı var ya,
0: Evet.
1: burada biraz hani onun söylüyorsak, bir türkü varsa işin içinde, orada zaten çokluğa bence gerek yok yani.
0: Tamam.
1: O yüzden
0: Şimdi
1: zaten bu kadar falan
0: o yüzden bu kadarız.
1: diyor.
0: Şimdi Pişmanım yapacağız. Ondan sonra da tüyomuzu verelim seyirciye.
1: Hadi.
0: Çok sevdiğimiz oyuncu arkadaşımız. Ama o gerçi bir müzikal oyunculuğu da yapıyor. Hem de zaten
1: Çok
0: Beyaz
1: da güzel
0: Perde'den
1: söylüyor.
0: biliyorsunuz, çok da güzel söylüyor. Ondan sonra da Özge Borak konuğumuz olacak.

Yıldızların bizi gördü o gece. Sen olmalıydın yanımda, o değil. Sabah baş ağrısıyla kıvranırken o ağlamalıydı. Keşke yalancı olabilsem.

0: Özgeciğim, İstanbul Düet Trio'ya hoş geldin.
1: Hoş buldum.
2: Hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Gördüğün gibi o güzel enerjisiyle yine.
3: Evet ya, gayet dolu dolu bir enerji. Valla bize de sirayet etti. Yüzlerimiz gülüyor.
0: Yüzlerimiz gülüyor.
1: Ne mutlu, ne güzel.
0: Biz Özge'yle daha önce müzikal yaptık Coşkun'cum, değil mi? Seninle tanışmamız müzikalde
1: evet,
0: olmuştu değil mi?
1: Evet, rock müzikaller
0: rock yapmıştık.
1: Harbi Açık Hava Tiyatrosu'nda beraber onun provalarıyla birlikte tanışmıştık.
0: Süper. Onun provalarını tanıştık. Ben orada Özge'yi dinlemiştim. Sesine gerçekten hayran kalmıştım. O zaman da söylemiştim Özge'yi. Bugüne nasipmiş yani birlikte bir şey yapmak.
3: Evveli şimdi varmış muhabbet.

0: Bitti.
1: var muhabbet.
2: Evet.
1: Şimdi de biz bir belgesel filmde yine buluştuk
2: Evet.
1: Özge ile.
2: Karşılıklı oynayamasak da
1: Karşılıklı
2: bir
1: oynayamasak da.
2: sonraki aşamamızda yine bir işin içinde belki ya karşılıklı oynamak yine karşılıklı söylemek gibi olabilir. Neden olmasın?
1: Aynen öyle. Ama ben senin belgeselde küçüklüğünün babası oldum.
2: Evet.
1: Değil mi? Öyle bir
2: Benim
1: şey oldu.
2: oynadığım rolün babası, küçüklüğünün babası. Evet.
1: Nasıl
2: Gençliği.
1: geçti bu çekim? İlk defa mı belgeselde rol
2: Evet.
1: aldın?
2: Ben belgesel çektim daha önce ama belgesel
1: Belgesel.
2: çektim. Yani gittim o bölgede işte dalış yaptım, sualtı
1: Biliyorum onu.
2: belgeseli
1: Evet.
2: vesaire falan filan onların hepsini yaptık ama belgesel film dokudrama deniyor. Bunu ilk defa yaptım. Yani o dönem yaşamış ve hala hayatta olan insanların röportajları da var aralarda. Ve normal o dönemki hikayeyi anlattığımız bir çekimlerimiz de var. Ve bu ikisinin birleşimiyle dokudrama deniyor. Çektik, biz üstümüze düşen payı yaptık.
1: Kim oynadın burada?
2: Ben Türkiye'nin halk oyuyla seçilmiş ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan'ı oynadım.
0: Ya,
2: İzmit
0: çok
2: belediye
0: önemli ve çok
2: başkanıydı.
0: çok kıymetli olmuş.
1: Evet.
2: Evet. Çok güzel işlere imza atmış, çok kısa ömrü vefa etmemiş ve çok kısa
1: Evet.
2: hizmet verebilmiş bir kadın ve çok güzel halkı kalkındırmış. Belki şimdiki İzmit'in, onun söyleneni iletiyorum ben orada yaşamadığım için ama belki şimdiki İzmit'in temellerini kurmuş insan diyebiliriz. Atatürk'ten sonra en kalabalık cenaze törenini izledim.
1: Öyle mi?
2: Evet,
1: Aa.
2: gerçekten bir çelenk seli ve ardından insanlar geliyordu. Başka şehirlerden gelmişler cenazesine. Çok sevilen bir insanmış. Böyle bir rolde canlandırdığım için ben de çok
0: Evet
2: mutluyum o
0: ya.
2: yüzden.
0: Çok
1: Yolu açık olsun. Çok
0: yolu açık
1: değerli bir film
0: olsun. Evet,
1: olacak.
0: çok güzel
2: Umarım.
0: bir hikaye
1: Evet.
0: ve iş olmuş.
2: Evet.
1: Galaya davet ederiz
0: Bekliyorum
1: Coşkuncuğum
0: artık
1: seni
0: ya.
1: lütfen
2: Çok
1: ya. Tabii ki
2: isteriz.
1: Sertan ve Murat'ı da.
2: Tabii.
0: Murat'sı zaten
2: Bekleriz.
0: gelemeyiz.
1: Tabii. Pas atmayacağım dedim ama
0: Ya
1: bence
0: dayanamadık değil mi? Sakın dayanamadık.
1: beklemesi. Peki şöyle yapalım. Bir şarkıyla devam edelim.
2: Tamam.
1: Sonra senin işte müzikle olan ilişkini bir öğrenelim. Nasıl gidiyor, nasıl başladı? Hangi şarkıyı seçtim bizim için?
2: Kimse bilmez.
1: Kimse bilmez.
2: Evet.
1: O zaman seni piyanomuzun başına
0: Haydi
1: alıyoruz
0: bakalım.
1: tamam.

0: Teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Çok güzeldi. Şunu merak ediyoruz. Oyunculuk ve müzik.

0: Bir kere müzik hayatında ne zaman bu şekilde var olmaya başladı? Şarkı söylemek olarak.
1: Şarkı söylemek olarak.
0: Hı.
1: Çocukluğumda Annie diye bir müzikal film vardı.
0: Hı.
1: Çok meşhurdu o dönem. Ve o zaman beta kasetler vardı,
0: Hı.
1: hatırlarsın. Bizim için çekilmiş bir çeşitli çizgi filmlerin yanı sıra ben çok seviyorum diye bu müzikal filmi çekmişti. Ve ben
0: Aa.
1: her sabah, ama her sabah, yani hiç mi sıkılmaz insan? Çocuklar da bir de sen de bilirsin, erken kalkar ya.
0: Tabii.
1: 6-7 kalkıp direkt kaseti koyuyordum ve her gün aynı müzikali seyrediyordum. O kadar seviyordum ki artık sözlerini, şarkılarını
0: Aa,
1: ezberlemiştim.
0: okula gitmeden önce dinliyorsun yani neredeyse.
1: Belki okuldan önce 6 yaş.
0: İşte o belki de okuldan önce.
1: O zaman 7 yaşında başlıyordu tam çünkü okul.
0: Doğru.
1: 5-6 yaşları. Sonra okuldan döndüğüm zamanlara döndü bu işte. Bir sabah erken kalkıp okula
0: Ha.
1: gittiğim için, ama sürekli bir dönem birkaç sene hatta izledim. Sonra 8 yaşında zaten şehir tiyatrosuna girdim ve tiyatro başlamış oldu. Ve hep dedim ki yani o kadar çok istiyorum ki bir müzikalde rol almayı. Çünkü çok seviyorum yani, zaten aileden gelen bir, hepsi Devlet Opera Balesi'nde bir dans etme
0: Tabii.
1: arzusuyla birlikte şarkı söylemek de işin içine girdi. Tiyatroyu seçtim. Mesleki olarak bu imkanlar da var. Yani hem şarkı söyleyip hem dans edebiliriz sahnede. Ve sonra kabare müzikali oldu. Liza Minnelli'nin oynadığı.
0: Ah.
1: Kabare müzikalini şehir tiyatrolarında ben de çıktım. Bir arkadaşım oynuyordu. O hamile kaldı ve yerine ben
0: Sen geçtin.
1: geçtim. O şekilde ilk müzikal oyunumu oynamış oldum. Ve gerçekten gözlerimden yaşlar akıyordu mutluluktan yani. O kadar isteyerek oynadım. Ve müzik çok küçük yaşlarda girmiş oldu hayatıma. Belki tabii ki bu söylediğim senin şarkı söylemeye ne zaman başladın dediğin için. Yoksa benim ailevi durum itibariyle şarkı ve müzik
0: Hep vardı.
1: hayatıma
0: Hep vardı,
1: doğduğum an
0: evet.
1: girdi
0: Bizim
1: yani.
0: gibi yani.
2: Bizim gibi.
1: Ve kulağımız gelişsin diye babam hep böyle arabada giderken
0: Ritim
1: perküsyon, tabii
0: tutardı.
1: ritim
0: Ha.
1: tuttururdu. Bize de şey yapardı, oyunlarla, şakalarla ve o şekilde kulağımızı çok geliştirmiştir abimle benim de.
0: Peki profesyonel olarak hiç böyle bir yani tırnak içinde şarkıcı olmak, solist olmak, albüm yapmak o yol ayrımını ben merak ediyorum. Yani ne oluyor? Mesela oyunculuk mu işte şarkıcılık mı diye soruyorlar ya böyle yani senin için mesela müzikal oyunculuğu mu en seni heyecanlandıran? O zaman mı gerçekten kendini en çok mutlu hissediyorsun sahnede? Yanlış bir soru da olabilir bu. Hani
1: Yok, hiç
0: anlamaya
1: yanlış bir soru
0: çalışıyorum
1: değil. Çok
0: sadece.
1: gerçekçi bir soru
0: Hmm,
1: aslında.
0: evet.
1: Yani çıkıp bir yerde şarkı söylemek mi yoksa müzikal içinde entegre ederek yapmak mı diyorsun? Tabii ki mesleğim gereği gönlümde olan ve hoşuma da giden bir rolü
0: Rolü
1: oynarken
0: oynarken.
1: dans etmek ve aynı zamanda şarkı söylemek. Ama ötekine belki doğru bir kelime mi bilmiyorum, cüret edemiyorum sizler varken. Böyle diyorum ki yani bana mı kaldı canım şimdi çıkıp da bir yerde şarkı söylemek gibi bir duygu geliyor aslına bakarsan. Yoksa onu da çok severek yapabileceğimi
2: Ama
1: düşünüyorum.
2: bence
1: Yani bir repertuar oluşturup bir şarkılar
2: anladım.
1: söylemek, bir yerde bir şeyler
2: Evet,
1: yapmak
2: ama
1: çok
2: evet
1: isteyebilirim
2: evet ama
1: yani.
2: tabii
1: Neden
2: Ferman'ın
1: olmasın?
2: bu sorusunun altı bence şu sebepten dolu. İnanılmaz bir entegre var burada müzikle
0: Evet.
2: şarkıcılık kumaşı olduğu çok aşikar
0: Evet.
2: olduğu için.
0: Ya bunu da
2: Teşekkür
0: çok rahat
2: ederim. Tabii hani
0: seçebilirmiş
2: evet
0: aslında,
2: sen
0: ben eminim.
2: o
0: Evet,
2: soru
0: onu
2: senin içinde pişti ve geldi. Ben bunu fark
0: aynen
2: ediyorum.
0: doğru.
2: Ondan
1: Yani
2: kaynaklı.
1: söyleyen veya soran var ama hiç onu cesaret edemedim şu ana kadar açıkçası.
0: Hiç tek kişilik böyle bir müzikli oyun hayal ettin mi?
1: Ettim tabii. Ay, ama sadece hayalde kaldı şu ana
0: Hayal,
1: kadar.
0: ama var öyle
1: Evet.
0: plan.
1: Olabilir, neden
0: Süper.
1: olmasın?
0: Biz
1: Süper.
0: bekliyoruz bunu ya o zaman.
1: Evet.
2: Evet, büyük
1: Evet.
2: bir
1: Çok hoş olabilir.
0: sabırsızlıkla.
1: Tek kişi çok zordur sahnede olmak. Hem seyirci açısından zordur, hem oynayan açısından zordur. Ama olursa da çok güzel olur elbette. O yüzden iyi bir şey tasarlamak lazım. Onu düşünmem lazım. Düşüneceğim.
0: Tamam, merak ediyoruz. İyi ki geldin.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Ayaklarına sağlık.
0: Teşekkür
2: Ağzına
0: ederiz.
2: gönlüne
1: Sağ olun.
2: sağlık Özge.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bize baharı başlattın, getirdin. Hatta yazı
1: Ay, yaşasın.
0: getirdin bize. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Neyle veda ediyoruz o zaman? Yani seninle veda ediyoruz. Hangi parçayla veda ediyoruz?
1: Stand by me ile.
0: Stand by me.
1: Evet.
0: Harika, hadi bakalım.

light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid.

0: usta sanatçı Ümit Sayın ve Ümit Sayın projesinin detaylarını Müzik Sayfası izleyicileri için anlattı.
1: Bu projede sadece eski şarkılar yer almayacak. 15 tane daha önce yaptığım, yıllar önce yaptığım, 30 yıl boyunca, 35 yıl boyunca yaptığım şarkılar yer alıyor. Ama 5 tane de yeni şarkı koyuyoruz içerisine.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Samsun'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde Bayhan ve Buray muhteşem konser performanslarına imza attı.
2: Ağlamakmış aşk.
0: Ansızın umutsuzda gelken. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fatma Turgut yaz sezonundaki planlarını açıkladı.
3: Tatil yapamayacağım. Konserli, bol konserli bir yaz beni bekliyor gibi görünüyor.
0: Irmak Arıcı TRT Müzik ekranlarında yayınlanan Irmak Arıcı'yla Dünden Bugüne programının çekim arasında Müzik Sayfası ekibiyle bir araya geldi.
4: Aslında Dünden Bugüne derken sevgili konuklarımıza geçmişten de şarkılar söyletmek, onlardan geçmişten de şarkılar dinlemek istedik.
0: Müzik Sayfası yarın TRT Müzik'te.
5: Malatya, bölgesel müzik geleneklerinin güzelliği ve ikonik sanatçılarıyla tanınır. Bugün Malatya İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na geldim ve öğrencilerden Malatya'da müzik öğrenimin sınıf içinde ve dışında nasıl bir şey olduğunu öğrenmek istedim.

0: TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Ümitli Şarkılar'da bu hafta çok tatlı, çok sevdiğim bir arkadaşım ve müthiş bir yorumcu. Tabii ki sözlerle bestekarlı da var. Hoş geldin Betül'cüğüm, hoş geldin Betül Demir'i bugün konuğumuz.
1: Oy canım benim, yani çok mutluyum. Bir kere çok büyük hayranlık duyduğum bir yorumcunun, bir müzik insanının programında olmak benim için çok onur verici, onu söyleyeyim baştan. Hayatımızda Sarı Ev'deki karşılaşmamızla birlikte... güzel, benim mesela kariyerime çok güzel bir dokunuşun vardır. Ondan bahsederiz birazdan. Ve en büyük dokunuşlarından biri orada Emirhan Cengiz.
0: Canım benim ya. Ya nihayet böyle bir şey çok güzel bir vesile oldu. Bize de arkadaşlarımı görüyorum burada, güzel güzel şarkılar söylüyoruz. Tabii ki o dönemde hatırlıyorum, Yeter diye bir şarkım vardı, ona back vokal yapmıştın,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, back vokal mi? Herkesin hala sorduğu güzel, Ümit Sayın'ın çok... oradaki o en başında yaptığı muhteşem solosu ve sonrasında.
0: Öyle mi diyorsun ya? Ben dinledim yani. Sonrasında çok benim de hoşuma gitti. Çok güzel
1: o
0: bir iş yapmışız.
1: O kadar yaptıklarını unutuyorsun ki Ümit, ne yapacağız?
0: Ya çok güzel.
1: Yani ümitli şarkılar her yerde var. Yani benim albümümde de var. O yüzden ben çok mutluyum.
0: Süper. Çok sağ olasın. Bu arada 3 saatlik uykuyla geldim buraya. Biliyorum seyahati çok seviyorsun.
1: Çok.
0: Bir göz, şöyle bir gezdin dolaştın.
1: Evet.
0: Çok. Ama nasıl değil mi? Güzel bir enerji veriyor.
1: Güzel oldu tabii canım. Yani bir de bende şey var böyle. Bu defa aile dolaştık. Biz böyle güzel kalabalık bir aileyiz. Hadi dedik anne baba hep beraber şöyle güzel bir tur yapalım. Ege turu. Ama ona tabii her seferinde aileden olduğu için Emirhan da dahil oluyor. O bir de bir yurt dışı seyahatinden gelip tekrar böyle araba yolculuğuna dahil ettim onu, ama çok güzel, çok kıymetli müzisyen arkadaşlarımızla birlikteyiz. Yani biz enerjimizi hep birlikte müzikten aldığımız için çok da güzel bir ekip var. Bugün bize yorgunluk işlemez yani.
0: Ah süpersin ya. Vallahi
1: müzik
0: süpersin.
1: Var çünkü her şeyden çok önce. Güzel kalpler var.
0: Ah canım.
1: Orada buluşuyoruz.
0: Çok
1: yani.
0: Güzel. Ben sabırsızlanıyorum. Çok güzel şarkılar
1: canım
0: hazırladık.
1: Canım benim.
0: Radyoyu bende hala dinleme alışkanlığım var. Ve bilirim direkt açarım.
1: Aynen.
0: Çok güzel bir şarkıya denk geliyorum. Bayağı çalıyor, ben sana söyleyeyim. Yani moral, vallahi gerçeği söylüyorum. Bu böyle geldiğin konuğum geldi, moral olsun. Gerçekten uykumda bile.
1: Teşekkür.
0: Çok hoşuma gitti, çok güzel. Onu da söz besteyi konuşacağız ama
1: tamam.
0: Önce senden
1: söyleyeyim.
0: Bunu duysak mı acaba?
1: Vallahi bayılırım. Hadi. Hadi başlayalım.

0: Plak gibi okudun maşallah. Ay
1: canım
0: ya.
1: Benim teşekkür ederim, sağ ol. Bu şarkının söz ve müziği, yani sözleri Ceren Gündoğdu'ya ait. Müziği de Emirhan Cengiz ve Sude Bilge Demir'e ve aranjesi de tabii ki ona ait.
0: Hissedemez böyle şeyi. Evet. Helal olsun.
1: Oradan öyle gizli bir sinsi bir yılanca.
0: Çok tatlı.
1: Evet, çok. İyi ki hayatım.
0: Çok güzel şarkı. Ben çok
1: ben
0: tatlı
1: de bayılıyorum.
0: Merileri besteler süper olmuş
1: bence. Evet, yani ilk şarkı yaptıkları zaman sözleri yoktu ve deliriyorduk yani söz yazalım diye. Ama bir yandan da böyle hani müzik de, biraz değişti, sözler değişti, bir farklılaştı ve her şey daha kısa ve net anlatılıyor ya. Son dönemde en sevdiğimiz genç müzisyen arkadaşlarımızdan Ceren Gündoğdu'ya.
0: Ceren, gayet güzel olmuş, çok
1: evet,
0: güzel olmuş.
1: Evet, sözlerini yazdırdık ve yani ben ona yolladım ve 3 gün sonra bana yolladı. Yani biz böyle şok. 3 günde nasıl yazabildin bunu diye. İşte ama aşk öyle bir şey. Öyle 3 günde adama söz yazdırıyor. Sonra hemen gidip şarkıyı söyletiyor. Sonra klibini çektiriyor böyle 1 haftada. Sonra ben klibi çekerken manifest yaptım. Dedim ki böyle bir şarkı, madem öyle uykumda bile sevebileceğim birine i̇şte anlattığım bir şarkı var ise demek ki o adam da geliyor dedim.
0: Umutlusun. Çok şükür.
1: Ümitliyim.
0: Ümitli şarkılar
1: çok,
0: oldu mu oldu çok şükür.
1: Yani, inşallah diye.
0: Ama benim Sude ile biz tanışmıştık. Sude Bilge Demir ile. Sude'cim selamlar olsun canım benim. Tabii seninle çok zaman oldu görmeyeli. Söz beste yazıyordu. Ben oradan hatırlıyorum onu ama senin de söz beste yazdığını. Ay. Ben yeni bugün öğrendim yani bilmiyordum.
1: Nasıl yani? Ben
0: bilmiyorum.
1: Çok izliyorum. Çünkü,
0: hiç şey söylemiyorsun değil mi?
1: Çünkü Sude yani çok başarılı oldu böyle. Tabii. Biz bir anda hani hem okul hem profesyonel müzik hayatı bir devam tabii. ederken bir baktım. Ben Amerika'daydım mesela. Aa, aşkın açamadığı kapı Yunanistan'da bile söyleniyor. Ah bütün dillerde. Ondan sonra işte bir sürü evimize nilüferler aşkın rengiler geliyor falan böyle çok.
0: Ailede evet. bir müzisyenlik olayı var değil mi?
1: Babam çok güzel şarkı söyler.
0: Değil mi?
1: Yani babam inanılmaz güzel Türk sanat müziği söyler. Türküleri çok sever. İşte Ceren Gündoğdu mesela, Zafer Gündoğdu'nun kızı aynı zamanda. Hmm. O yüzden mesela.
0: Sürat yabancı gelmedi bana.
1: Evet. Türk halk müziğinin en önemli üstadlarından bir tanesi.
0: Sürat.
1: Evet. Ve ben babamdan mesela Zafer Baba'yı biliyorum mesela. Hani onun Türk halk müziğine yaptığı katkıları biliyorum. Türk sanat müziği olsun. Yani bunun acayip böyle bir zaten çocukluktan kalan böyle bir repertuar vardı bende geniş yani. Ondan sonra tabii devreye okul ve tabii aynı zamanda profesyonel.
0: Sahne tecrübesi var.
1: Evet,
0: tabii ki
1: o da gelince daha da farklılaştı her şey. Bir yandan gurur duyduğumda bir kardeşin var. Acayip güzel sözler, müzikler yazıyor. Ben de aynı geriden.
0: Yok,
1: de ben biraz daha alternatif şeyler yazıyorum falan böyle.
0: Merak ediyorum onları. Bir gün dinleyelim mutlaka.
1: Dinleyelim ama sözünü alıyorum şu anda. Bakın.
0: Dinleyelim valla. Ben ne gerekiyorsa elinden ne gidiyorsa
1: evet,
0: yaparım.
1: Stüdyomuza davet
0: ediyoruz. Sözü şurası aslında şöyle takıldık mesela. Ben hep öyle şeylerde hiç sıkıntım yok
1: direkt
0: gerçekten.
1: Direkt söz beste olarak devreye direkt.
0: Oluyor mu?
1: Aranjeyi de Emir Ağacım yapar orada. Her daim. Stüdyomuza davet
0: ediyoruz. Ben şimdi olabildiği kadar konuklarım geliyor ama çok güzel. Senin gibi tatlı yorumculu arkadaşlarım gelince diyorum ki onlar daha çok şarkı söylesin. Biraz ben de dinleyeyim. Tabii ki ben de şarkı söyleyeceğim
1: lütfen.
0: Ve beraber okuyacağımız mutlaka.
1: Lütfen.
0: Değil mi yaparız bir şey. Süper Geceye Tiryaki var.
1: Ay evet sözlerini Mabel Matiz'in yine müziğini Sude ve Emirhan'ın yaptığı.
0: Süper.
1: Hayatımda en sevdiğim şarkılarımdan biridir bu da.
0: Okuyalım onu da.
1: Okuyalım.

0: güzel okuyorsun ya. Vallahi böyle dinliyorum, şöyle dinliyorum ya. Vallahi evet. Canına nefesine
1: böyle
0: sağlık
1: güzel
0: ya.
1: Şarkılar süper. Sözler olunca ister istemez.
0: Yani. Mabel'de. Sözlerini mi yazmıştım Mabel'de?
1: Evet, sözlerini Mabel yazdı. Müziği Emirhan'a ait.
0: Çok güzel bir meç olmuş. Çok tatlı bir meç olmuş.
1: Çok, yani. Çok, evet, o da çok güzel.
0: Sesine yani, çok yakışmış şarkı.
1: Teşekkür
0: çok
1: ederim. Ben de vallahi çok seviyorum.
0: Çok da tatlı okudum. Teşekkür vallahi ederim. Billahi. Şimdi ben de sosyal medyayı nasıl kullanıyorsun diye bir merak ettim. Bu Instagram olur, diğer mecralar olur. Bir de içerik falan. Ben mesela Instagram'a alıştım biraz ama.
1: Alıştın mı?
0: Alıştım mecburen.
1: Ben Photoshop yapmaya çok alıştım.
0: Vallahi mi? Seviyor musun işte?
1: Ya işte böyle bir filtreler falan var. Vallahi mi? Öyle bir alıştım yani. Emirhan bazen takılıyor bana. Betül bu kim diyor. Öyle bir şeyler yaşıyoruz. Yani işin şakası yani, tabii.
0: Seni mutlu ediyorsun
1: yani.
0: Yapmak lazım. Değil mi? Senin mecran sonuçta.
1: Aman yani işte öyle.
0: Ama özellikle takılır. Böyle bir şeyi üretiyor musun? Mesela ben görüyorum bazı arkadaşlarımda. Özellikle çalışıyorlar mesela oraya koyacakları şeyi. Ben çok yoruluyorum o işlerde.
1: Ya biz yoruluyoruz tabii. Hani evet. Biraz daha o 90'lar
0: konserler olsun vesaire olsun.
1: Zaten yoğun programımız, evet. Konserlerimiz var şükürler olsun ki ama oraya da biraz gerçekten
0: tabii, tabii, kesinlikle
1: gerekiyor.
0: Peki katkısı olduğunu düşünüyor musun? Yani mesela böyle bir şeyin, bir sanatçı böyle bir şey kullanıyor. Sence ona etkisi mutlaka oluyor ki
1: kullanıyorlar. Yeni nesil için çok katkısı var. Hani biz daha şanslıydık tabii ki yani. Ama onlar için bence çok acayip bir yer, mecra orası. Düşünsene bir şarkı böyle tek gitarla söylüyor ve her şey bir anda yani
0: çok
1: insanların
0: çok çabuk
1: insanların
0: ulaşıyor, yakalamasına çok fazla insana
1: evet,
0: ulaşabiliyor.
1: Bir anda çok fazla
0: insana ulaşıyor. Biz ne yapacaktık 90'ların başında işte girişte söyledik evet. Zeynettin şarkısını yaptığımızda cep telefonu dahi yok.
1: Evet ya.
0: Ama onun da güzelliği başka tabii ya. Tabii oturup ki. Sohbet ediyorduk, müziği konuşuyorduk, tartışıyorduk, üzerine konuşuyorduk,
1: sözlere
0: arkadaşlık
1: baksana,
0: vesaire.
1: Yakıcı kum taneleri.
0: Aşk anlatıyor o yakıcı yani, kum taneleri yani, nasıl bir şey.
1: Evet nasıl bir işte
0: bir de
1: aşk.
0: O dönem tekno ilk şarkılardan bir tanesiydi. Evet. Biz ilk defa bugün akustik dedin ki ben 92'den beri ilk defa şarkı seslendirdim.
1: Bir şey söyleyeyim hoşuma ama akustik gitti. çok iyi oluyor bence yani oluyor. Bunun üzerine gitmelisin yani.
0: Şimdi çok güzel bir şarkın daha var canımsın.
1: Ha, bu canımsın Sezen Aksu'nun sen. Şarkısı aslında. Yani iyi ki doğmuş Sezen Aksu, iyi ki
0: vallahi
1: var.
0: Ya,
1: hepimizin
0: de.
1: Yüreğinden
0: biliyorsun,
1: tuttu şarkıları.
0: Hem de müziğe başlama sebep ettiğindir Sezen Aksu.
1: Hepimizin
0: 35
1: aslında
0: yıl önce
1: yani,
0: İzmir'den hani İstanbul'a bir getirdi.
1: Bilmez miyim?
0: Çok da güzel bir okula da bıraktı beni. NFL okuluna bıraktı. Evet. Yapar ama o şeyleri.
1: Evet.
0: Benim işte geçmişte bütün o bizi örnek aldığımız canlarımız... bu değerli insanlar gerçekten öyle güzel şeyler bize geçirdiler. O sevgi, ufacık bir ışığı bile görseler onu parlatmaya çalışırlar ya.
1: Evet, kesinlikle.
0: Çok şükür o.

0: Razıyız Sezen'den
1: çok sonuna yakışmış kadar. Çok çok beğendim. Ay, çok yakışmış
0: yersen. Bu şarkıyı Akustika albümde 2020'de söyledim. Tam pandeminin ortasında ne yapacağımızı bilemiyoruz. Sevgili Sezen Aksu'muz bütün müzisyenlere biliyorsun bütün şarkılarını açtı o dönem ve hala da öyle. Bütün söz müziklerini biliyorsun böyle. Hepimiz söyledik. İlk ben söyledim akustik albümde. O yüzden çok mutluyum. Çünkü çok seviyordum bu şarkıyı. Ona tekrar

0: Tekrar yürekten teşekkürlerimi sunuyorum.
1: Yapay zeka, yapay zeka diyorlar. Al. Ya şimdi şu insan faktörü nasıl olacak?
0: Bir
1: nasıl
0: sezen olacak? Etmez hiç mi?
1: Yani nasıl olacak? Yani bu duygu çok başka bir şey. Ya kesinlikle bu şarkı söyleme olayı çok başka bir iş. Yani. Söz yazma, beste yazma işi. Ben son dönem kafamı çevirdiğim yerde bir bakıyorum. Birisi, bizim abim falan da yapıyor bunu.
0: Yapıyor
1: çok güzel bir şarkı yaptım diyor. Söz yazmış, beste. Tabii ya bakıyorum her gün. Son bir buçuk yıldır bana sürekli geliyor. Abi diyorum muhteşem, geçelim. Çünkü onların hazır şeyleri var, vokaller var, onları koyuyorlar falan. Bu duyguyu nerede bulacağız?
0: Asla yok.
1: Bu duyguyu
0: yok.
1: Çok şükür yani ümitli şarkılarda bulacağız. Betül Demir gelecek, konuk
0: yapay
1: olacak.
0: Yapay zekada aşık olursa bir gün böyle şarkılar yapar belki. Hani onu da yaparlarsa yapay zekaya yüklerlerse
1: ama
0: aşkı.
1: Yani işimize yarayan, değil mi? Hayatımızı kolaylaştıran bölümlerine kimse
0: onlar
1: ayrı demiyor.
0: Onlar okey, aynen öyle ama yani hani kalkıp da ne bileyim. Hani yapay zeka nikah kıyısın yani ama yani aşk yaşayamıyor yani, anlatabiliyor muyum?
1: Kliplerde kullanıyorlar. Ben birkaç tane gördüm. Fena değil ama yani dediğin gibi o... Okay. Bir tuhaf oluyor değil mi?
0: Photoshop'lu oluyor onlar.
1: Sunilik geliyor değil mi?
0: Benim
1: yani
0: resimlerim ben gibi oluyor onlar. Çok yani Photoshop'lu.
1: Yakın yakın kameranın gözünün evet. içine baka baka şöyle canın yanmışsa da değil mi?
0: Aynen.
1: Çok
0: aynen.
1: acayip. Ben şimdi bunu çok merak ediyorum. Acaba sende nasıl oluyor bu iş diye. Ben de mesela genellikle bir melodi duymaya başlıyorum. Aha. O melodi beni alıp götürmeye başlıyor. Sonra o melodiyi takip ederken sözler yok ve ne yazacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Başlarken. Sonra ufak ufak o sinyaller gelmeye başlıyor. Melodilerin üzerine kelimeler yapışmaya başlıyor. Sonra kelimeler birleşip cümleler oluşturmaya başlıyorlar. Sonra ben anlıyorum ki hikaye bir yere bağlıyor artık. Bittiğinde bir soluklanıp 10 15 dakikalık o transtan sonra üzerine çalışıyoruz. O 8 saat sürüyor bende. Eskiden
0: tabii,
1: öyleydi.
0: Tabii.
1: Ama 10 sene sonra 20 sene sonra o kadar çalışmıyorsun. Direkt çıkıyor artık. Her tabii, şey hazır geliyor. Tabii. Onu çok merak ettim.
0: Ya ben de önce bir riff geliyor muhakkak.
1: İlk hareketi geçiren şey
0: tabii
1: ne oluyor?
0: Bir riff geliyor yani. İşte böyle bir şey hissediyorum oradan. Öyle onun grubuna
1: İçeriden
0: eşlik ediyorum. Tabii ondan sonra. Zaten bir acı vardır içeride. O bir çıkacak. bir dokunduracağım.
1: Çıksın zaten.
0: Bir laflar geliyor. Bir nakarata kadar. Bak nakarata kadar. Nakaratı da ben böyle bir sallıyorum sözleri. Ondan sonra ben tabii çok şanslıyım.
1: Ama işte öyle üzerine kelimeleri...
0: Benim bütün nakaratlarımı Sude tamamladığı için.
1: Öyle mi?
0: Ben hiçbir zaman nakarat yazamadım. Nakarata kadar geldim ve orada tıkandım. Çok şey oluyor bende sözler böyle... Fazla romantik geliyor yani, anladın mı? Yani nakaratta bir vurmak lazım ya, o cümlelerle oynamak lazım.
1: Tabii tabii o çağır.
0: O da tabii
1: 8 saat çalışma dediğim ondan sonra çalışma işte orada geliyor.
0: Orada torpiler, ben tembellik yapıyorum. Minik. Nasıl olsa hani yazanımız var.
1: yazanımız var. Hemen çok veriyorum. Büyük bir şans, çok büyük
0: o da
1: şans.
0: Böyle nasıl bir şeyse böyle yapıyor. Siz diyor içeride çalışın, bir stüdyoda çalışıyoruz. Yani. Mutfakta işte kendine kahve
1: çalışacak
0: yapıyor falan
1: o
0: arada. İşte telefonlarla konuşuyor falan. Aa bir baktım şarkı geliyor nakarat. Ben içeride bitiriyorum
1: tabii,
0: yani.
1: Tabii.
0: Ben A'yı B'yi okurken o zaten nakaratı yazmış oluyor. Söylüyorum.
1: O yakın olmak da çok rahatlatıyor aslında. Çok. Çünkü seni yakinen tanıması, senin o duyguyu oraya getirdikten aynen. sonra aslında nereye gideceğini de içsel olarak o yani tahmin ya, edebiliyordur.
0: Ümit çok acayip. Biz 5 kardeşiz ama Sude ile kardeşten öteyiz yani. Aynen. Birbirimizi nefesinden anlarız ne olduğunu.
1: Değil
0: yani.
1: Mi?
0: O kadar.
1: Tabii. Benim ablamla ikisi onlar da acayiplerdi. Ama böyle yani bazı kız kardeşler de oluyor. Yani benim ablamlarda mesela pek yoktur onlar. Hep böyle kimin ne ihtiyacı varsa hemen yanına koşturur, korur, evet. kollar. Şimdi bu çok güzel bir şarkı var. Demir Kapı.
0: Evet ya.
1: Onu bir dinlesek.
0: Onu da merak yine ediyorum. Emirhan yaptı.
1: Emirhan mı?
0: Evet.
1: Emirhan hiç söylemiyorsun. Ya yani Sarıev'de beraberdik Emirhan'la değil mi?
0: İşte diyorum ya oradan.
1: İki sene beraberdik.
0: Tabii
1: yani
0: oradan bana hatıra
1: vermiyor.
0: Kaldı. Tabii canım.
1: Onlar daha tehlikeli oluyor biliyorsun. Renk
0: tabii,
1: vermiyor
0: tabii.
1: mu alttan alta? Birikim
0: aynen.
1: var.
0: Siz Sarıevliler.
1: Tabii ama çok çok iyi bir şey bu. Yani evet. en beste yapıp düzenlemesinde
0: bak,
1: o kompozisyonu
0: diyor,
1: yapmak.
0: Ustalarımızdan öğrendik diyor. Aa,
1: sağ
0: ol
1: canım.
0: Sağ ol
1: eksik olmasın.
0: Yani hakikaten değil mi? Ozan Çolakoğlu sen, Gürselciğim, Emirhan. Evet. Bu şarkının sözleri, Demir Kapı'nın sözleri de Mabel Matiz'e ait.
1: Mabel'e bak maşallah yani.
0: Tabii tabii. Biz çok güzel bu iki şarkıda bir buluştuk onunla. İnşallah diğer şarkılarda da olur. Çünkü inanılmaz yüce gönüllü birisi o da yani.
1: Değil mi? Çok tatlı.
0: Bizim
1: biz
0: kafalar
1: tanışmadık
0: yani.
1: Değil mi? Bizim evet. oradan 80'lerin sonlarından gelip
0: aynen
1: ben
0: öyle.
1: Yakalıyorum onun melodik yapılarında, sözlerin içerisinde o derinliği arama gayreti ve bulduğu
0: öyle.
1: Da
0: kesinlikle,
1: çok güzel sözler de var.
0: Kesinlikle. Sağ olsun bu şarkıyı da duyar duymaz yine yazdı.
1: Değil mi? Vallahi çok iyi ya.
0: Ben şanslıyım ya diyorum ya söz konusunda çok şanslıyım yani.
1: Birikim çok önemli.
0: Aranje direkt... konusunda şanslıyım, müzik konusunda şanslıyım. İşte böyle inanılmaz güzel dostlar edindim hayatta. Şükürler olsun diyorum her daim.
1: Demir Kapı diyor muyuz?
0: Hayır,
1: ben
0: diyoruz,
1: ısrar ediyorum.
0: Hayır o zaman.

0: Ya dizlerin çok hoşuma gitti. Dizler ne güzel çıkıyor şeylerde.
1: Çıkıyor mu?
0: Çok tatlı çıkıyor. Çok
1: her şeyin haber çıkıyor. Ne güzel canım benim. Valla ben hala şan dersleri alıyorum. Yani hani bugün bir tek işte hocamı aradım. Tabii ki kadın içinde bir anda şok geçirdi. Fatma Karaca hocam canım benim, sevgilerimi sunuyorum. Yıllardır tepesindeyim. Bir kere doğru hocayla da çalışmak çok önemli. Ama işte işim bu ya benim işte yani... Bak onlar alıştırmalarını
0: yapıyor. İşine saygından tabii canım.
1: Aynen öyle
0: yani. Daha yüksek, daha iyi performans.
1: Ben deliririm dinleyicime doğruyu veremezsem yani. Hani
0: biliyorum
1: en azından yakın olanı veremezsem.
0: Biliyorum seni.
1: Evet, aynen öyle. O yüzden işte öyle. Elimizden geldiğince çalışmaya devam ediyoruz işte o tizler için.
0: 93 senesinde Ajda Pekkan'a back vokal yaparken o dönem ya. Hala ya. Yanlış hatırlamıyorsam Aydan Siyavuşgil'di.
1: Evet, Erdem Siyavuşgil'di.
0: Bir hanımefendi vardı o dönem. Evet. Yoksa çok zaman geçti tabii. Evet. Hala şan eğitimi alırdı.
1: Hala alıyor.
0: İnanılmaz. Çok
1: günde
0: çok
1: bir saat yani. Koşup hala İnanılmaz. Yani tabii, koşarken tabii. Yapıyor önemli. Bir de o işlemi. Aynen. İnanılmaz bir kadın.
0: Galatasaray'a geliyorum.
1: Gel.
0: Geleyim oraya.
1: Gel cimboma gel.
0: Şarkı yapmışsın. Var mı sende fanatiklik ya? Ve seviyorsun canım. Herhalde. Sevmeden olma ihtimali yok bu işlerin.
1: Aynen öyle. Sevmeden aynen. Olma ihtimali asla yok. Çok seviyorum. Böyle bir hacı hayranlığıyla başladı bende.
0: Hacı.
1: Yani
0: hacı,
1: şöyleydi yani. Evde. İşte babam Fenerli, annem Galatasaraylı. Böyle sürekli oralardaki çekişmeleri görüyorsun. O maç izlerken falan filan. Ben de öyle hani annemin takımını tutuyorum yani. Hani anladın mı? Öyle annemden yanayım falan. Öyle çok da şey değilim öyle ortaokulda, lisede. Bir gün yine işte böyle yine benim okul dönemim şarkı söylüyorum. Çok nadir gecelerinden bir tanesi. Aynen. Nadir gecelerden bir tanesi.

0: Öyle canlı müzik yapılmaz oralarda. Ama Galatasaray şampiyon olmuş. Bütün takım, o zamanlar böyle kutlamalar
1: Aa
0: yoktu.
1: evet, tamam.
0: Aynen öyle. Bütün takım kutlamaya geldi. İşte
1: Güzel bir şey
0: Popescu,
1: geçerler hep
0: Hacı,
1: beraber.
0: o
1: Evet,
0: zaman başkanımız
1: dolaşırlardı.
0: Fark Süren
1: Tabii
0: vesaire
1: tabii.
0: falan filan böyle. Ben Hacı'yı gördüm. Boynuna
1: Ya
0: atladım.
1: değil
0: Yani
1: mi?
0: aynen öyle. Ve dünyanın en tatlı
1: Ya.
0: adamlarından bir tanesi. Yani hiç beklemiyorsun ya ondan. Ve şampiyonluğumuza çok büyük katkısı var. Fatih Terim Hoca vesaire. Ondan sonra o inanılmaz keyifle
1: Ha,
0: o günden
1: acayip
0: sonra
1: bir enerji var
0: fanatiklik
1: tabii.
0: başladı
1: Değil
0: bende.
1: mi?
0: Hiç yani her sene muhakkak maçlara giderim. Ondan sonra bir sürü arkadaşlarım var oradan. Keşke tribünde izlesem diye
1: Öyle
0: şey
1: mi?
0: yapıyorum. O çok keyifli oluyor yani.
1: Ben de bir kere o başıma geldi. Bursa'dan o kısa mesafeli İstanbul'a uçaklar oluyor ya, 20 dakika giden. Bindim uçağa, zaten 15-20 kişilik uçak. Şöyle arkamı gayri ihtiyar döndüm. Benim bayıldığım bir teknik direktör Gordon Mean vardı Beşiktaş'ın başında. Onu gördüm, böyle bir heyecanlandım böyle, yani meşhur birisini görürsün böyle, şey olur ya. Onu unutmuştum ben. Orada onu tekrar yaşadım. Çok acayip bir şey ya. Şimdi 93 demin, biraz önce 93 senesine gittim ya. O dönemde ben hatırlıyorum, Devlerin Aşkı diye bir şarkı çıkmıştı. İlk Seden okumuştu, Seden Güler'in. O
0: Çok
1: albümde
0: güzel.
1: benim birkaç şarkım vardı.
0: Var, biliyorum.
1: Seden'cim bu arada selamlar. Aykut Gül'e de aynı şekilde selamlar
0: Aynen.
1: olsun.
0: Çok seviyoruz
1: Ama onu
0: ikisini.
1: sen seslendirdin. Tabii başka, yani çok sende çok başka tınlar. Yani o her soliste
0: Ya
1: başka bir şey olur ya.
0: şöyle, aynen öyle.
1: Yorum
0: O
1: çok
0: da,
1: fark
0: ya
1: ettiriyor.
0: şimdi ben cover şarkılarda özellikle bir vurgulamak istiyorum. Bütün bu genç arkadaşlarımızla da bizi
1: Hiç
0: izliyorlar.
1: bilmiyorlar onlar tabii
0: O
1: bu
0: kadar
1: şarkıları.
0: iyileri yapıldı ki. Yani lütfen onlara biraz
1: Çok iyi
0: saygı.
1: oldu.
0: Aynısını alıp yapmanın çok büyük saygısızlık olduğunu. Yani emek çok önemli bir şey. Oradaki emeğe çok büyük saygısızlık. Çünkü onlar çok
1: Tabii.
0: uzun
1: Devlerin
0: zamanlarda.
1: Aşkı'nı peki?
0: Devlerin Aşkı'na
1: Kim
0: yine Emirhan'la
1: yazmıştı?
0: aylarca Aşkın Tuna.
1: Aşkın Tuna sözler, beste.
0: Bestesi Halil Karaduman.
1: Halil değil mi Halil canım? Ah canım benim.
0: Nurlar içinde uyusun.
1: Ah
0: Çok
1: canım
0: çok
1: benim.
0: kıymetli bir müzisyen.
1: Ali Karaduman.
0: Evet, aynen öyle. Ve şimdi düşündüğün zaman bu işler o kadar emeklerle, o
1: Tabii
0: kadar
1: canım. Çok bambaşka bir zamandı
0: tabii,
1: gerçekten.
0: aynen öyle.
1: Öyleymiş. Biz şimdi zaman geçince anladık.
0: Kalkıp aynısını yapmanın yorumcu olarak da yani aynısını vermenin bir manası yok. Yani ben
1: Tabii.
0: Seden'in ya da Aşkın Üreng'in üzerine ne münasebet yani okuyabilir miyim? Öyle bir şey.
1: Tabii.
0: Aynısını
1: Yok
0: yapmanın
1: canım. Mümkün
0: manası
1: değil
0: ne?
1: ki.
0: Aynı aranjeyi
1: Biz de
0: yapmanın
1: Dönme Bir Miyinden canlandırdık. Mesela
0: yani ama
1: Tarkan okumuş, 31 yıl geçmiş.
0: ama
1: Yani ne yapsanız onun üstüne çıkamazsınız.
0: sen
1: Gitmedi de
0: kendin
1: başımıza
0: işte
1: geldi.
0: yani kendin gibi okudun
1: Tabii
0: yani
1: tabii.
0: hani dediğim o. O yüzden ona çok dikkat ediyorum ve çok farklı bir düzenleme yaptı.
1: Yani
0: Günümüz
1: şimdi onu
0: standartlarıyla
1: duyacağız.
0: meşhur. Aynen
1: Halil
0: duyacak.
1: Karaduman dedik. Bu arada Aşkın Tuna'ya, Aşkın abiye çok selamlar olsun. Nice
0: Öpüyoruz onu.
1: inanılmaz hitlere imza atmış
0: Çok.
1: bir isim. Gerçekten arada
0: Çok seviyoruz onu.
1: karşılaşıyoruz. Her
0: Aynen.
1: yönetim kurulunda biliyorsunuz, meslek birliği toplantılarında
0: Evet.
1: karşılaşıyoruz.
0: Evet.
1: Canım
0: Dünya
1: benim.
0: tatlısı.
1: Devlerin aşkı diyelim.

0: Bunlar ne büyük aşklar ya, değil mi? Ne acayip.
1: Evet, aşkın Tuna'ya
0: çok yükselmiş.
1: Her seferinde soruyorum, hiç cevap alamıyor.
0: Aşkın adı üstünde aşmış. Çok süper. Ya bizim dönemimiz gerçekten çok romantik bir dönemdi. Tabii bunun teknolojiyle çok alakası var gibi geliyor bana biraz. Çünkü diyorum ya, telefonlar yoktu vesaire. Sohbet, evet. Otur, 3-5 arkadaş bir yere gel, bir şeyler konuş. Onlar ya. Vardı. Onun sıcaklığı bambaşka tabii. O dönemlerden bir tane şarkı var ki ben o anı bekliyorum. Geldim oraya kadar. Yine Sezen Aksu. Ya çok çok inanılmaz şarkılar. İnanılmaz bile bile. Tabii ki bunu Aşkın Nurengi, Harun Kolçak muhteşem okudular. Ve yıllardır da çok severek dinledik. Bir tane de biz okusak acaba nasıl olur?
1: Ay, gurur duyuyorum. Çok
0: olur
1: mutlu
0: mu?
1: Olurum. Evet.
0: Ben de çok mutlu olurum.

0: Süpersin.
1: Canım be. Süpersin ya vallahi billahi. Çok güzel şarkılar gerçekten. Tabii ki.
0: Ay bize de böyle gibi, güzel bir hatıra aldığı için çok güzel bir hatıra aldığım için
1: çok mutlu oldum. Gerçekten çok iyi şarkılar yani. Gerçekten Sezen inanılmaz şeyler yazdı. Hepimizin hayatına o kadar güzel dokundu ve dokunmaya devam ediyor. Evet, yaptığı albümle değil mi? Son çok güzel. Albüm, çok iyi. Aşk nasıl? Bu enerji inanılmaz. En son bir karşılaştık. Loca'da o stüdyoda. Göksu'da şeyde. Çok uzun zamandır görmüyordum. Direkt yanına gittim. Başını göğsüme sakla sevgilim. Canım benim deyip tabii dedik. Tabii. O bizim hepimizin gönlümüzün sevgilisi. Canım aynen benim. Öyle. Sezen Aksu bin yaşa. Ah daha neler var neler. Onu Tunçlar, Aysel Gürel oralara mı gitsek diye düşünmüyor değilim. Vallahi billahi bu şarkılar çok acayip gerçekten. Tabii ki Harun Kolçak. Yani canım muhteşem. Harun. Yani aynen. Bir de onlar biliyorsun çok aşkınla beraber evet. Aşkınla. Bu arada aşkınla yüreğe evet. Kucak dolusu küçükler gönderiyoruz.
0: Onu Londra'da söylememek onunla görüştüm. Olmaz yani evet. Yani ah, onu diyorum.
1: Müthiş iki ses.
0: Evet kesinlikle. Aşkın Nurengi de Derya Deniz bir çok büyük bir yorumcu. Bir kere inanılmaz bir müzisyen çok. Yani. Çok seviyorum. Ben de çok özledim. Seneler oldu görmüyorum. En son konserinde buluşmuştuk. Ondan sonra bir daha görmedim. Görmeyi çok isterim. Özledim çok.
1: Ben dediğim gibi en
0: Harun'u
1: son
0: zaten inanılmaz. Özlüyoruz.
1: Aa, canım benim. Şarkılarıyla. Benim biliyorsun Harun abi ilk benim bestemi seslendirdi. Evet. İlk vokalistini yaptım. Çok güzel zamanlar geçirdik. Çok şükür iyi ki bunları yaşamışız. Aşkın Nurengi deyince Aşkın Nurengi'nin ilk albümüne gidiyorum. Demin onun sohbetini yapıyorduk. Evet. Provada yapmıştık sohbetini biraz. Hı-hı. Dokunmak istiyorum.
0: Evet.
1: Yine teline.
0: Evet. Aa, ben Aşkın Nurengi'nin 2002 albümünde ona vokal yapmıştım. Ve birebir de tanımıştım. Yani düşünsene hani 90'larda onun kasetini alıyorsun. Hayaller kuruyorsun falan filan. Hani böyle inanılmazdı tabii. Öyle de büyük bir yorumcu ki hani taklit ediyorsun zaman zaman. Sonra işte 2002'de tam da okul dönemimdi benim. Aferin sana bana da eşlik etmek zordur ama bana ya, işte tabii, söylemişti onlar, yani. Tabii daha da hayran kaldım. Çünkü evet. Stüdyoda kimin ağzından ne çıksa onu notaya dökebilecek kadar müzik evet, bilen tabii. Acayip bir kadın yani. Çok acayip bir şey.
1: İlk albümünden sonra ben müthiş hayranım tabii. Sezen ilk defa bir sesi çıkartmış. Bütün şarkıları ezberliyorum hemen çok deliler gibi. Hatta hiç unutmuyorum Çeşme'de çalışıyordum. Bir konseri olmuştu. Orada afiş söküp vardı o zamanlar da odamızı asardık falan. Evet. Çok acayip. 1990. Aradan 4-5 yıl geçti. Benim şarkılar falan çok tuttu. Aşkın da bir gün aradı. Ya Ümitçim dedi biz de bir eserin okuyamayacak mıyız yani? Çok sevindim falan dedi. 95'te o geldi canım benim. Acaba ben de Kadıköy'deki evime oturdum. Kader Utansı'nı dinlettim. Ona bayıldı. Güzel. Kalbimde yatan sensin. İnanılmaz güzel yakıştı. Şimdi dokunmak istiyorum diyelim.
0: Hadi söyleyelim.
1: Sonra da peşine de Suden'in bir şarkısı var.
0: Evet.
1: Bütün gece.
0: Bütün gece sabaha kadar.
1: Süper.

0: Tam 90'lar bir şey oldu, evet, süper ya.
1: Aynen. Öyle dedi zaten şefimiz de 90'lar süper diye.
0: Nasıl oldu anlamadık. Koskoca program geçti gitti.
1: Çünkü ben çok konuştum.
0: Çok güzel. Çok akıcı.
1: Hiç susmadım.
0: Müthiş bir enerjinle, müthiş, çok güzel. Bütün şakalar o kadar tatlı geldi ki gerçekten. İyi ki geldin Betülcüğüm. Gerçekten şeref verdin. Çok
1: ben,
0: güzel bir enerji çıktı.
1: Ettim.
0: Biz çok mutluyuz. Bütün ekibimiz çok mutluyuz.
1: Ben,
0: bu arada
1: orkestramız
0: Hakan
1: Işıkkaya
0: ve orkestrasına teşekkür ediyoruz.
1: Müthiş orkestranız efendim.
0: Emirhan Cengiz bugün bizi geldi. Çok sağ olsun canım benim.
1: Bak kalp yolu.
0: Geldi mi kalpler? Süper canım benim. Çok teşekkür ederim abicim. Çok sağ ol. Teşekkür
1: vallahi
0: ederim.
1: Bitti mi?
0: Çok
1: ben kibar. Şaka yapıyorsun zannediyorum.
0: Ya nasıl olduğunu anlamadık.
1: Yok
0: Betül
1: artık.
0: Hanım sizin sayenizde biliyorsunuz.
1: Nasıl ya?
0: Aa, aktı gitti. Çok şükür.
1: Aa, bir daha çağırınız. Bir sürü şarkılarım. Çok konuşmuşum ben.
0: Her zaman konuklarımız
1: bir dahaki geldiğinde beni uyar. Ya da reji beni uyar. Sen az konuş, çok şarkı söyle.
0: Çok güzel. Bu konuşkanlığınla zaten her şey çok daha tatlı oldu bence.
1: Teşekkür
0: şimdi
1: ederim.
0: Güzel bir final yapalım diyorum. Ama aynen. Çok değerli iki insanın ismini mutlaka söylememiz
1: tamam.
0: Lazım. Onna Tunç, müthiş beste. Aysel Gürel, sözler.
1: Ama birlikte söylüyoruz lütfen.
0: Tabii birlikte tamam. Söyleyeceğiz. Ben de bir şöyle bir diyeyim ki. Bir sonraki Ümitli Şarkılar'da görüşmek üzere. Sizleri çok seviyoruz.

0: Ekranı başında bizleri izleyen TRT Müziği'nin çok kıymetli müzikseverleri, hepiniz hoş geldiniz. Umarım size bugün güzel gibi dinleti hazırladık, beğenirsiniz. Bugünkü konuğumuz yine asrımızın en büyük seslerinden, ozanlarından, benim de çok severek dinlediğim kıymetli aşık, sevgili ağabeyim, sevgili dostumuz Sayın Mustafa abim, Mustafa Aydın ağabeyimiz. Hoş geldin, şeref verdin abi. Seni severek dinliyoruz abi, seni önce bir tanıyalım, ondan sonra sen bugün bizi ağlatacaksın, ben biliyorum.
1: Teşekkür ederim. Aşık Mustafa Aydın, 30.01.1963, Şehitler Yurdu, Allahu Ekber Dağları'nın eteğinin Beyköy'de dünyaya geldim. 10 ülkede geleneksel Dünya Müzik Konseyi'nde Türkiye'mizi UNESCO tarafından dünyada temsil eden bir ozan, bir köyde çıkacak, milli kültürü sırtına alıp taşıyacak. Bugün de sizlere konuk olduk.
0: Şeref verdiniz hocam.
1: Teşekkür ederim.
0: Hiç soğutmadan ben sizi severek dinliyorum. Bir de sizin okuduğunuz eserlerde genelde böyle yani her yörenin duygusu farklıdır. Fakat böyle ağıt var ya, böyle dertli diyorum ya, kuşak olarak da diyorum, hep aynı söylüyorum. Ben severek dinliyorum. Rahmetli babam da dinlerdi, dedem de dinliyordu. İnşallah yeni nesil de sizin gibi yazanları, üretenleri geç fark etmemiş olurlar. Çünkü genelde ozanlarımızın kıymetini sağken bilemiyoruz.
1: Evet.
0: Ahirete intikal ettikten sonra adına eser yazmak, metiye değil, sağken bilmek lazım. Üstadım, hemen senden bir türkü alalım.
1: Eyvallah.

0: Üstadım, ağzına sağlık. Bu eser yeni mi, eski mi? Yani gözler doldu yine. Sen kime yazdın üstadım bunu?
1: 40 yıllık mazi. Yarım asırdır insan bir gün ağlar, iki gün ağlar. Gözyaşı kurumaz mı? 45 yıldır bu türkü söyleyeyim. Her söyleyişimde de yüreğim kanıyor.
0: Hoca, demek ki çok sevmişsin. Allah bu dünyada aşık kavuşturmamışsa da öbür dünyada kavuştursun. Sevmek ayrı bir
1: çok
0: dünya.
1: Çok teşekkür ederim. Aşık seven demektir zaten.
0: Ağzına kalemine sağlık üstadım. Şimdi ben hep söylüyorum, her programda söylüyorum. Yazmak her babaydın kârı. Yazmak için de duygu lazım. Eser çok güzel bir eser. Mekanı cennet olsun. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Kıymetli Ozan'ım, şimdi naçizane sözümüz iyi bana ait. Ben bir Adıyaman sevdalısıyım. Adıyaman'ı çok seviyorum. Erzurumluyum ama Adıyaman'a yazdığım güzel bir türkü var. Tekrar söylüyorum, sözümüz iyi bana ait. Onu icra edeceğim inşallah. Umarım beğenirsiniz.
1: Yüreğine sağlık. Şimdiden teşekkür ederim.
0: Eyvallah. Buyurun arkadaşlar.
1: Yurdumuzun her tarafı cennet.
0: Aynen.

0: Bravo.
1: İlk defa burada icra ettik. Tekrar söylüyorum. Adıyaman benim için
0: yüreğine,
1: çok...
0: Yüreğine kalemine sağlık. Çok güzel olmuş.
1: Üstadım çok teşekkür ettim. Hemen senden, hatta bir tane değil iki tane üst üste alalım Mustafa abi senden.
0: Eyvallah.
1: Şöyle bir dolu dolu dinleyelim Selim abi.
0: İlk okuyacağım eserin isimlerini söyleyeyim. Sanat değerleri, edebi sanat taşıdığı için Zincir Bent Konuşma, Aşklar Dinle Zincirleme. İkinci okuyacağım halk edebiyatına, aşık edebiyatına, Mustafa Aydın'la giriş yapan bir sanat dalı. Yani bilim adamlarına da duyurulur. Perdeleme sanatı diye bir sanat icra edeceğim.
1: Sizden sonra mı geldi bu?
0: Benle giriş yapıyor. Eyvallah. Halk edebiyatına.
1: Dinleyelim hocam.
0: Bu birinci eser Zincir Bent Koşma. İkinci eser Perdeleme Sanatı. Perde açılacak, gerçekle yüzleşeceğiz.
1: Tamam üstad. Tamam yani, kimin üstad.
0: Bakacağım. Buyurun.

0: Yaza diyorlar ya yazmayla bitmez. Bu sevdadır benim serimden gitmez. Uydu yerleşemez, kozmonot gitmez. Her gönül bir büyük feza diyorlar.
1: Eyvallah usta. Ağzına kalemine sağlık.
0: Teknoloji imdada yetişiyor. Ben aynı zamanda aşklar içinde türünün de terk örneği sayılırım. Üç tane sesi bir anda kullanabilen.
1: Evet, ses aralığınız geniş oluyoruz hocam.
0: Şimdi si veya si bemola geçelim. Daha sonra karşı şeyi do diyezden okunan bir türkü.

0: Ustanın kalemine sağlık. Ağzına yüreğine sağlık. Söz müzik size ait.
1: Evet. Ya dedim
0: makamsal
1: ya.
0: Makamsal anlamda bir şey söylemiştiniz. Perde açılıyor
1: dediniz. Perde sanatı. Perdeleme sanatı. Yani bu bana ait.

0: halk edebiyatına, aşık edebiyatına giriş yaptı. Bu tür, yani diyelim ki bir dudak değmez sanatı var, lep değmez. Mesela belki zaman olursa bir burada da icra olunduğunu sanmıyorum. Satranç türünden örnek vereceğim.
1: Yok, icra edilmedi.
0: Bunun için ben aynı zamanda edebi sanatların bütün türlerini Türkiye'de türünün icra eden sayılı ozanlardan biriyim.
1: Eyvallah üstadım. Eyvallah. Ağzınıza kaleminize sağlık. Şimdi değerli dostlar, ben vokallerimden benim solist kardeşim Sevgi Ateş, kendisi de çok kıymetli bir sanatçıdır. Sağ olsun bizim programda bana vokalle ilgili hiç teklifimi kırmadan kendisi rica etsem bize bir tane güzel bir eser okursa.
2: Evet sevgiler Can, o zaman ben de sizler için ve TRT izleyicileri için Bülbül gibi düştüm zara, gel halımı sor naz diyar diyelim.

0: Ağzına yüreğine sarılın kıymetli kardeşim. Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: kıymetli
1: ederim.
0: Ozan'ım. Yüreğine sarılın. El aldığınız ozanlar, örnek aldığınız ozanlar, size feyiz veren, tad veren ozanlar kimler mesela?
2: Evet,
0: Mevlüt Hüsnü'ne diyeceğiniz kesin, onu biliyorum.
2: Evet. Aşık Veysel gibi gözleri ama olan bir ustadım vardı. Rahmetle yad edelim.
0: Mekanı cennet olsun.
2: Mekanı cennet olsun. Aşkı Mevlid-i İhsan'ı ustad. Bizim Soğanlı Dağları, Sarıkamış, işte Erzurum Rus istilasında kaldığı dönemlerde bomba kapsülü kalmış. Gözlerini ve parmaklarını o çakıyla karıştırırken bomba patlıyor, kaybediyor. Ustad aşıklığa öyle başlayıyor. Bir ocak, yani Summan'ı kolu, Mevlid-i İhsan'ı kolu, eğer çırak yetiştiriyorsan kol oluşturursun. Şimdi 100 tane en azından hocalarımız da tespit ediyor. Sosyal medyada, dijital ortamda benim bir sürü talebe var. Mektepli var ve alaylı var. Çırak usta ilişkisiyle. Mustafa Aydın kolu da başlayacak yakında.
0: İnşallah. Evet. Hocam hiç ara vermeden sizden şöyle, biz sizin böyle ağıtvari eserlerinize özellikle alışmışız. Sizden iki tane peş peşe yine eser rica etsek. Çünkü seyirciler

0: Efendimiz müzik istiyorlar, evet. Ses duymak istiyorlar, eser duymak
1: Eyvallah.
0: İstiyorlar.
1: Okuyacağım eser Ceylan Gözlüm. Yani başta zikrettiğiniz gibi gençler öğrensin. Küçük ilkokuldan tutun üniversiteye kadar hayran ve dinleyici kitlem var. Ben bundan mutluyum. Geleneği yaşatacak kuşak yetişiyor arkadan.
0: Olması da gerekiyor. Nesilden nesil.
1: Ceylan Gözlüm eserinden sonra peş peşe dediğiniz için ismini zikredeyim. Kar Çiçeği. Yani
0: bizim dönemimizin ve kuşak olarak
1: birçok gencin
0: ağıt var. Evet.
1: Birçok gencin üniversitede, lisede avukat olmuş, doktor olmuş arıyor beni. Hocam sen lisedeki idolumdun diyor. Senin türkülerinle aşklarımızı izhar ettik, ifşa ettik
0: doğru
1: diyorlardı.
0: Söylemiş. Buyurun üstad, buyurun.

0: Ustam hemen araya gireyim. Hemen araya gireyim. Abi şimdi sevmek, insanları sevmek, tabiatı sevmek, sevdiğini sevmek, yaradanı sevmek. Yani sevmek her babayiğidin kârı değil. Ama tekrar söylüyorum, her şeyi çok çabuk tüketiyoruz. Şimdi arabada genelde böyle sırf duygusallaşmayayım diye bazen yabancı müzik dinliyorum ya da bazen kendi bölgemin dışında ama üstüne basa basa diyorum. Özellikle eserleri dinlerken insanlar şunu anlamıyor. Yahu içeride adam ne söylüyor? Yazmış ama ne yazmış? Şimdi örnek veriyorum ben size. Bir eseri yazarken o duyguyu yakalamadan taşa yazabilirsiniz, sitem edebilirsiniz, beddua edebilirsiniz, ah edebilirsiniz. Ama ben şunu gördüm üstad. Özellikle bu duygusal eserleri tamamen aşk. Yanılmıyorsam ben konuyu açmak istemedim ama eşinizi bir trafik kazasına aralı kaybetmiştiniz. Ondan sonra ben hiç ara vermeden sizi üzüyoruz ama bir kar çiçeğimi özellikle sizden rica edeyim.
1: Eyvallah. Bir çiçek götürdüm şehitler yurduna.

0: Ustam ağzına sağlık, yüreğine sağlık, kalemine sağlık.
1: Evet, aşıklar gözyaşını yüreğini dinleyenlerle paylaşandır. Mevlana der ki, gözyaşı gönülün inci taneleridir, her göze nasip olmaz. Yüreği güzel insan ağlayabilir.
0: Kalemine sağlık, kalemine Eyvah. Sağlık. Bizi götürdünler arkadaşlar. Bir sevdamız gizli kalsın yapalım.

0: Şimdi üstadım, bu okuduğumuz eserler tamamen duygu dolu.
1: Eyvallah.
0: Yani insanların böyle içini gıcırdatan, dertleten, ağlatan eserler. Sizin de tarzınızı bildiğim için sizden ricam, böyle iki tane güzel eser peş peşe icra edelim. Seyircilerimiz bir müzik dinlesin.
1: Çok teşekkür
0: Buyurun
1: ederim.
0: Buyurun üstadım.
1: Anadolu insanımız dertli türküleri sever. Birinci okuyacağım eser Seni Nasıl Unutayım. İkinci peşini okuyacağım eser Yol Gariban Ben Gariban eseri olacak.

kalemine, sazına, sesine sağlık. Şeref verdi. TRT ailesi olarak sizi konuk etmekten mutluluk duyduk. Buradan TRT müzik severlere bu haftaki programımızı yine dertli uzanamayla bitiriyoruz. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

Bu topraklar yaşıyor, çalışıyor, üretiyor. Bir millet doğuyor, yürüyor, koşuyor. Bir ritimle ayakta duruyor. Ama bu ritim yavaşlıyor. Evler sessizleşiyor. Okullar çocuk seslerini arıyor. Bir ülkenin ritmi insanla başlar. Aileyle köklenir. Nüfusla güçlenir. Türkiye'nin ritmi durmayacak. Hikayemiz yarım kalmayacak.

0: hiçbir yerde söylemedim. Ben ilk küçük şarkıcılardan bir tanesiyim.
1: Küçük emo.
0: Tabii tabii küçük emo. Bak bir gün şey yaparım sana, posterlerimi gösteririm. Bu Öztürk Serengil, Hulusi Kentmen de filan. 82 yılında film filan yaptım ben yani.

0: Kariyeri boyunca birçok film ve dizi müziğine imza atan sanatçı, 2008 yılında Deli Deli Olma filmini Özgür Akgül'le birlikte yaptığı müzikle Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film müziği dalında ödül almış ve 2012 yılında Herkes Aynı Hayatta çalışmasıyla ilk albümünü piyasaya sürmüştür.
1: Herkes aynı hayatta, kendini bir şey sanma. Ne kadar çok bilirsen o kadar bela başa.
0: 10 şarkının yer aldığı albümün çıkış şarkısı, sözü ve müziği Sezen Aksu imzalı Hakim Bey olmuştur.

2013 yılında çıkan ve 10 şarkının yer aldığı Hiç Konuşmadan adlı ikinci albümün çıkış şarkısı, sözü ve müziği Cihan Güçlü'ye ait Acıyı Sevmek Olur Mu adlı parça olmuştur.

0: 2015 yılında 3. stüdyo albümü Hepsi Benim Yüzümden dinleyiciyle buluşmuştur. 12 şarkının yer aldığı albümün çıkış parçası Cihan Güçlü imzalı Olur O Zaman adlı şarkı olmuştur.
1: Sonra gün gelir merhaba deyip çıkıverir karşına.

2018 yılında Neden Böyleyiz albümü yayınlanmış, toplam 10 şarkıdan oluşan albümün çıkış şarkısı, sözü ve müziği Murat Ak'a ait Haram parçası olmuştur.

Bir Şarkı Vardı Ya, sanatçının 4. albümü olup 10 şarkıdan oluşmaktadır. 2022 yılında müzikseverlerle buluşan albümün ilk teklisi sözleri Abdullah Nail Bayşu'ya, müziği ise Orhan Gencebay'a ait Sevemedim Kara Gözlüm olmuştur. Albümün açılışını ise bir Barış Manço klasiği Ali Yazar Veli Bozar'la yapmıştır.

0: Bu yukarı Fırat bölgesine ait bir eser tabii bu eser. İşte Urfa'da filan ve o bölgede çok fazla icra edilen bir eser. Ama işte bu yukarı Fırat Havzası gerçekten çok fazla böyle himaye edilmiş. Ta Osmanlı dönemlerinden kalan böyle bir himaye yurdu orası. Bir koridor
1: Evet.
0: başladığınız zaman bir kültürel şey var, bir ağırlığı var, bir gideri var yani oranın, o bölgenin. Fırat'la alakalı epeyce türküler yakılmış yani.
1: Ya.
0: Fırat'a ait çok güzel türküler var.
1: Bu da en
0: O da
1: güzellerinden bir
0: onlardan bir
1: tanesi,
0: tanesi,
1: değil mi?
0: evet.
1: Özbek Hoca zannederim
0: Özbek Hoca, evet.
1: derliyor.
0: Allah
1: Aynısının
0: selamet
1: hocam
0: versin.
1: malumunuz bir de kaynağın bir versiyonu var.
0: Tabii. Burada tabii Fırat'ın benzer işte bölgesel çok fazla şeyleri var. Yani çeşitlemeleri var. Çok güzel türküleri var. O da bunlardan bir tanesi. Hafız Saadettin Kaynak Mardin'de askerlik yapmış o
1: Evet.
0: bölgede. O bölgeyi taramış ve görmüş, tanımış. Yani oranın o kültürel yapısını keşfetmiş.
1: Evet. Belki bilinmiyordu çoğu ve hepsi yani bütün ne varsa orada heybesine koyup
0: Keşfet.
1: İstanbul'a getirdi.
0: Yani bilemiyoruz onu
1: Evet.
0: tabii ama yani
1: Evet.
0: ben onun bestekarlığından asla şüphe etmem.
1: Estağfurullah tabii.
0: Öyle bir şeye
1: Mesele o
0: haddim
1: değil.
0: bile değil
1: Evet.
0: ama o duyum işte önemli.
1: Evet.
0: Yani oradaki o giderleri keşfetmiş olması,
1: Tabii.
0: oradaki o üslubu
1: Melodik
0: keşfetmiş
1: yapıyı.
0: olması, tabii
1: Evet.
0: melodik yapıyı keşfetmiş olması onun için çok büyük bir kazanç yani.
1: Ya.
0: Ona şükranlarımızı sunuyoruz. Yani böyle bir
1: Kesinlikle.
0: eserleri taşıdığı için, yaptığı
1: Ya,
0: için
1: ya.
0: o başka bir şey. Ama insan işte dediğimiz gibi daha önce de konuştuk. Bir bestekar ruhunda olan bir insanın gittiği bölgelerden algısı
1: Tabii.
0: mutlaka vardır,
1: Beslenecek
0: mutlaka
1: hocam.
0: almıştır.
1: Beslenmeden
0: Evet,
1: olur mu?
0: tabii.
1: Ya.
0: Öyle bir hal mutlaka yaşamıştır hoca.
1: Tabii.
0: Allah rahmet eylesin ama çok kıymetli. Yani bizim için de Saadettin Kaynak çok kıymetlidir. Yani o bölge için
1: Evet.
0: onun her eserine insanlar
1: İyi ki
0: hayranlıkla,
1: askerliği orada
0: keyifle
1: yapmış
0: tabii,
1: diyorsunuz yani o
0: keyifle.
1: tarafta.
0: Ama bölge taramaları da var işte. Mesela Mardin'de askerlik yapıyor ama işte Diyarbakır'a
1: Diyarbakır
0: geliyor,
1: tabii.
0: belki
1: Elazığ
0: Harput'a gelmiştir
1: tabii.
0: veya diğer Antep'e, oraya buraya
1: Muhakkak.
0: derken o bölgelerde Allahu alem
1: Eyvallah.
0: bir teşhiki mesaisi olmuş ki
1: Boş durmamış mübarek
0: yani
1: ya.
0: evet dolmuş.
1: Ya.
0: Sinesini doldurmuş yani.
1: Müthiş,
0: Evet,
1: müthiş.
0: evet. Şimdi sıra geldi benim hocama. Allah rahmet eylesin.
1: Ya,
0: Enver Demirbağ.
1: ya.
0: Enver
1: Ondan
0: Demirbağ.
1: çok bahsetmeniz lazım efendim. Biz
0: Evet,
1: dinlemek
0: inşallah.
1: istiyoruz.
0: Evet,
1: Evet.
0: bahsedelim. Ama önce ondan Harput Divanı dinleyelim.
1: Dinleyelim.
0: Evet.

0: Ankara'da o süre içerisinde sürekli işte o bölgeye ait kendi dağarcığında kendi öğrenmiş olduğu bütün eserleri
1: Radyoya aktardı.
0: kendisinden de derleme imkanım oldu.
1: Eyvallah.
0: Allah rahmet eylesin. Ama ben onun kişiliği hakkında biraz konuşmak isterim. Yani bir eğitime müstahak olmayan bir insanın bu kadar bir kabiliyete haiz olması akıl alacak iş değil yani. Şimdi Enver Demirbağ yakınları tarafından işte o dönemin beyleri tarafından işte Ali Bey diye bilinen bir zat-ı muhteremin destekleriyle bunlar bütün külliyatı ezberlemişler. Bir hoca tutuyorlar bunlara. Sesleri var. İki kardeşler. Biri Paşa Demirbağ, biri Enver Demirbağ. Bunlar gece gündüz meşk ortamında öyle sürekli işte hep bahsettiğimiz o hanende geleneği usulü, işte ustanın yapmış olduğu, ustanın tertip etmiş olduğu tavsiyelerine uyarak Kıvanç ile Hafız denilen bir hafızdan bütün o külliyatı meşk etmişler. Yani daha sonra Hafız Osman Bey diye bilinen Harput'un çok önemli, mümtaz bir kişiliği olan o şahsın alınmış bütün makara bantlarını da dinleyerek tekrar eski dinledikleriyle mukayese ederek işi tasih etmişler. Bütün külliyat ezberindeydi yani. Rast gazelden ya bütün makamların mutlaka bir gazeli
1: Gazeli
0: vardır. Ya bütün bu gazellerle beraber türküleri, hoyratları bunların hepsi bir terkiptir.
1: ya.
0: Yani
1: Çok büyük bir hizmet hocam.
0: tabii
1: Nedir
0: büyük
1: bu?
0: bu terkipler içerisinde yani bilmediği, okumadığı, okuyamadığı bir tane eser yoktur. Böyle bir kabiliyet. Onu bırak bir de İstanbul şarkılarına, İstanbul gazellerine olan maharetini sana anlatsam inanamaz. Eseri bir defa dinlerdi.
1: Celal Güzel ses gibi. O
0: Evet,
1: da çok
0: bir
1: güzel.
0: defa dinler, o
1: İstanbul
0: eseri
1: Gazelleri.
0: hemen hıfzeder. Biz mesela birçok şarkıyı ben ondan öğrenmişimdir. Yani
1: Aynen bu şekliyle okunuyor değil mi hocam? Mesela şimdi bunu siz okusanız
0: evet,
1: aynen bu şekilde
0: tabii
1: okuyorsunuz.
0: mecbur
1: Ya.
0: yani hiç bu kural değişmez çünkü bu başka bir muhafazakarlık.
1: Evet.
0: Bunu değiştiremezsin. Ta Artukoğullarından bugüne kadar intikal edip gelmiş bir yapı bu. Yani burada hiçbir şekilde eserin kendisini değiştirme şansın yoktur.
1: Ya
0: Hiçbir
1: çok
0: şekilde.
1: enteresan.
0: Ne çalımında, ne saz bahsinde, ne de okuma biçiminde değiştiremezsin. Yani böyle bir şansın yoktur. Onu o terkibi baştan sona kadar adam akıllı ya ezberleyeceksin, öğreneceksin, okuyacaksın veya okumayacaksın.
1: Evet. Arada ben böyle okudum falan
0: Yok
1: yok
0: öyle
1: burada.
0: keyfe
1: Evet. Bu
0: keder bir
1: başka bir
0: şey
1: şey.
0: yapamazsın. Hayır, asla öyle bir
1: Evet.
0: şey yok. Böyle bir şey asla müsaade etmezlerdi. Ve de
1: Evet.
0: çok büyük tenkit, büyük bir sıkıntı
1: Evet.
0: çıkar. Yani onu
1: Ama
0: hemen
1: belki bu sayede tam anlamıyla gelebilmiş bugüne işte.
0: işte yani bu
1: Ya.
0: muhafazakarlık sayesinde gelmiş.
1: Evet.
0: Eğer işte bırakılsaydı kendi haline, işte
1: Evet.
0: Allah rahmet eylesin. Bunlar bu işi hıfzettikleri için yanlış ve doğru ayırt ediliyor yani. İşte o
1: Ya.
0: Femi Muhsin Ağız dediğimiz ağız Enver Demirbağ'dı. Yani onda eserler doğrulanıyordu. Eserin en doğrusunu ondan duyabiliyorduk yani.
1: Ya.
0: Çünkü bir geleneğe tabi. O gelenek çerçevesinde kendisini oluşturmuş, öğrenmiş. Rahmet
1: Ya.
0: olsun. Yani ben çok istifade ettim
1: Ne
0: kendisinden.
1: mutlu
0: Evet.
1: öğrencisi olmuşsunuz siz
0: Ya
1: de.
0: ya
1: Ne güzel
0: burada
1: bir şey.
0: Ankara'da 2010 yılında da Hakk'ın rahmetine kavuştu.
1: Ya.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Amin efendim.
0: Çok meziyetli, çok vasıflı bir sesti. Mesela Münir Bey'in okumuş olduğu Aheste Küreklerini sana yemin ediyorum ki bir Hakk'ın noktasına kadar okur.
1: Tabii. Aynı
0: Hiç
1: şekilde.
0: eksiksiz evet.
1: Ya.
0: Hafız Burhan'ın gazellerini yani bütün onları kusursuz okurdu.
1: Ya. O
0: Ve
1: tarafa da uzak kalmamış
0: ya
1: yani.
0: ama işte
1: Ya.
0: İstanbul ve hemdem olmuşlar gelmişler İstanbul'da o zaman
1: Ya.
0: işte bakın Safiye Ayla'yla oturmuşlar Müzeyyen Hanım'la oturmuş. Müzeyyen Hanım çok yalvarmış
1: Evet.
0: Enver abiye
1: Evet
0: ne
1: ya.
0: olur işte
1: Bahsetmiştiniz.
0: İstanbul'u terk etme burada işte
1: Burada kal.
0: gel benim gazinomda program yap filan diye çok ısrar etmiş ama varlık sahibi oldukları için de bu işe çok fazla böyle meyletmemişler yani
1: Evet.
0: sıkıntıya sokmamışlar kendilerini. Eğer
1: Ya.
0: İstanbul'da yaşamış olsaydı
1: Evet.
0: döneminde ben bugün başka bir şey konuşuyor
1: Tabii.
0: olurduk yani.
1: Yani şimdi bu kayıt malumunuz hani ev
0: Tabii
1: ortamında
0: tabii bu
1: yapılmış bir
0: stüdyo kaydı
1: kayıt.
0: değil
1: Bir
0: bu
1: düşünsenize böyle bir kaydın
0: tabii.
1: doğru bir ortamda
0: Tabii
1: yapıldığını
0: tabii.
1: yani müzik
0: Tabii.
1: açısından, kalite açısından
0: Tabii.
1: bambaşka bir şey olurdu
0: Evet Allah
1: diğerleri.
0: rahmet eylesin.
1: Amin efendim.
0: Feryat ediyor bir gül için bülbülü şey daha. Münir Nurettin Selçuk.
1: Okuyor değil mi?
0: Evet.
1: Elazığ'dan İstanbul'a gelelim.
0: Evet.

0: Bunu icra ediyor işte
1: Sen ne
0: kanun.
1: yaparsan yap,
0: Tabii.
1: kanunu icra,
0: Muhabbet.
1: hükmünü icra ediyor.
0: Evet. Bunun tabii Hafız Kemal'in Gazeli de var aynı
1: Evet,
0: sözlerle.
1: aynı
0: Aynı
1: sözlere gazeli.
0: sözlerle okumuş olduğu Gazeli de var. O da çok mükemmel, o da çok güzel. Bu da Hüseyin'i bir eser efendim. Bu eser tabii Mehmet Emin Çakıroğlu. Müzik Sufi Ziya
1: Klasik ekolün son
0: Özbekkan.
1: bestecilerinden
0: Evet.
1: yani.
0: Bunlar bestelenmiş. Şimdi değerli kardeşim, gene bizde emeği olan ve camiye çok büyük hizmeti olan, bizim geleneksel müziğimize gerçekten çok farklı bir anlayış, çok farklı bir çeşitlilik getiren, icra biçiminde, saz çeşitliliği bakımından çok büyük, büyük katkıları olan çok büyük bir hoca. Mehmet Özbek Hoca.
1: Ya.
0: Kendisine sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum buradan.
1: Amin efendim.
0: Yani bizim o şark üslubunu, o şarkın bütün geleneklerini yapmış olduğu programlarla da duyuran, bu insanlara tanıtan hoca çok büyük emek vermiştir bizim bu camiamız. Yani Türk geleneksel müziğimiz için halk müziğine olan katkısı gerçekten çok fazladır.
1: Ya.
0: Çok fazla derlemeleri vardır. Gene o gayretleri içerisinde kendisinin fehmettiği Ziya Paşa'ya ait bir sözü, makam Urfa diye bilinen, bütün Arabistan coğrafyasında Urfa makamı
1: Urfa
0: diye
1: makamı.
0: bilinen, Urfa makamı diye geçen, ismiyle müsemma olan bir eseri uyarlamış hoca. Ziya Paşa'nın sözüyle bir divan oluşturmuş hoca.
1: Urfa
0: Urfa
1: Divanı.
0: Divanı.
1: Mehmet Hoca aynı zamanda benim de hocamın, Vefik Ataç, siz de iyi tanırsınız,
0: Evet, iyi
1: Stamburi,
0: tanırım tabii.
1: Urfalıdır o da.
0: Evet.
1: Onun çok yakın arkadaşı. Onun sayesinde, onun bir anma töreninde, Vefik amcanın, hocamın vefat için bir anma töreninde onun eserlerini okuduğumuzda kendisi de şereflendirip Vefik Ataş'ın bir eserini okumuştu. Orada elini öpmek nasip olmuştu.
0: Maşallah, ne güzel.
1: Çok kıymetli bir
0: Evet,
1: insan,
0: çok
1: çok
0: çok çok
1: önemli bir
0: emektardır.
1: hocamız.
0: Allah hayırlı uzun ömürler versin
1: Amin.
0: hocamıza. Hocamızın Urfa Divanı'nı bir dinleyelim.
1: Evet. Çok güzel kayıt bu.

0: Çok güzel.
1: Urfa Divanı oluşturulmuş, hocanın işte şahsi gayretleriyle yapılmış
0: Terkibi, evet.
1: Terkibi.
2: Hocaya ait.
1: Hocanın birçok böyle yapmış olduğu denemeleri var, türküleri de var. Bütün bölgeye hakim olduğu için, bütün Anadolu karakter tavırlarının tamamını aşağı yukarı bildiği için ona da beste yapmak hiç de zor değildir, Allah alem. Yani Allah hayırlı ve uzun ömürler versin diyelim, ne diyelim.
0: Amin efendim.
1: Evet, değerli kardeşim.
0: Şimdi ne okuyoruz hocam?
1: Efendim, şimdi programımızdan ayrılırken asırlık ezgiler programında tekrar buluşmak ümidiyle diyelim. Ne feryat edersin divane bülbül ve arkasından çok güzel yine bir İstanbul türküsü ekleyelim. Aksadeler giymiş aman boylu boyunca.
0: Eyvallah. Erzurumlu Emrah'ın sözlerine bir Elazığ türküsü değil mi?
1: Eyvallah.
0: Tamam.
1: Evet.

0: affedersiniz, numaranızı alabilir miyim?
1: 112 112.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz.

0: usta sanatçı Ümit Sayın ve Ümit Sayın projesinin detaylarını Müzik Sayfası izleyicileri için anlattı.
1: Bu projede sadece eski şarkılar yer almayacak. 15 tane daha önce yaptığım, yıllar önce yaptığım, 30 yıl boyunca, 35 yıl boyunca yaptığım şarkılar yer alıyor. Ama 5 tane de yeni şarkı koyuyoruz içerisine.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Samsun'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde Bayhan ve Buray muhteşem konser performanslarına imza attı.

0: ağlamakmış aşk.
1: Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fatma Turgut yaz sezonundaki planlarını açıkladı.
2: Tatil yapamayacağım. Konserli, bol konserli bir yaz beni bekliyor gibi görünüyor.
1: Irmak Arıcı TRT Müzik ekranlarında yayınlanan Irmak Arıcı'yla Dünden Bugüne programının çekim arasında Müzik Sayfası ekibiyle bir araya geldi.
3: Aslında Dünden Bugüne derken sevgili konuklarımıza geçmişten de şarkılar söyletmek, onlardan geçmişten de şarkılar dinlemek istedik.
1: Müzik Sayfası yarın TRT Müzik'te.
4: Malatya, bölgesel müzik geleneklerinin güzelliği ve ikonik sanatçılarıyla tanınır. Bugün Malatya İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na geldim ve öğrencilerden Malatya'da müzik öğrenimin sınıf içinde ve dışında nasıl bir şey olduğunu öğrenmek istiyorum.
5: Gidin!

0: Çölün rüzgarla dans ettiği, kopuzun tellerinden yükselen ezgilerin göğe karıştığı bir coğrafya, Astana.
1: Ben Orhan Çakmak, Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için Atayurt, Kazakistan'dayız. Özbek

0: Türkistan'dan Rumeli'ye yarın TRT Müzik'te.
1: Temmuz arasında BİM'de Blum kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Blum tuvalet kağıdı 123 lira yerine 109 lira 50 kuruş.
2: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
3: Jestini her yere taşıdım. Mest oldu. Bankartın jest oldu.
2: En çok jest yapan kart. Jest kart.
4: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
5: Buyur Hasan.
6: Hadi oğlum.
4: Anne bir şeye bakıyorum.
6: Olmadı mı Hasan'ım?
4: Oluyor oluyor anne.
5: Seni koydu.
6: Hasan, uyku vakti.
4: Daha işim var anne.
6: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
4: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
7: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.

0: Efendim, neydi o şarkıya? Hoş geldiniz. Bu akşam da sevgili müzisyen arkadaşlarımızdan dinlediğimiz bu güzel eserle sizlere merhaba dedik. Ezgi'nin günlüğünden eksik bir şey mi var? Çok büyük bir soru cümlesi değil mi bu?
1: Kocaman, kocaman gerçekten. Çünkü galiba insanın en çok kendi içinde sorduğu, ya tamamlanamama hissi vardır ya. Ya bunu biz sık sık kendimize söylüyoruz. Eksik bir şey mi var? Biz tamamlanamıyoruz. Biz beşeriler, biz insanlar tamamlanmış hissetmiyoruz kendimizi hiçbir şekilde. O yüzden evet eksik bir şeyler var. Gerçekten tamamlanamadığımız eksik bir şeyler var.
0: Her zaman eksik bir şeyler var.
1: Var.
2: Bu şarkıda ama eksik bir şey yok, onu söyleyebiliriz. Duygu açısından gerçekten ben eksik bir şey olduğunu düşünmüyorum ki biz enstrümantal olarak çaldık bu şarkıyı. Normalde sözleri de değil mi özgür? Çok ilginç, vurgu yapılacak içinde cümleler, kelimeler var. Terliklerimle gelsem sana mesela.
3: Çok çok iyi
1: Muazzam.
3: ya, burası favori
1: Muazzam.
3: yerim.
0: Sözler muhteşem fakat sözler olmadan da sizin çaldığınız haliyle de insan kendi hikayesini yazabiliyor bu şarkıda. Öyle de derinlikli. Peki sıradaki şarkıyla devam edelim öyleyse. Bu şarkı özlemi, hasreti, kavuşma arzusunu dile getiren bir şarkı. Türkiye'nin en güçlü vokallerinden olan sevgili Nilüfer'in şarkısı. Hakikaten ta uzak yollardan gelmiş bir şarkı ki döneminde sanıyorum aranjman dedikleri türden.
3: Evet, aslı tam Avramatyasuydu zannedersem. Türkçe söz yazıldı daha sonrasında.
0: O zaman dinleyelim.

0: Evet, programımıza İzel'in Bir Dilek Tut albümünden Anlayamazsın adlı şarkısıyla devam ediyoruz. Söz ve müziği Sinan Akçıl'a ait bir şarkı. Şarkıyı da çok seviyoruz. İzel'i de. İzel'in o naif yorumunu. İzel'den dinledik fakat daha sonra Kibariye kendi tarzında yeniden yorumladı ve bence muhteşem de yorumladı. Şimdi de birazdan senden dinleyeceğiz sevgili Özgür.
1: Dilimiz döndüğünce söylemeye çalışalım. Fakat bu yorum farkları var ya, yani İzel çok başka bir yerde duruyor. Kibariye çok başka bir yerde duruyor. Ben bu ayrımı çok seviyorum. Ya bir şarkıyı ne kadar sağabilirsin ve içinden ne çıkartabilirsin? Ya muhteşem bir şey çıkıyor. Kibariye okuyor diyorsun ki, aa şarkı böyle bir şey miymiş? İzel okuyor diyorsun ki, şarkı bu mu? Ya bu muhteşem bir şey. Müziğin güzel tarafı bu işte.
0: Kesinlikle. Şarkılar yorumculara göre şekil değiştiriyor. Hadi o zaman dinleyelim.
1: Hadi.

Unutulmak insanoğlunun en büyük korkularından biri belki de. Minik Serçe de bu korkunun üzerine muhteşem bir şarkı yazmış. Unuttun mu beni? Söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait. Şarkının düzenlemesi de Alper Erinç'e ait. Şimdi bir de bizden dinleyin bakalım.

0: Biliyorsunuz ki programlarımızda sizden gelen istek şarkılara yer verdik. Bu da benim sevgili orkestra arkadaşlarımdan gelen bir şarkı oldu. Sevgili Nilüfer'den Unut Gitsin.
1: Ama öyle hemen geçmeyelim orkestra arkadaşlarım diyerek burada ben kendimi ele vereyim. Ben özellikle istedim bu şarkıyı. Çok duygusal sevdiğim bir şarkı. Hatta sizlerden de özür dileyerek hani şu an birazcık aranjesine de müdahale etmiş gibi olacağım ama ben pek çalmayayım istiyorum. Çünkü davul çok güçlü bir enstrüman. Bu şarkının duygusuna bir zarar vermek istemiyorum Özgür, Halil. Sizler de bence keyifle dinleyelim bu şarkıyı. Tolga ve Murat'a ve tabii ki Sezen'in muhteşem yorumuna bırakalım bu şarkıyı.
2: Birlikte yapabiliriz istiyorsan.
0: Hadi beraber yapalım seninle.
2: Hadi gel ikimiz yapalım.

0: çıktığı döneme damgasını vuran bir şarkıdan bahsedeceğim sizlere. Lale Devri. Sibel Can'dan dinledik. Tartışmasız muhteşem bir renk, muhteşem bir ses. Söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait bu şarkının. Düzenlemesi de Aykut Gürel'e aitmiş.
1: Bu şarkıyla ilgili ben şunu hatırlıyorum. Hani müzik öyle evrensel bir şey ki ve hayatımızda o kadar olan bir durum ki insan evde, okulda, otobüste, iş yerinde nereye giderse gitsin müzik hep hayatında var. Hiçbir şey duymasak bile aslında içimizden bir müzik geçiriyoruz. Ondan dolayı ben bu şarkı ilk çıktığında hatırlıyorum. Yani evde dinliyorduk mesela. Sonra okula giderken işte otobüse biniyoruz, orada da çalıyor. Gidiyoruz, okuldayken arkadaşlar arasında yine bu şarkı söyleniyordu. Ondan dolayı bu şarkı gerçekten daha sonra çok coverları falan da yapıldı. Biz de çok fazla performans olarak bu şarkıyı icra ettik. Ondan dolayı bu şarkının gerçekten o döneme damga vurdu dedin ya sen Sezen. Yani tam karşılığı bence bu şarkı.
0: Kesinlikle sonuna kadar katılıyorum. Bizler de Lale Devri çocukları mıyız?
1: Evet. Zamanımız geçmedi daha ya.
0: Hadi dinleyelim. Lale Devri çocuklarıyız biz.

0: Bizim de Kültür Yolu Festivali'nde sahne performanslarımıza çokça dahil ettiğimiz bir şarkı, Boş Bardak Bir Gün Taşar. Söz ve müziği Fettah Can'a ait bir şarkı bu.
1: Fettah Can gizli kahramanlardan. Yani bazıları var, besteleri yapıyor ve kendisi şarkı söylemiyor. Fettah Can şarkı söylemeyi sonradan tercih edenlerden. Ersay Üner de öyledir, hatırla. Mesela Işıklı Yol çok güzel şarkı değil mi? Fettah şarkısı yine. Bir anda bir gördük, Fettah bunları takır takır takır takır kendi albümlerinde de söylemeye başladı. Çok başarılı, özel adamlardan bir tanesi. İyi besteci.
0: Kendisi söyleyince de bir şaşırtıcı oluyor şarkıları,
2: Evet.
0: bestekarlar.
2: Bu arada Sezen, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu, bizim de bu sene dahil olduğumuz Kültür Yolu Festivallerinden bahsettim biraz. Oraya da bir parantez açalım dilersen. Biz de bu sezon orkestra arkadaşlarımla, seninle birlikte dahil olduk. Çok keyifli konserler verdik, vermeye devam ediyoruz. Buradan bizi dinleyenlere, izleyenlere de en azından bir küçük seslenmiş de olalım. Eğer ki Neydi O Şarkı şehrinize gelirse, hepinizi bu konserlere, keyifli konserlere canlı olarak bizi takip etmeniz için davette bulunmuş olalım.
0: Çok güzel bir konuya değindin Burak'cığım. Teşekkür ediyorum. O zaman boş bardak bir gün taşar diyelim.

0: biraz hareketlenmeye ne dersiniz?
1: Çünkü kıpır kıpır bir şarkı söyleyeceğim sizler için. Sevgili süperstar Ajda Pekkan'ın şarkısı. Bu şarkı bir meydan okuyuş, bir nispet şarkısı. Seveceğim, gezeceğim, görürsün sana neler edeceğim.

Birbirinden güzel şarkılar dinlediğiniz bir programın daha sonuna geldik. Kıymetli müzisyen arkadaşlarımı tanıtmak isterim sizlere. Kemanda Halil Çeşmecioğlu, bas gitarda Murat Kahraman, davulda Burak Ülke, gitarda Tolga Kıyak, klarnette, saksafonda ve vokalde Özgür Pazarlı. Ben Sezen Kiremit. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
1: bir adım önde.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor oluyor anne.
5: Seni koydu.
4: Hasan uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
4: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
6: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
0: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol. Yapı.

0: birbirinden değerli şarkılarla, türkülerle top dolu bir yolculuk hazırladık değil mi sevgili Mine?
1: Evet, ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Sizlerin seçtiği eserlerden bir potpourri yaptık.
0: Şimdi söyleyemedim diyeceğiz Cevdet Bağcan'ın o kıymetli eseriyle. Evet. Ama siz onu söyleyeceksiniz, biz çalacağız. Şarkılar yazdım sana, okuyamadığımla başlayan o harika eseri sizin o güzel seslerinden müzik yolcuları klasiğiyle dinleyeceğiz. Hazırsanız eğer söyleyemedimle başlayalım sevgili dostlar.
1: Buyurun.

0: Bazen o kadar güzel söyledin ki söyleyemezsin, anlatamazsın. Aslında bu şarkının da bir adı, kıymetli izleyicilerimiz, Düşlerde Sevdim
1: Ya.
0: Seni. Müzik işte her lisanda, her dilde, her kalpte ayrı güzelliği var. Ve bazı şarkılar var diyoruz ya, ölümsüz. Hayatımızın her anında söyleyebiliriz. Her dönem eşlik edebiliriz. Ve şimdi o güzel eserlerden, özellikle de sizin haftalardır çok istediğiniz eserlerden bir tanesi, bir Semahat Özden ses bestesi gelecek efendim. Her mevsim içimden gelir geçersin diyecek acaba. Ama Ahmet'in acaba içinden neler geçiyor? O kanunun o güzel tınıları bize neler anlatacak? Bizi nerelere götürecek? İlk önce sevgili Ahmet'ten güzel bir Taksim dinleyelim dilerseniz ve sonra da hep birlikte söyleyelim bu güzel eseri.

0: Gönlünüze sağlık.
1: Hangimiz daha önce söyledi acaba? Ama gönüller biri olduğu zaman da musiki bambaşka bir yere gidiyor.
0: Aynen.
1: Sevgili dinleyenlerimizle müzik yolculuğunun kıymetli yolcularıyla her mevsim bu güzellikleri paylaşmakta bizlere kısmet oldu. Ne mutlu ki bu müziği yazanlara, bu müziği kalbinin tam ortasında hissedenlere hepsine buradan selam olsun.
0: Evet, demiştik ya işte programın en başında müzik hep evrensel. Nerede yaşadığınız önemli değil. O duygu seline sizi eğer kaptırıyorsa ve gerçekten o yolda sizi öyle yürütüyorsa bambaşka bir diğer müzik. Ve şimdi sevgili Ahmet bizi Karadeniz kıyılarına doğru götürecek ve çok güzel bir eser seslendirecek.
1: Nasıl güzeldir değil mi oralar? Şimdi sen söyleyince.
0: Çok güzel.
1: Hele ki
0: evet.
1: Bu sıcak havaların başladığı günlerde o Karadeniz yaylalarına selam olsun. Dağlarda gezen kartallara selam olsun.
0: Evet.
1: Dido'yu birlikte söyleyeceğiz müzik yolcularıyla birlikte. Biz gönlümüzden geldiğince çalmaya gayret göstereceğiz ama sizin o güzel eşlikleriniz.

0: Sizinle inanıyorum müthiş bir anlam kazanacak. Dido diyeceğiz efendim.
1: Ben de eşlik edeceğim ama en güzel eşlikler bence ekran başında.
0: Bekleyeceğiz zevkle.
1: Haydi buyurun.

0: Alkışlar hem tüm Karadeniz'e hem de birbirinden kıymetli arkadaşlarıma. Evet ve
1: Bravo.
0: Efendim dedik ya işte diyardan diyara, kalpten kalbe gidiyoruz bu akşam. Ama yine hatırlatalım sizlerin istekleriyle. Gelen isteklerden bir tanesi daha var şimdi sırada. Bir Rumeli türküsü efendim. Ama gerçekten Rumeli'de, Rumeli deyince hep bir hareket, hep bir fıkır fıkırlık geliyor akıla. Ama bu türkü de öyle can yakan türkülerden bir tanesi ki ailetme beni diyeceğiz. Eşliklerinizle birlikte tabii ki.
1: Çok özel bir türkü. Senin
0: evet.
1: sesinden de yine çok,
0: çok
1: keyifli bir yere
0: ediyorum.
1: Gidecek. Provalarda biz de keyifle icra ettik hakikaten. Öylesine zengin bir coğrafyadayız ki öylesine güzelliklerle her yörede bambaşka bir iklimle, bambaşka bir zenginlikle doluyuz. O yüzden biz de sürekli farklı farklı rotalarda başka başka lezzetler arıyoruz ve bunları da bizleri dinleyen kıymetli dinleyicilerimize buluşturmaya bayılıyoruz. Yine onlardan bir tanesi güzel sesinden yorum bulsun. Buyurun sevgili dostlar.
0: Teşekkürler.

0: Gönlüne sağlık sevgili dostlarım. Ellerinize sağlık. Ekran başındaki müzik yolcularının ağızlarına, gönüllerine sağlık diyoruz efendim. Nasıl gidiyor yolculuğumuz diye buradan hep ben sormak ve karşıdan bir cevap duymak istiyorum. Eminim o cevap da bizlere güzelliklerle geliyordur. Nasıl gidiyor sence Mine?
1: Bence keyifli gidiyor. Çünkü öyle olduğunu düşünüyoruz. Hep diyoruz ya, şarkıların birleştirici gücü eminim şu ekranın arkasından sizlere geliyordur diye planlıyoruz. Çünkü biz gerçekten işimizi gönülden

0: ve severek yapıyoruz. Her hafta bu heyecanı sizlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Umarım bu güzel enerjilerimiz de sizlere doğru geçiyordur.
1: Sırada yine çok keyifli bir eser var. Uşak makamının da o inceliklerini bir iğne oyası gibi
0: Evet.
1: işlemiş. Harika bir eser. Senin güzel sesinden dinleyelim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Efendim diyeceğiz ki şarkılar yazdım sana, sazlar seni kıskandı diyeceğiz. Bir Erdoğan Berker bestesi, bilen dostlarımın eşliklerini bekliyorum.

0: Ağzına sağlık sevgili
1: Çok
0: dostlarım,
1: teşekkür
0: gönlümüze
1: ediyorum.
0: sağlık. Sazlar da sözler de hepsi bir kimleri kıskandı, buradan kıskanılanlara gönderildi. Efendim, Türk müziğinin nasıl kıymetlerini anlatıyorsak hakikaten Yeşilçam'ın da çok usta bir değerini kaybettik.
1: Evet.
0: Ve şimdi çalacağımız, sizlerin de eşlik edeceği bu eseri Yeşilçam'ın büyük ustası Kadir İnanır için
1: evet, ruhuna gönderelim
0: istiyoruz. Hakikaten değmem benim gamlı yaslı gönlüme, ben bir selvi boylum
1: yerden
0: hakikaten
1: ayrıldım.
0: O selvi boylum al yazmalımda kıymetli sultanımızla birlikte asla herhalde unutulmayacak bir başyapıta imza atıp Türk sinemasında da
1: evet,
0: o harika kilometre taşlarına döşeyen üstadımıza gönderelim istedik.
1: O zaman Uşak makamındaki yolculuğumuzdan

0: Sonra şimdi o müziğin güzelliğiyle Tokat yöresine ait olan
1: Hicaz makamına
0: bu,
1: doğru.
0: evet, bu güzel eseri gelin hep birlikte söyleyelim ve dinleyelim. Buyurun.

gerçekten böyle içimizi yakan türküler ama hafif de böyle salına salına söylediğimiz türkülerden bir tanesi. Türkülerimiz, şarkılarımız diyoruz ya dostlar, hepsi gerçekten çok çok çok kıymetli bizim için. Ve ne kadar güzel, hep anlatıyorum ya, şu bestecilik yönümün olmaması beni hep böyle bir tarafım eksikmiş gibi düşünüyorum. Ama beste yapan dostlara da çok çok hayranlıkla bakıyorum, gıpta ediyorum gerçekten. Şimdi de çok genç bir kardeşimin şarkısı var sırada. Efendim, sözü ve bestesi kendisine ait. Güray Köşker'e ait. Ben de okumaya çalışacağım. Ben çok sevdim ilk dinlediğimde. Umarım sizler de seversiniz. Benimle bu güzel duygularınızı paylaşırsınız. Ve şimdi Sev Yine diyeceğiz.

0: gerektiğini düşünen dostlarımızdanız. Hepimiz bunu istiyoruz. Çünkü bu kültürümüzü bizler yaşatacağız. O yüzden tarzı önemli değil. Önemli olan doğru ve güzel müzik. Yani müzik evrensel diyoruz ya, bazen bazı dostlarımız bize diyor ki, şimdi biraz dertleşelim isterseniz. Bazen diyorlar ki, ama neden Türk müziği okumadınız, neden Türk müziği okumadınız? Hepsi bizim müziğimiz, hepsi. Önemli olan gerçekten temiz ve güzel bir yorumla ve güzel eşliklerle okumak. Ben hep buna inananlardanım. O yüzden de nefesim yettiğince, dilim döndüğünce her şeyi söylemeye gayret ediyorum.
1: Harika. Eskiler zaten sanatkar, işte şarkıcı ya da pek çok ünvanın dışında müteessir diyorlar. Kalbe tesir eden anlamında.
0: Evet.
1: Eğer çaldığınızın, söylediğinizin kalbin tam ortasında bir yeri varsa işte sizin de o zaman bir hüneriniz var demek anlamına geliyor. Dolayısıyla biz üretenlere her zaman destek olmaya, onların eserlerini seslendirmeye de büyük bir gayret edeceğiz. Şimdi yine yeni bir eser var değil mi?
0: Aslında yeni değil. Yaklaşık bir buçuk yıl oldu.
1: Bayağı
0: bu güzel eseri ben seslendireli. Efendim, benim çok severek seslendirdiğim bir eser. Sözler Talat Atilla, beste Hüseyin Bitmez'e ait. Hayatın o akışını, o güzelliğini öyle sade, öyle yalın ama öyle de cana dokunarak anlatılmış ki ben de bu güzel sözleri ve bu güzel besteyi seslendirmeye çalıştım. Ve şimdi de çok kıymetli arkadaşlarımızla birlikte ve sevgili Burcu'nun emekleriyle birlikte hep birlikte seslendirelim diyorum. Ne dersiniz?
1: Buyurun dostlar.

0: Ağzına sağlık sevgili Mine.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sizin de gönüllerinize sağlık.
0: Ama besteleyenin de ruhuna sağlık değil mi? Kendisi yakınlarımızda olduğunu hissediyorum
1: evet,
0: ben.
1: Evet, yakın akrabam.
0: Hem yakın akrabamız, şu anda da kendisi stüdyomuzda. Buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz.
1: Evet, teşekkür ederim.
0: İyi ki bizimlesiniz abicim. Hakikaten harika. Gerçekten işte üretim, bestekarlar ölümsüzlüğün anahtarını bulan harika isimler. Evet. Şimdi Adanalı Esmer olur.
1: Bir Adana'ya bakar. Gidiyoruz şimdi.
0: Mersinliler Çapkın Olur, Can Yakar isimli eserle. Bakalım Adana ve Mersin'den ne kadar eşlik gelecek çok merak ediyorum. Benim de yaşamaktan büyük mutluluk duyduğum. Yani görev yapmaktan da Mersin Devlet Klasik Korosu'nda da görev yapmaktan büyük mutluluk duyduğum. O yöreye ait bir türkü olacak.
1: Bence Adanalılar ve Mersinliler seni yalnız bırakmayacaklar. Her hafta olduğu gibi evet, desteklerini hiç esirgemiyorlar. Ama bence bu güzel fıkır fıkır şarkıda eşliklerle hadi buyurun sıra sizde.

0: Bence Adana ve Mersin bu tarafa doğru yanaştı.
1: Geldiler değil mi buraya? Sesleri ben duyar gibi oldum.
0: Bence de öyle. Efendim, müzik yolcularının bu haftada sonuna geldik. Ne çabuk geçti zaman, değil mi?
1: Ağzımdan aldın gerçekten. Nasıl geçti zaman anlayamadım diye şarkısını da eklesek mi bilemiyorum ama sizlerle olmak, bu yolculuğu paylaşmak bizler için çok kıymetli. Her biri birbirinden değerli virtüöz dostlarımla.
0: Evet.
1: Ve senin o güzel duygulu sesinle, binbir özenimizle burada huzurlarınızda olmak bizim için çok kıymetli.

0: Yapımda, yayında özenle bizleri hazırlayan herkese teşekkürlerimizi ve sevgilerimizi sunarak veda etmek istiyoruz sizlere.
1: Evet ve hani diyoruz ya hep bir filmin içinde gibi yaşıyoruz şarkıları. Yine bir film şarkısıyla efendim veda ediyoruz. Sözler Çiğdem Talu, müzik Melih Kibar'a ait. Sevdan olmasa diyeceğiz ama ben bu güzel eseri ilk önce kıymetli orkestra arkadaşlarıma, Ahmetciğim sana, sonra birbirinden kıymetli dostlarımıza, bu yayını sizlere ulaştıran tüm dostlarımıza ve tabii ki ekran başındaki dostlarımız sizlere. Ve efendim çok çok teşekkür ediyoruz. Haydi gelin birlikte söyleyelim.
0: Öyle güzel söyledin ki bence diyorum ki bunun arasına senin bu güzel sözlerinle bir de klarnet taksimi olmasa arada nasıl olur diyorum. Sevdan olmasayı görüyorum ve el arttırıyoruz.
1: Evet bence Suat'cığım da coştursun bizi o zaman. Haydi buyurun.
0: Haydi buyurun.

0: Sinan'la sahnede bu hafta. Emir Kağan!
1: Böyle mi duyacaktım ellerden gidişini? Böyle mi olacaktım?
2: Hiçbir yerde söylemedim. Ben ilk küçük şarkıcılardan bir tanesiyim.
0: Küçük Emo.
2: Tabii küçük Emo. Bak bir gün şey yaparım sana, posterlerimi gösteririm. Bu Öztürk Serengil, Hulusi Kentler de filan. 82 yılında film filan yaptım ben yani.
1: Bak

0: Sinan'la sahnede yarın TRT Müzik'te.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
2: Seyahate gelenler yaşadı. Jestini her yere taşıdı. Mest oldu. Bankartın jest oldu.
1: En çok jest yapan kart. Jest kart.
0: ...6 Temmuz arasında BİM'de kiraz 195 lira yerine 99 lira.

Efendim herkese iyi akşamlar diliyoruz. Türkü Deryası'ndan, TRT Müzik ekranlarından hepinize merhabalar, kucak dolusu sevgiler. Türkü Deryası bu hafta yine birbirinden güzel eserlerle iki çok önemli konuğu ağırlayacağı bu akşamda sizlerin huzurunda. Efendim çok heyecanlıyız, çok mutluyuz sizlerle bu akşam tekrar buluştuğumuz için. Sözü çok fazla uzatmak istemiyorum ve kıymetli abim, partnerim Selahattin Alpay Üstad'ı huzurlarınıza çağırıyorum. Selahattin Alpay geliyor.

0: Efendim saygılar, sevgiler. Bir Türkü Deryası programından hepimizden hepinize sonsuz saygılarımızı lütfen kabul buyurun. Çok uzatmadan bir tek teşekkür etmek istiyorum. Geçmişte ve bugünde de yine bize göstermiş olduğunuz yakın ilgiye binlerce teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun diyorum.
1: İyi ki varlar, iyi ki sen de varsın evet. Abicim.
0: İyi ki, misafirimizi...
1: iyi ki dostlarımız var diyecektim. Hakikaten çok önemli iki dostu ağırlayacağız bugün.
0: Evet.
1: Şimdi onlardan ilkini davet edelim. Fındık Buse Katılmış geliyor efendim.
0: Evet.

0: Elimize
1: Fındık
0: sağlık.
1: Buse katılmış.
0: Ah, teşekkür ederim.
1: Hoş geldin evet. Canım benim.
2: Konuşmadan konuşalım mı yoksa hemen anons yapalım
1: Bence
2: mı?
1: Bence anons edelim hemen diğer dostumuzu evet. da davet edelim. Sonra
2: müsaade
1: hep birlikte sohbet edelim.
2: Hemen şöyle diyeyim. Şimdi hakikaten okuduğu zaman ben mest oluyorum. Güzel kardeşim, değerli hemşerim.
1: Ender Balkır geliyor efendim.
2: Evet.

0: Bravo.
1: Ağzına sağlık
2: çok
1: canım benim.
2: Çok teşekkür ederim. Elinize sağlık.
3: Çok sağ ol. Canım benim. Ağzına yüreğine sağlık.
2: Çok teşekkürler.
1: Niye doğru yoldan şaşırdın beni? Madem uğraşmıyordun beni değil mi? Ne güzel oturmuş.
0: Evet.
1: Niye de almadın? Niye gever gever gezdiriyorsun yani? Yani değil mi kardeş? Evet. El kızı kardeş, el kızı yapar.
2: Aman Allah.
3: Allah kimseyi doğru yoldan çıkartmasın diyelim.
1: Evet.
3: Efendim o kadar şöhretine şöhret katmasına rağmen...
1: Evet.
3: İnsanlığından zerrece bir şey yitirmeyen benim canım arkadaşım Ender. Hakikaten yani bundan 20 yıl önce nasıl tanıdıysam halen öyle aynı sanatsal kalitesini devam ettirmenin yanı sıra yüreği, kalbi, mütevaziliğiyle her zaman baş tacısın.
4: Güzel bakan güzel görür. O senin güzel bakışın canım benim.
3: Hakikaten
4: teşekkür
3: çok
4: ederim.
3: Kıymetlisin benim nezdimde ama bence bütün Anadolu halkının yani aslında türkü severlerin herkesin gönlünde taht kurdun.
4: Ne mutlu
3: o yüzden
4: bana.
3: Seni ağırlamak
4: teşekkür
3: hakikaten
4: ederim.
3: Bugün çok onur verici bizim için. Sen de bir bugün
4: ben
3: böyle bir
4: Selahattin devam edeyim mi?
3: Oralara mı gideceksin? Ne yapacaksın?
4: Biraz da ben oraya gideyim.
1: Bak. İnan ki bu uzun havayı repertuara koymuştum. Ondan sonra dedim ki hele ileride bir okurum Allah bildi. Bak kalbimi okudun ha bak.
4: Kulduran babayı biz tanıdık. Çok çok güzel bir insandı. Yani böyle o kadar naif bir insandı ki. Böyle hani karıncayı bile incitmeyen bir adamdı.
1: Arguan hep öyledir.
4: Evet yani
1: Arguan hep öyledir.
4: İşte Arguan hep böyle ben hep şey diyorum. Arguan'a gittik böyle küçücük bir yer. Arguan ya hani böyle Arguan kocaman ya, bir şey bekliyorsun. Evet. Arguan küçücük bir yer. Ondan sonra Yaşar Kemal'in sözü geldi abi aklıma. Evet. İnsan diyor ki evrende yüreği kadar yer kaplar diye. İşte Arguanların yüreği büyük evet. olduğu için o yüzden hep böyle
1: ben ona bir şey ekleyeyim. Diyorum ki nacizane benim bu kendi fikrim.
4: Estağfurullah.
1: Halk müziği okuyan tüm arkadaşlarımız eğer Arguan türkülerini okuyamıyorsa gerisini söylemiyorum. Evet.
4: Şimdi
3: mesaj alınmıştır.
4: Kulduran Usta bu ilk iki mısrada böyle sevdiğini yere göğe sığdıramıyor. Ama işte hani sen dedin ya az önce zalimin kızı nasıl canını yaktıysa böyle son iki mısrada da biraz serzenişte bulunuyor. Sona doğru hafif bir bedduaya da giriyor mevzu yani.
1: Yemin ederim ağlamıştım
4: onda. Bakalım hele ne demiş evet. Duran Baba. Arkasına da Hicrani Baba'dan yine bir Mate türküsü söyleyeceğiz.

0: Ağzına sağlık kardeş gözüm.
1: Ender,
2: teşekkür
1: ağzına
2: ederim.
1: Sağlık. Sağlık.
2: Sağlık. Teşekkür ederim.
1: Seni oturtmuyoruz. Biraz
0: öyle
1: daha
0: mi
1: yoracağız.
0: Ender.
1: Dedim ki.
0: İş soğumadan hemen bir şey hatırlatmak istiyorum. Belki dinleyicilerimiz, ben sana ele çundurdun. Çundurdun, özendirmek.
2: Evet.
0: Yani yöresel bir terimdir biliyorsun. Babam bazen, anam bazen derdi. Her Ferit beni el ele çundurdun ha dedi. Evet kardeş buyur.
1: O zaman ben de çundurmak gibi olmasın ama Ender kardeşimden bir düet yapacağım.
2: Tamam. Elazığ'a gidiyoruz sanırım bu sefer değil mi?
1: Aynen. Hadi bakalım. O akşamlar, akşamlar diyeceğiz.
2: Elazığ, Türklerin en güzel Enver Demirbağ söylerdi. Hep böyle o bütün kaynağın böyle onun sesinden dinledik.
0: Harput'un aynasıydı.
2: Evet.
0: Evet.
2: Onun bir tane kendi söz müziği vardı. O da anonim olarak geçti repertuara ama biz burada hakkını verelim yine. Yine onu zikredelim. Bu türkünün sözü müziği Enver Demirbağ'a ait. Ruhu şad olsun.
0: Amin. Amin.
1: Amin.
0: Buyurun.
1: Ruhu şad olsun. Haydi bakalım.

0: Ağzınıza, ruhunuza sağlık. Çok teşekkürler.
1: Ağzınıza, gönlünüze
2: teşekkür
1: çok
2: ederiz.
1: Teşekkür
0: Şimdi
1: ediyoruz.
0: Elazığ'ı bitirdik. Şimdi geldik nereye? Yavru vatan Kıbrıs'a. Bu seçim nedir? Ne
1: Mansur Ali'mi söyleyeceğim
0: Hadi
1: şimdi.
0: Buyur canım.
1: Hadi bakalım.
3: Hadi bakalım.

0: Bravo.
1: Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Çok sağ ol.
2: Ağzına sağlık canım. Evet değerli izleyicilerimiz, Türkü Deryası Yavru Vatan'dan şimdi sizleri ta Urfa'ya götürüyoruz. Diyoruz ki çimene bak çimene.

0: Sağ olun.
1: Yüreğine sağlık abicim. Gönlünden sağlasın. Selahattin
0: abi. Sağ olun.
2: Sağ ol canım.
1: Hareketi hiç kesmeden hemen Ender'le devam edelim.
0: Ben sizi bir Erzurum'a götüreyim. Oradan bir Diyarbakır'a.
2: Aynen de öyle.
0: Böyle bir gezdireyim doğuyu size.
1: Haydi bakalım Ender Balkır sizlerle.
0: Teşekkür ederim.

0: Ağzına bravo. Sağlık kardeş gözüm. Ağzına sağlık babam.
1: Teşekkür ederiz.
2: Biz burada koptuk.
1: Teşekkür ederiz.
2: Farkında mısın bilmiyorum
1: evet,
2: ama
1: evet,
2: duramadık yerimizde vallahi.
3: Hareketlendik.
2: Yüreğine sağlık.
1: Elinize sağlık.
0: Evet, şimdi Hamdi'ye.
2: Evet, şimdi Fındık Buse Katılmış'tan güzel bir eser dinleyeceğiz. Ne dinleyeceğiz bir tanem senden?
3: Ben bu yıl yarimden ayrı düşeli, her günün bir yıla döndüğü.
2: Ay nasıl severim
3: diyeceğiz
2: o eseri de. Haydi bakalım o zaman huzurlarınızda Fındık Buse Katılmış.

0: Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum.
1: Ağzına sağlık
2: canım
1: benim. Sesin
2: yüreğin dert görmesin. Şimdi evet, ne kadar diyelim. Çabuk bitti değil mi Selahattin abi programımız?
1: Efendim?
2: Çok çabuk bitti. Son
1: bitti
2: esere
1: mi?
2: Geldik. Vallahi bitti. Doyamadık. Sizle sohbet evet. edemedik sanki doğru düzgün. Doğru düzgün dinleyemedik gibi de geliyor bana.
1: Canım
2: yine
1: benim.
2: Bekliyoruz. Bu böyle olmadı değil mi abi?
1: Evet. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Şeref verdiniz.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Türkü Deryası'na.
3: Eyvallah.
1: Efendime söyleyeyim. Bir dahaki geldiğiniz zaman bir koç moş falan keseriz. Allah nasip edersin.
2: Vallahi ayaklarınıza sağlık. Çok
3: gönül,
2: teşekkür
3: gönül
2: ediyoruz.
3: Her başlayacaksınız. Şey,
1: sağ ol canım. Aynen
3: çok
1: öyle.
3: Çok teşekkür
1: kalbini
3: ederiz.
1: Seviyorum
3: sizin için de çok keyifliydi.
1: İkinizin de.
3: Çok
1: Allah razı olsun.
3: İkinizin de.
1: Evet.
3: Teşekkür ederiz.
0: Teşekkür
3: evet,
0: ediyoruz. Çok sağ olun.
2: Veda cümlelerinizi alalım. Son bir eserle Selahattin abime eşlik edeceğiz inşallah. Birlikte son eserle kapatacağız.
0: Program başında da söylediğim gibi çok teşekkür ediyorum. Şöyle gibi oldu. Gerçekten evimde gibi oldu. Abim, dostum, Selçuk abim. Evimde gibiyim. Çok teşekkür ederim Selahattin
1: en
0: abi.
1: En son ben geldim
0: misafirperverliğiniz için.
1: Ben buradayım. He.
0: Daha fazla cümle kuracağım için en son oldu. Çok
1: evet.
0: teşekkür ediyorum. Çok güzel ağırlandık. Çok
1: evet.
0: sağ olun çağırdığınız için. Harika
2: abim
0: bir zaman
2: deyim,
0: geçirdik.
2: Abim ne deyim bilemedi. Hani çok gençsin ya. Çok genç gösteriyorsun
1: evet.
2: ya. Ne diyeceğini
1: şimdi,
2: bilemedim.
1: kardeş şimdiki okuyacağımız türkü benim derlememdir.
3: Evet.
1: Palan Dağı Dumandır. Nereye ait?
3: Erzurum'a.
1: Ey Allah'ın
3: derdine selam.
1: Değil mi?
3: Evet.
2: Evet, son eserimizle veda edeceğiz. Tekrar
3: evet.
2: tekrar ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz sizlerle
3: teşekkür
2: olmak.
3: Ederiz.
2: Çok
0: teşekkür
2: mutluluk
0: ederiz.
2: Vericiydi.
3: Programınız
2: sizin
3: böyle
2: tekrar bekliyoruz sizleri.
3: Çok uzun sürsün.
1: İnşallah.
2: İnşallah. İnşallah kardeşim benim. Yani. Efendim önümüzdeki hafta tekrar sizlerle Türkü Deryası'nda buluşmak ümidiyle son eserimizle veda edelim o zaman.
1: Evet ama
2: buyurunuz.
1: Mutlaka önümüzdeki hafta çarşamba günü görüşmek dileğiyle. Saygılar, sevgiler. Buyurun.
2: Hoşçakalın.
1: Haydi.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle... Bir adım önde.
1: 4-10 Temmuz arasında BİM'de Blum kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Blum tuvalet kağıdı 123 lira yerine 109 lira 50 kuruş.
0: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.

0: TRT Müzik izleyicileri, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Değerli müzisyen arkadaşlarımı sizlere tanıştırmak istiyorum. Piyanoda Tolga Kılıç, hem aranjör hem piyanistimiz. Türkiye'nin, dünyanın önemli müzisyenlerinden yine kemanda Can Olgun ve yine dünya çapında bir perküsyonist arkadaşımız, abimiz Mehmet Akatay. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor, müziğin kanuna hoş geldin diyor ve konuğumuzun hemen yanında geçiyorum. Şimdi müziğe doğru bir yolculuk yapalım. Sevgili Barbaros, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Saygıdeğer konuklar, Barbaros benim çok eski arkadaşım. Herhalde bir 20 sene falan olmuştur tahmin ediyorum.
1: Olmuştur, evet.
0: Muhtemelen olmuştur. Ve evet. Seni herkes tanıyor ama lütfen biz seni böyle misafirlerimize, TRT Müzik izleyicilerine nasıl bir anlatımla, yani kendini nasıl nitelersin müzik
1: yani
0: müzisyen
1: olarak? Yani
0: aslında
1: en doğru tanımlama herhalde ben müzisyenim diyebilirim önce. Müziği hep takip ediyorum. Kendime oturan şeyi yapmaya çalışıyorum. Oturmayan bir şey yapmaya çalışmıyorum. Moda diye atıyorum. Şu anda günün modası trap, rap, arabesk. Oralara girmemeye çalışıyorum. Çünkü oturan bir elbiseyi giyme gibi bir derdim var. Kendime bir yol çizdim. O yolda ağır ama emin adımlarla ilerlemeye çalışıyorum.
0: Çünkü ben genel

0: Ben de böyle baktığım zaman özel gecelerde,
1: Evet.
0: zor gecelerde,
1: Evet.
0: problemli gecelerde,
1: Evet.
0: herkesin hassas olduğu gecelerde bir bakıyorum hep senin ismin var.
1: Evet.
0: Belli ki işini çok iyi ve çok ciddi bir şekilde yapıyorsun. Belli ki iyi bir müzisyensin. Hani ben
1: Teşekkür
0: bunu
1: ederim.
0: biliyorum
1: Çok çok
0: ama
1: teşekkür ederim.
0: bu da görünen bir şey. O yüzden tebrik etmek istiyorum seni. Yani gerçekten bu dönemde böyle ciddi müziğe yaklaşan insanlar çok ihtiyaç var.
1: Çok çok teşekkür ederim. Yani işimi evet işimi seviyorum. İşimi ciddiye alıyorum. İş derken de aslında biraz enteresan oluyor. Yaptığımız iş evet bu ama aynı zamanda bizim yaşama şeklimiz, yaptığımız iş bizi de tanımlayan şey haline geliyor. Müzik yapıyorsanız eğer her müzisyen için eminim bu böyledir. Yani yaptığınız müzik, yaptığınız yol, izlediğiniz yol sizi mutlaka tanımlar müzikte. Onun için de attığım adımlara çok dikkat etmeye çalışıyorum. Ve biraz da işte yaptığım müzikte, izlediğim yolda hassas, titiz davranmaya çalışıyorum.
0: Peki müzisyenliğin haricinde bir mesleğin var mı?
1: Hayır, hiç.
0: Çok kötü ya
1: Aslında
0: aslında değil mi? Çok kötü değil mi?
1: 2000'lerin yok aslında o kadar kötü değil. 2000'lerin başında başka bir şirkette çalışıp bir yandan da müzisyenlik yapıyordum ama daha sonra askere gittim. Askerde de her Türk gencinin düşünme şansı da oluyor.
0: Evet.
1: Düşündükten sonra, askerlik bittikten sonra dedim ki ben gündüz keşfimi bırakıyorum. Tamamen müzik yapacağım. Bir ekip kurdum. Güzel bir çevre edindim. Kıymetli bir çevre edindim ve o edindiğim çevreyle arkadaşlarla beraber müzik yapmaya başladım. Sadece müzik yapıyorum. Tek mesleğim bu.
0: Ben aslında bir müzisyen olarak isterdim ki ve bir müzisyenin de en büyük lüksü ne olduğunu düşünüyorum. Kazancını müzikten değil, zevkini müzikten alsın ama kazancını başka bir işle daim ettirsin. Çok arzu ederdim ama olmadı. Benim babam da müzisyen.
1: Aa, ne
0: Tabii
1: kadar güzel.
0: Ankara Üt sanatçısıydı. Eşim de müzisyen,
1: Evet.
0: kızım da müzisyen.
1: Ne güzel, ailece herkes
0: Evet,
1: müzisyen. Müthiş.
0: bazen doktor arkadaşlarıma soruyorum. Diyorum ki doktorluğun haricinde ne müzisyenim diyor ya da müzisyenin haricinde doktorluk diyor falan. Böyle güzel bir ikili olmak isterdim başka bir meslekle müzisyen olarak.
1: Yani ben düşünüyorum eğer başka bir meslek daha yapsaydım gene sanatla alakalı bir şey olurdu muhtemelen. Sahne sanatları ile ilgili bir şey
0: Evet.
1: olabilirdi. Ya da çizimle ilgili bir şey olabilirdi ama mutlaka sanatın bir tarafına bulaşırdım diye düşünüyorum. Çok başka bir şeye de yatkın mıyım? Emin değilim açıkçası. Çok emin değilim. Ya çünkü yapabilmekle insanın içinin aynı şeyi hissetmesi iki tane ayrı şey.
0: Peki ben biliyorum ki her tarz müziği söylüyorsun. Her
1: O
0: tarz müziği de
1: büyük iddia, öyle
0: seviyorsun.
1: bir iddiam yok
0: Ama
1: ama
0: söylüyorsun. Sahnede söylüyorsun
1: sahne
0: bunu.
1: üstünde evet.
0: Evet. Keyif aldığın, en çok keyif aldığın bir şey var mı? Yoksa her söylediğinden keyif alıyor musun yani?
1: Ya çok klişe cevap ama klişe olması yanlış olduğunu göstermez. Evet her söylediğim şeyden keyif alıyorum gerçekten de. Çünkü dediğim gibi bir şarkıyı alıp kendime oturacak şekilde söylemeye ya da aranje etmeye, fikir paylaşmaya çalışıyorum. Onun için bir de belirli günlerde insan atıyorum sabah kalkarsınız ve o gün sadece caz duymak istersiniz. Cazi şeyler dinlersiniz. Ertesi gün gerçekten de bir Türk sanat müziği şarkısı takılır kafanıza ve bütün gün boyu gitmez o şarkı. Bu müzik de bence böyle bir şey. Evet, izlediğiniz bir yol var ama müziğin her çeşidine bir şekilde bulaşıyorsunuz.
0: Barbaros'cum o zaman güzel sesinden hemen şarkını dinleyelim.
1: Tamam, zevkle.

0: Nefesine sağlık. Çok güzel. Çok teşekkür
1: Yani o
0: ederim.
1: kadar muhteşem bir ekip çalıyor ki inanılmaz müzisyenler. Hepsine ben çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar gerçekten de.
0: Gerçekten Türkiye'nin en iyileri.
1: Evet. Hiç
0: Yani
1: şüphesiz, hiç şüphesiz.
0: tartışmasız. Bunu
1: Çok
0: da gururla
1: kıymetli.
0: söylüyorum.
1: Çok
0: Çok da
1: özel,
0: mutluyum.
1: evet, çok özel müzisyenler. Şanslıyım şu anda.
0: Barbaros'cum albüm var mı?
1: Ya dijital çağ albüm konseptini biraz değiştirdi aslında. Herkes daha çok her şarkıcı daha çok single'lara teker teker tekli deniyor aslında ona.
0: Ha evet.
1: Teker teker şarkılar çıkartmaya başladı ne yazık ki. Çünkü dijital çağın getirdiği bir şey daha sık şarkı çıkartmak zorundasınız ve hep yeni bir şey sunmak zorundasınız. Yani 2-3 ayda bir, benim için 2-3 ayda bir daha doğrusu. 1 ayda, 1,5 ayda tabii ki çıkartan arkadaşlar da var ama bana biraz erken geliyor. 2 ay, 2,5 ay gibi zaman içerisinde sürekli bir single, tekli çıkartma planı kurmak zorunda kalıyorsunuz. Albümün maliyetleri dediğim gibi o dijital çağın bizi zorladığı nokta bu. Sık üretim, bol üretim ve izleyiciye mümkün olduğunca kaliteli bir şey sunmak gerekiyor. Tabii bu sık üretimin getirdiği bir tehlike var. 1,5 ayda, 1 ayda bir şey sunuyorsanız
0: Evet.
1: o sunduğunuz şey biraz sıkıştırılmış, aceleye gelmiş olabiliyor zaman.
0: Evet.
1: Ben de hani bunu duyduğum zaman da bir parça üzülüyorum ama onun için kendimce doğru bir süre içerisinde sıkça şarkı çıkartıyorum.
0: Şimdi büyük sıkıntı var biliyorsun. Bu yapay zeka
1: Evet.
0: mevzusu.
1: Evet.
0: Yani bir besteyi yapıyorsun, bir melodi yapıyorsun, veriyorsun. 5 dakika sonra aranjöre gerek yok. Tolga'ya gerek yok yani burada. Artık
1: Tolga'ya her
0: Tolga'nın...
1: zaman başımızın tacı her zaman
0: Tolga'ya,
1: gerek
0: Tolga
1: var.
0: gibi
1: Tabii ki
0: müzisyenler her zaman
1: hepsi
0: ihtiyacı
1: müzisyenler
0: var.
1: her zaman ihtiyaç
0: Şaka
1: var.
0: bir yana ama çok ciddi bir sorun aslında. Hem güzellik hem sorun aslında
1: Yapay
0: bakarsan.
1: zekayı doğru şekilde kullandığınız sürece bence çok müthiş, çok güzel bir şey. Güzel bir fikir alabileceğiniz aslında çok güzel teknolojinin bir ürünü. Ancak hiç bu işe hakim değilsiniz. Bambaşka bir iş yapıyorsunuz. Yapay zekaya bir şeyler yazdırdınız. Sonra onu başka bir yapay zekada bestelettiniz ve ortaya çıktınız. Dediniz ki bu benim. Bence sıkıntı orada. Hani emek hırsızlığı da demeyeyim buna ama emeğe sahip çıkmak gerekiyor. Emeğin hakkını vermek de gerekiyor. Yapay zeka ile beraber bir şey yapıp oralardan fikir alıp aranjörünüzle, müzisyenlerinizle bir şey yapıyorsanız ne kadar güzel. Ama her şeyi yapay zeka yaptırdınız ve çıktınız ortaya bu benim, ben yaptım dediniz. Bence bu doğru değil. Buna da elbet meslek
0: Bir
1: birlikleri bir
0: çare
1: yol, bir
0: bulacak, değil mi?
1: hukuki çare bulacak.
0: Bulacaklar.
1: Evet.
0: Evet, aranjörler düşünsün valla. Ben kanun çalıyorum.
1: Yani aranjörlerin aslında düşünmesine gerek var mı çok emin değilim. Bunun çaresi çünkü bulunacak.
0: Evet.
1: Yani bildiğim kadarıyla Amerika'da bir tane country şarkıcısı çıkardılar. Şu anda milyonlar dinleniyor ve Amerika'da 1 numara. Ama ne yazık ki ne öyle bir şarkıcı var,
0: Var.
1: ne öyle besteler var, ne de öyle bir
0: Hayali.
1: ses var. Fakat milyonlar şu anda onu
0: Evet.
1: dinliyor mu? Dinliyor. Bu başka bir yere evrilecek mi? Evet.
0: Evet
1: Aynı
0: yani.
1: şekilde klipler de
0: Bir
1: şu anda
0: geçiş
1: yavaş
0: dönemine yine
1: yavaş.
0: girdik.
1: Şu an çok doğru, tam bir geçiş dönemindeyiz. Bence bu olumlu bir noktaya gidecek, gitmeli.
0: Gitmeli.
1: Evet.
0: Peki çaldığın enstrüman?
1: Kendi zevkim için gitar çalıyorum. İşte biraz klasik flüt, yan flüt çalıyorum. Ama bu tamamen zevkim için. Sahnede bu aralar böyle çalsam mı gibi bir his geliyor bazen.
0: Şimdi bana soruyorlar, diyorlar ki ne çalıyorsun? Diyorum ki kanun. Başka diyor.
1: Yetmez bu yani.
0: Şimdi ben onun bir çaresini buldum. Diyorlar ki ne çalıyorsun? Diyorum ki kalp çalıyorum. Oo
1: Oo.
0: falan. Peki başka? Kanun. Oo. Bayağı sükse yapıyor. O zaman şöyle yapalım. Hadi bir tane daha parça hemen
1: Tamam,
0: söyleyelim.
1: hadi.

0: Barbaros'cum tekrar nefesine sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Biliyorum ki yabancı müzisyenlerle bir takım projeler yapıyorsun.
1: Evet.
0: Bunu da biraz bize anlatırsan mutlu olurum.
1: Tabii.
0: Çünkü repertuarında yabancı şarkılar var. Yabancılarla yabancı müzik mi yapıyorsun bu arada yani?
1: Aslında ikisini de yaptım.
0: Çünkü
1: Yapmaya da
0: ben yabancı müzisyenlerle
1: çalışıyorum.
0: Türk müziği yapıyorum.
1: Müzik tabii ki. Müzik bir paylaşım. Ben
0: Evet.
1: senin yaptığın paylaşımlardan da takip ediyorum gerçekten de. Yabancı müzisyenlerle ülkemizi çok dışarıda, yurt dışında çok güzel temsil ediyorsun.
0: Ha,
1: Çok
0: teşekkür
1: büyük
0: ederim.
1: bir gurur bizim için gerçekten de bu. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum aslında. Genelde şu ana kadar yabancılar hep buraya geldi. Özel konserler, özel senfonik konserler yaptık onlarla. Mesela Avrupa Birliği Türkiye delegasyonuna bir İspanyol sanatçıyla beraber bir dizi müziği gerçekleştirmiş. Dünyada milyarlar tıklanan bir isim, Cecilia Krull. Onunla beraber çok müthiş bir senfonik konser yaptık. Mesela Cecilia Krull sahnede Türkçe söyledi, senfonik. Çalıştık beraber, Türkçe parça seslendirdi. Böyle paylaşımlar her zaman çok güzel, çok olumlu işler. Ülkemiz için de çok büyütecek, müziği de büyütecek, kültürel paylaşımı arttıracak işler. Buna çok özen gösteriyorum ve işte planladığımda, çıkartmayı düşündüğümde yabancı tekliler olacak. Bunun da planlarını yapıyorum bu sene. Umarım gerçekleştiririz bu yıl.
0: İnşallah.
1: İnşallah.
0: Ben hakikaten 1989-90 yılında Kutser Güner'le tanıştım.
1: Evet, çok
0: Bir
1: büyük büyük üstad.
0: çok önemli
1: Evet.
0: müzisyen. Benim artık manevi babam diyorum.
1: Oh.
0: Onun bana Hadi Hakan, o zaman Tasavvuftan Flamenco'ya diye bir grupla ben bir başladım. Bir yurt dışı derken Peter Gabriel'den, Berlin Filarmoni'den falan, inşallah
1: İşte
0: bütün müzisyen dostlarıma bunu
1: müthiş
0: da,
1: paylaşımlar.
0: yani çok teşekkür ederim. Bütün müzisyen dostlarıma bir gün kısmet olur inşallah istiyorum.
1: Gerçekten de evet.
0: Bunu canı gönülden diliyorum. O yönden biraz şanslıyım. Senin de öyle bir şeyler yapıyor olman da çok da tebrik ederim. Çok da güzel
1: Büyük
0: yani.
1: mutluluk
0: Çok
1: benim için.
0: mutlu.
1: Evet.
0: Benim de bana olan bir ihtiyaç olursa telefonumu verebilirim sana. Yani
1: Telefonun var ama her zaman olsun olmasın seni tabii
0: bütçe
1: ki
0: olsun
1: ararız.
0: olmasın sıkıntı değil. Barbaros'cum ara beni, gelirim yani.
1: Kanun ülkemizin en büyük renklerinden bir tanesi.

0: Sen de bunu ülkede en büyük ustalıkla çalan isimlerden bir tanesisin. Benim için onur olur.
1: Çok teşekkür ederim. Şaka yapıyorum. Tabii böyle bütçe falan derken biraz espri gülelim diye. Çok teşekkür ederim. Tabii ki ben her zaman hazırım ve buradaki
0: üstadlar
1: da her zaman hazırlar. Hakikaten
0: büyük mutluluk.
1: Ben şöyle söylemek isterim. Mehmet Akatay gerçekten bugün dünyanın, ben nereye gitsem
0: tabii
1: çok
0: ki,
1: net
0: tabii
1: olarak
0: ki,
1: söylüyorum sayın izleyiciler. Nereye gitsem dünyanın neresine gitsem, ben Jordi Savall, Yo-Yo Ma, işte Fazıl Say, nereye gitsem bana ilk sordukları Mehmet Akatay, Mehmet Akatay diyorlar.
0: Ülkemizin
1: gerçekten
0: yetiştirmiş olduğu en özel değerlerden
1: çok
0: bir tanesi
1: kıymetli,
0: gerçekten.
1: Çok kıymetli.
0: Çok şanslıyım bu akşam.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Muhteşem
1: evet, gerçekten ülke. Ben de şanslıyım yani. Hep şanslıyız falan demiş. Peki bir şey daha sormak istiyorum. Ciddi anlamda bir müzik eğitimi aldın mı? Yoksa tamamen kendi halinde mi yetiştin?
0: Yani İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Şan Bölümü mezunuyum. Bir eğitimim var ama ondan sonrasında da eğitim yanı sıra sahnede biraz pişmeniz gerekiyor.
1: Evet.
0: Sahneyi
1: zaten
0: tatmanız...
1: sahneye çıkmayan müzisyen müziği öğrenemez. Müzik sahnede öğrenilir diye ben
0: %100 katılıyorum. Tabii ki teorik bilgileri bilmek, teoriye hakim olmak çok önemli, çok özel bir şey. Ama bunu sahnede
1: de
0: pekiştirmeniz, pratiğe dökmeniz gerekiyor. Yoksa
1: tabii
0: yapay zekada kalırsınız.
1: Aynen öyle. Doğru
0: şey yok.
1: Ben bazen bu şuna benziyor ya. Diyor ki bir uçağa bineceksin. Pilot diyor ki vallahi ben bugüne kadar simülasyonda çok uçtum.
0: Olağanüstü uçurdum ama
1: ilk defa uçacağız hadi beraber bismillahirrahmanirrahim falan. Peki kimse bilmez yani.
0: Evet.
1: O yüzden sahne çok önemli.
0: Çok önemli. Sahnede pişmek çok önemli.
1: Konservatuvarda da ben hep şunu söylerim. Hangi konservatuvarda okuduğundan daha çok kimin öğrencisi olduğun çok önemli.
0: Evet. Ve ya konservatuvarın bence en büyük faydalarından bir tanesi evet hocadan mutlaka hocalarınızdan kıymetli hocalarınızdan bir dolu şey alıyorsunuz ama alırken aslında kendinizi tanıyorsunuz. Bence müzikteki en önemli şeylerden bir tanesi o. Hani bilmiş konuşmayayım ama konservatuvarın bana kattığı en özel şeylerden bir tanesi sesimi, vücudumu, hareketlerimi tanıyabilmeye fırsat vermesi oldu. Onun üzerine bir şeyler inşa etmeye çalışıyorum. Herhalde ömrümün sonuna kadar da etmeye çalışacağım. Bu bence öyle bir yol.
1: Bazı insanların fiziğine, tipine bak derler ya, tipine baktığın zaman hangi meslekli olur. Yani baktığın zaman sen gerçekten müzisyenlik sana yakışıyor.
0: Çok teşekkür ederim. Çok çok çok büyük incelik. Çok
1: sahnede
0: teşekkür
1: çok güzel bir enerjin var. Seni sahnede de seyrettim.
0: Çok teşekkür
1: Tek
0: ederim.
1: Tek problem şu. Çağırmıyorsun.
0: Tamam, bu programdan sonra bir plan yapıyoruz.
1: Şaka yapıyorum ya. Ben böyle kusura bakma öyle seviyorum bu tip.
0: Büyük
1: böyle
0: mutluluk, ne güzel. Yani, ne güzel, büyük mutluluk.
1: O zaman şöyle yapalım. Hadi bir parça daha diyelim.
0: Hadi bir tane daha yapalım, tamam.

0: Tekrar nefesine sağlık.
1: Çok
0: Ya
1: teşekkür ederim.
0: böyle gerçekten şimdi burada iyi müzisyenler olduğu zaman, sound da güzel olduğu zaman, ekip
1: Her
0: çok güzel olduğu
1: şey
0: zaman, değil
1: ortaya
0: mi?
1: çok güzel çıkıyor.
0: Dekorumuz
1: Evet.
0: yani
1: Çok sıcak, çok güzel, harika bir
0: çok teşekkür
1: dekor.
0: ederim.
1: Ve müthiş müthiş müzik çıkıyor gerçekten.
0: Yani keyif alınca insan da başka bir modda oluyor, değil mi?
1: Çok çok
0: Ya milyon
1: rahat.
0: dolar versen mesela insan bu kadar keyif alır gerçi alır. Ya ama hani gerçekten bir müzisyen için en iyi şeylerden bir tanesi iyi müzisyenlerle iyi müzik ve iyi bir sound'da, iyi bir ortamda çalışmak olduğunu
1: %100
0: düşünüyorum.
1: katılıyorum. Bir de insan kendini evde gibi çok rahat hissediyor gerçekten de burada. O çok güzel bir şey. Ve tabii ki çok şık,
0: Çok
1: çok
0: güzel.
1: sıcak, çok hoş bir ev. Çok büyük
0: Çok
1: mutluluk.
0: teşekkür ediyorum.
1: Ben çok
0: Bu arada
1: teşekkür
0: bu
1: ederim.
0: udu da babam yaptı, biliyor musun?
1: Aa, gerçekten
0: Tabii
1: mi?
0: benim kızım doğduğunda onu doğduğuma, yani doğum hediyesi olarak, daha doğrusu özür dilerim. Doğum hediyesi olarak yaptı. Ankara'sı ud sanatçısıdır kendisi.
1: Çok
0: Ama
1: kıymetli,
0: şimdi
1: çok.
0: emekli olduktan sonra ud yapmaya başladı. Onu da öyle koymak istedik buraya öyle.
1: Çok özel bir tarih resmen bu. Çok güzel bir
0: Tabii,
1: şey.
0: tabii, tabii.
1: Çok çok büyük kıymetli. Çok çok önemli.
0: Barbaros'cum ne iyi yaptın da geldin.
1: Çok teşekkür
0: Çok
1: ederim.
0: teşekkür
1: Çok mutlu
0: ediyoruz
1: oldum.
0: gerçekten. Tolga adına, Can adına, Mehmet Akatay adına, kendi adıma ve tüm ekibim adına sana çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de herkese ve bütün emeği geçen herkese çok çok
0: Ve
1: teşekkür
0: ayrıca bir teşekkür daha etmek istiyorum. Bir telefonumda ne demek Hakan dedin ya.
1: ederim.
0: Çok çok güzel bir dostsun. Çok
1: Ne
0: teşekkür
1: demek?
0: ediyorum.
1: Ne
0: Çok sağ
1: demek ya?
0: olsun.
1: Çok teşekkür
0: O
1: ederim.
0: zaman bir veda parçası yapıyoruz.
1: Tamam, yapalım.
0: Saygıdeğer izleyiciler, sizlere de çok teşekkür ederiz. Bizi evinize ağırladığınız için yeni bir bölümde görüşmek üzere. Müziğin kanunundan sevgiler ve saygılar. Sevgiyle.

Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede, ben orada. Jestini her yere taşıdım. Mest oldum. Bankartım jest oldu. En çok jest yapan kart. Jest kart.

0: Nefis şarkı. Sibel'cim hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Hoş geldin. Efendim 90'lar akustikte bugün çok eski arkadaşım. Aynı zamanda gerçekten yorumcu olarak hepimizin, bütün müzik sektörünün çok yakından tanıdığı ve sizlerin de şarkılarıyla sevdiği ve bildiği bir isim var. Sibel Sezal bugün konuğum. Hoş geldin Sibel'cim.
1: Hoş bulduk.
0: Uzun zamandır görüşemiyorduk.
1: Evet, bayağı oldu.
0: Ama müzik birleştiriyor eninde sonunda
1: tabii,
0: tekrar.
1: Tabii, kesinlikle öyle.
0: Bu program vesilesiyle bir araya gelmiş olduk.
1: Ne ben mutlu. De
0: çok mutlu oldum vallahi.
1: Ben de öyle çok mutlu
0: için.
1: Oldum. Çok özlemişim seni.
0: Hem seni gördüğüm için çok mutlu oldum hem de senin sesin bana terapi gibi geliyor.
1: Öyle. Yani böyle
0: o kadar hakikaten naif ve böyle tertemiz,
1: bilmiyorum
0: gibi akan
1: ederim.
0: Bir ses.
1: Çok mersi.
0: Bence birçok müziksever içinde yani seni takip eden birçok müziksever içinde

0: Senin sesin öyle.
1: Teşekkür ederim.
0: Sektördeki arkadaşlarla da senin ismin geçtiğinde hep bu şekilde anılıyorsun.
1: Ay
0: yani.
1: Ne güzel, ne mutlu bana.
0: Duru bir sesi vardır, çok enteresan bir yorumcudur. Tertemiz şarkı söyler. Çünkü bunu nereden de biliyoruz, sen sadece kendi sololarında değil, dönem dönem çok önemli diğer projelerde de, başka
1: evet,
0: sanatçıların
1: evet.
0: projelerinde de
1: evet.
0: hem back vokal olarak hem bazen hatta vokal koçu olarak da bu işleri yapıyorsun ve çok başarıyla altından kalkıyorsun.
1: Ay çok
0: hepsini.
1: Teşekkür ederim, çok da sağ ol. Çok
0: öncelikle nasılsın, keyfin nasıl, her şey yolunda
1: çok
0: mı?
1: İyiyim, her şey yolunda.
0: Her şey yolunda.
1: Evet.
0: Hayat devam ediyor, hem müzik devam ediyor
1: evet,
0: senin için.
1: Evet, hem müzik hayat devam ediyor.
0: Hem de kendi özel iş hayatın
1: evet,
0: devam
1: iş hayatım
0: ediyor.
1: Evet, iş hayatım da var aynı zamanda. Müzik de tabii ki hiçbir zaman hayatımdan çıkmadı. Ara ara yine böyle işte ufak tefek sahneler, geceler bu şekilde evet. devam etmeye çalışıyorum.
0: Çok da iyi yapıyorsun. Şimdi öncelikle Sibel Sezal'ı tanıyanlar için zaten herkes biliyor senin müzik yolculuğunu ama bilmeyenler için biraz açmak isterim ben. Ben de bu vesileyle benim de bilmediğim kısımlar çıkabilir tabii işin içinden. O kadar samimi olmamıza rağmen, yakın arkadaş olmamıza rağmen yine de müzik yolculuğun nasıl başladı diye ben sana sorayım. Sen nasıl adlandırıyorsun kendi yolculuğunun başlangıcını?
1: Benim müzik yolculuğum aslında tabii biraz klişe ama tabii çok küçük yaşlarda başladı. Böyle bir 5-6 yaş işte ilkokul dönemleri işte her zaman işte müsamereler, korolar. Hı. İşte lise, ortaokul lise döneminde işte 7 sene boyunca şeyde korodaydım. Çok sesli koroda. İşte lise bitimine yakın Bu Kalp Senin Tur Mu? Albümü gerçekleşti. O yapıldı.
0: Onu ben tabii biraz biliyorum ama biraz açmanı isterim.
1: Tabii ki. Ya oradaki parçaların sahibi yani bestecisi Özkan Samioğlu. Bülent Ortaçgil ile karşılaşıyorlar ve besteleri olduğundan bahsediyor. Ve bir albüm yapmaya karar veriyorlar. Ya öyle bir benim açıkça şahsen daha okul okuduğum için tabii ki öyle bir hedefim yoktu o zaman o dönemde. Ve bir anda böyle bir fikir oluşuyor ve o albüm yapılıyor. Ve Fikret Kızılok'un home stüdyosunda gerçekleşiyor. Bu o zaman biliyorsun Çekirdek Sanat Evi var. İşte evet. Bülent Ortaçgil ve Fikret Kızılok birlikte çalışıyorlar.
0: Şeyde Bağdat Caddesi'nde.
1: Evet evet Fener Yolu'nda. Fener Yolu'nda bir çatı katı.
0: Evet evet.
1: Evet. İşte şarkılar hazırlanıyor. Tabii orada.
0: Bu albüm yapılırken... senin için mi hazırlanıyor yoksa
1: tabii tabii benim için.
0: Sen
1: tabii benim için. Tamamen ben seslendireceğim. Fakat Özkan Samioğlu o dönemde o şarkılarını böyle şairlerin şiirleri üzerine yapıyor aslında. Bu Kalp Seni Unutur Mu? İşte Gönül aslında sözleri çok farklıydı. Sonra Fikret Kızılok diyor ki yani bunları biz biraz değiştirelim. Biraz daha böyle bir güncelleştirelim sözlerini. Ve bu şekilde çıkıyor. Yani o albümdeki bütün sözleri de Fikret Kızılok tekrardan değiştiriyor. Ve işte Bu Kalp Senin Tur Mu, Gönül, Ben Gidersem, Kaderimde Bu Da Varmış gibi şarkılar çıkıyor.
0: Çıkıyor.
1: Yeni sözlerle.
0: Evet ve sen seslendiriyorsun bunu.
1: Evet ben seslendiriyorum ve ilk olarak da tabii o zaman kaset var.
0: Evet.
1: Milattan önce konuşuyormuşuz gibi oldu.
0: evet.
1: O zaman kaset var.
0: Ama aslında milattan önce tabii.
1: Evet.
0: Yani 100 yıldan önce evet. diyelim.
1: Sadece Sibel ismiyle çıkıyor o zaman. Ha. Kartonette sadece Sibel yazıyor. Yani o şekilde ilk kaset
0: bu şekilde oluyor.
1: Evet.
0: Daha sonra Fikret abi bu parçaları kendisi...
1: Evet evet 3 tane parçayı kendi albümüne, Yana Yana albümüne koyuyor. Hı hı. Bu Kalp Seni Unutur Mu? Gönül ve Ben Gidersem. 3 tane
0: gidersem.
1: Şarkıyı. Orada da böyle bir ufak şeyimiz var, düetimiz var.
0: Evet. Gönül'de mi vardı o? Düet.
1: Hepsinde var.
0: Hepsinde
1: var. Üçünde de var.
0: Evet yani senin müzik dünyasına albümle giriş hikayen
1: evet,
0: bu şekilde
1: evet,
0: oluyor.
1: Evet albümle böyle giriş yaptım.
0: Ondan sonra da müzik dünyasının içerisinde birçok alanda seni görüyoruz biz.
1: Evet,
0: farklı
1: evet,
0: köşelerde,
1: evet.
0: farklı
1: evet,
0: yerlerde.
1: Evet, evet.
0: Onlardan da biraz sonra bahsedelim ama
1: tamam.
0: en azından şimdi introdüksiyonu bu şekilde yapmış
1: tamam,
0: olduk.
1: Tamam peki.
0: Şimdi senin bu Gece Ay Şahit'in son...
1: Cicai çalışman. Şahit, evet, son çalışmada, son albümden o parça. O albümün en öne çıkmış ve en sevilen şarkısı.
0: Çok da güzel bir şarkı,
1: evet,
0: zaten.
1: Güzel bir çalarken şarkı. De

0: Çok keyif
1: evet,
0: aldık biz de.
1: müziği Zafer Çebi, sözleri de Yıldız Tilbe'ye ait.
0: Evet.
1: Çok hoş, çok duygusal bir şarkı.
0: Güzel bir şarkıydı. Evet. O zaman şimdi senin o ilk çalışmalarından bir tanesiyle bir şarkıyla devam edeceğiz.
1: Tamam.
0: Kaderimde bu da varmış.
1: Tamam.
0: Diyoruz ve çalıyoruz, söylüyoruz.

0: Çok güzel ya.
1: Teşekkürler.
0: Bu da çok orijinal bir trafiği ve
1: evet,
0: bu şarkının
1: evet,
0: değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, evet.
0: Yani
1: çok orijinal.
0: Şimdi şöyle bir şey hissettim Sibel, bu şarkıyı tabii dinlerken farklı ama çalarken ilk defa ben de biz de icra ettik tabii. Son dönemlerde çaldığımız parçalarla falan bakınca ne kadar dingin ve yani böyle bir şey anlatıyor zaten sözleri çok
1: evet, evet,
0: muazzam
1: sözler. Evet, tabii çok
0: hakikaten
1: anlamlı.
0: Çok. Ve bir telaşı olmadan
1: evet,
0: rahat rahat
1: telaş
0: anlatıyor
1: yok,
0: yani şarkı
1: evet,
0: değil mi?
1: Ama evet, hayat da öyle değil miydi zaten?
0: Hayat da öyleydi. Şimdi hani mesela uzun uzun aralarda melodik cümleler var, müzik hı-hı, cümleleri hı-hı, var. Çağrıcın çaldığı
1: evet,
0: İbrahim Neveradar.
1: Sağ olsun.
0: Ondan sonra şimdi mesela yapılan şarkıları düşünüyorum veyahut da Gülsen arkadaşlarla konuştuğumuzda falan hep şey konuşuluyor. Yani abi orası çok uzun, o kadar boşluk, direkt lafa girelim.

0: direkt parçayı bitirelim hemen. Evet, yani herkes her an bir an önce her şey hallolsun bitsin. Evet, evet. Sofrayı toplayıp kaldıralım.
1: Tabii tabii tık, hemen tık. Çabuk tüketelim ve bitsin.
0: Ya işte böyle bir yani bunu çalarken ben ne kadar dingin dingin böyle ben de kendimden
1: yani,
0: geçtim.
1: Evet değil mi böyle hiçbir acelesi yok. Belki daha da devam eder yani öyle bir
0: evet,
1: hava veriyor.
0: Evet öyle bir hava veriyor. Evet. Zaten hafiften biz devam ediyor gibiydik yani. Vallahi çok güzel, çok naif bir
1: çok
0: kalıyor
1: teşekkür
0: yani.
1: Ederim ya. Harikasınız. Çok güzel eşlik ettiniz. Sağ
0: sen,
1: olun.
0: Sen de tabii senin şarkıcılığın da öyle. Olması gereken bütün notları doğru basarak işte aynı zamanda işte işin prozodik ve fonetik yönden de hani şarkıyı söylerken şimdi mesela TRT Türkçesi gibi bir şey mesela müziklerde benim gençliğimde burada kimse hatırlamaz benim gençlik zamanlarımda. Sizler yoktunuz tabii ki.
1: Yok artık.
0: ama mesela TRT denetimi hala var. Hı-hı. Ama o dönemlerde çok daha hı-hı sıkıydı. Hı-hı. Yani en ufak bir entonasyon bozukluğu veyahut da en ufak bir prozodi bozukluğunda evet falan yaptığın bütün çalışma evet çöpe giderdi ve yeniden onu yapıp tekrar düzeltip tekrar denetimden geçirmen lazım.
1: Ben bunu yaşadım.
0: Tabii yaşamışsındır. Hangi şarkıda yaşadın? Bunu sen işte sen ben de çok yaşadım. Sen de yaşadın ama artık kimse yaşamıyor.
1: Artık kimse yaşamıyor. Ne güzel. Ne rahat bir hayatmış bu böyle.
0: Evet ya.
1: Ya şöyle Bu Kalp Seni Unutur Mu albümünün tamamı
0: denetimden geçmedi.
1: Geçmedi.
0: Sözlerin içeriğinden mi geçmedi yoksa
1: entonasyon, prozedi
0: yani eğer
1: bilemedim.
0: Sende entonasyon hatası işte aslında var. Entonasyon yani bütün iyi şarkıcılar yani şarkıyı yorumlarken o doğallık içerisinde entonasyon
1: ya, tabii ki,
0: hatası
1: tabii
0: olabilir
1: ki,
0: ama
1: tabii ki
0: hani şimdiye göre kıyaslarsan orada sözün bittiği yer
1: evet
0: olmuş oluyor.
1: Yani işte.
0: Ama işte o sıkı denetim belki de hakikaten müziği öğrenme, daha kendini
1: evet,
0: geliştirme
1: anlamında. Evet, o açıdan
0: bakılırsa
1: doğru söylüyorsun. Evet.
0: Çok işe yaramıştır
1: evet
0: diye düşünüyorum.
1: Evet, evet, evet.
0: O yüzden yani şimdi de sen şarkı söylerken çok rahat. Yani bütün bunlar işte o tecrübelerle, o yaşanmışlıkların getirdiği birikimler.
1: Tabii tabii. Şimdi bir de tabii o da şöyle bir şimdi onların denetimden geçmemesinden dolayı hiçbir şekilde playback olarak çalınmadı şarkılar.
0: Evet.
1: Ve ben hep televizyon programlarına çıktığım zaman o dönemde hep canlı söylemek zorunda kalıyordum.
0: Heh, tamam.
1: İşte, o da bana ayrı bir tecrübe kattı tabii ki.
0: O da başka bir eğitim.
1: Tabii ki o da başka bir eğitim.
0: Aynen öyle vallahi. Yani. Aynen öyle. O zaman şimdi senin şarkılarından biraz sonra yine çalacağız. Ama müziğimize yön veren çok usta isimler var hayatımızdan.
1: Evet tabii ki.
0: Geliyorlar geçiyorlar. Onlardan bir tanesinin bir şarkısı, hı hı. Sevdim Seni Bir Kere. Onu beraber söyleyelim.
1: Söyleyelim tabii.
0: Tamam.

0: Sayın Erdoğan'a da buradan ya, sevgilerimizi evet. yollayalım.
1: Ne güzel bu aşk vesileyle, şarkıları.
0: Evet birçok müzik adamını da evet. anmış oluyoruz. Evet. Bu da bana çok keyif veriyor. Özdemir abiye de buradan sevgilerimizi, evet. saygılarımızı
1: evet,
0: yolluyoruz.
1: Evet sevgiler.
0: Sibel Sezal şimdi son dönemde ne gibi planların var? Müzikle ilgili daha yoğunlaşmak istediğini biraz önce
1: evet.
0: söyledin ama... Bu...
1: Yani çok netleştirdiğim planlar yok ama birazcık daha faal olmayı, daha çok sahne almayı planlıyorum. Yani böyle bir şey istiyorum. Niyetim
0: evet,
1: var
0: evet,
1: şöyle
0: evet.
1: diyeyim.
0: Beraber de biraz... belki birkaç proje üretebiliriz.
1: Olabilir
0: yani.
1: Tabii neden olmasın.
0: Birlikte de bir şeyler yapabiliriz.
1: Olabilir
0: çok
1: tabii.
0: Çok keyifli olur.
1: Hatta biraz cazla karıştırıp böyle
0: evet.
1: ikisi bir arada.
0: Evet,
1: biraz
0: öyle.
1: Türkçe biraz işte caz İngilizce. Türkçe çok, cazlar da var tabii çok
0: tabii,
1: güzel şey
0: tabii.
1: parçalar var onlardan da katarak. Ya öyle bir şey var aklımda ama biraz ona çalışmam lazım. Böyle tam sahneye çıkmak istiyorum o yüzden biraz zaman var onun için.
0: Şimdi tabii çocuğunu da büyüttüğün için biraz daha kendine vakit ayırabilme
1: evet, evet, evet.
0: durumunda.
1: Ya çocuk tabii aslında çoktan büyüdü ama ne olursa
0: ama
1: olsun o bir
0: tabii.
1: sorumluluk işte o şey bitmiyor yani.
0: Tabii ki.
1: Onu düşünmek sürekli düşünmek bitmiyor maalesef. Neyse artık master'ın son senesi inşallah bu sene bitirecek. O da
0: i̇nşallah.
1: Artık bir iş hayatına girip kendi hayatına devam edecek. O zaman ben de kafam daha rahat, daha konsantre bir şekilde müziğe ağırlık vereceğim.
0: Süper, vermen lazım,
1: evet, evet.
0: ihmal etmemen lazım.
1: Evet,
0: kesin.
1: Evet.
0: Şimdi bizim bu değerli müzisyen arkadaşlarımız bize eşlik ediyorlar. Onları böyle bir tanıtmak istiyorum
1: Tabii
0: ben.
1: Tabii ki.
0: TRT Müzik izleyenlerine her bölümde alkışlıyoruz onları. Hasan Çiçek, keyboard'da. Vurmalı sazlarda Ozan Gündemir var. Keman'da Çağrı Nar var. Nefesli sazlarda İbrahim Demirtan var. Ve vokalde de Bahar Koçak var. Bahar Koçak demişken de Bahar'cığımdan da bir şarkı isteyelim.
1: Ay ne güzel olur.
0: Böyle hep beraber hatta söyleriz.
1: Olur tabii ki.
0: Bahar senin önderliğinde biz de eşlik ederiz sana. Güzel bir Levent Yüksel şarkısı. Tamam hadi bakalım.

0: Bravo Bahar.
1: Harika.
0: Teşekkür ederiz bu güzel yorum için.
1: Ağzına sağlık Bahar.
0: Evet, şimdi Kayahan Usta'dan bir şarkı seçtik seninle evet, bu evet. programda seslendirmek üzere. O da Esmer Günler. Ben mi önce başlayayım, sen mi başlayayım? Bunu bir...
1: sen ne dersin?
0: İstersen.
1: Bence sen başla.
0: La minör çalıyorduk. Evet, tamam ben gireyim. Sen beni bırakıp böyle gitmezdin hiç.

0: Ya.
1: Yüreğine sağlık Sibel'cim.
0: Senin de öyle, yüreğine sağlık.
1: Vallahi şöyle bu kadar kısa süre içerisinde şöyle birçok eskilere gittik,
0: değil mi?
1: Geldik.
0: Ne
1: güzel oldu. Birçok şeyi paylaştık. İşte müziğin birleştirici gücüden faydalanarak.
0: Evet, evet, evet.
1: Ben çok keyif aldım. İnşallah sen de sıkılmamışsındır.
0: Ay, olur mu? Şimdi sıkılmak ne demek ya? Bir kere hem çok özlediğim bir ortamdayım. Çok güzel, çok değerli müzisyen arkadaşlarımızla beraber. Sağ olsunlar. Gerçekten tekrardan alkışlıyorum. Ellerinize sağ sağlık,
1: biz
0: ağzınıza sağlık. Çok mersi.
1: Efendim, 90'lar akustiğin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. İnşallah sizler de keyif almışsınız.

0: Hazır şarkılardan belki de bizlerle birlikte söylemişsinizdir. Şimdi programımızı kapatırken tabii ki Sibel Sezal'ın yine ilk albümünden çok ünlü olan bir şarkısı.
1: Evet.
0: Gönüllü dinleyeceğiz hep beraber. Çalacağız, söyleyeceğiz daha doğrusu. Ve daha sonra da programımızı bitireceğiz. Haftaya farklı bir konuğumla karşınızda oluncaya dek kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyilikler diliyorum efendim.

0: hiçbir yerde söylemedim. Ben ilk küçük şarkıcılardan bir tanesiyim.
1: Küçük emo.
0: Tabii tabii küçük emo. Bak bir gün şey yaparım sana, posterlerimi gösteririm. Bu Öztürk Serengil, Hulusi Kentmen de filan. 82 yılında film filan yaptım ben yani.

0: Şol gökleri kaldıranın, donatarak dolduranın, ol deyince olduranın 99 adı ile. Değerli TRT Müzik izleyenleri, yine bir Türkülerle Turan programıyla karşınızdayız. Türk dünyasını, Turan yurtları, türkü türkü gezeceğimiz, Türk dilinin konuşulduğu her bir yörenin, Türk'ün gönlünün eğlendiği, dilinin söylendiği her bir yurdun türkülerini burada sizinle anacağız, onları yad edeceğiz. Bugünkü konuğum Türk dünyası müzikleri konusunda Türkiye'de. Türkiye'yi Türk dünyasında, Türk dünyasını ise Türkiye'de müzikal anlamda en başarılı şekilde temsil eden benim de değerli ustalarımdan biri Sayın Kaya Kuzucu. Abi hoş geldiniz.
1: Eyvallah, hoş bulduk. Allah razı olsun. Vuslatımıza vesile olan, Türk dünyasını buluşturan TRT'mize şükranlarımı Türk milleti adına iletiyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Abi Türk dünyası ile ilgili çok güzel müzikal çalışmalarınız var. Son
1: Eyvallah.
0: zamanlarda özellikle Hoca Ahmet Yesevi ile ilgili çok
1: Evet.
0: çalıştınız ki Piri Türkistan diyoruz. Kısaca bunlardan bize bahseder misiniz?
1: Efendim, Piri Türkistan'ımız bizim karakter mimarlarımızdan, inanç mimarlarımızdandır. Bize öyle bir yol haritası çizdi ki onun divan-ı hikmetlerinde bahsettiği ilkeleri, prensipleri zaten o divan-ı hikmetlerden bahsederken kendisi şöyle diyor. Divan-ı hikmetlerim bizim inancımızın esaslarını temsil eder diyor. Hikmet zaten hocam doğruyu doğru yerde, doğru zamanda söylemek ve yapmak anlamını taşır. Onun
0: Evet.
1: için çok önemli bizim milletimiz için, İslam alemi için. Onun divan hikmetlerini duyurmak istedim. Onun üzerine bir çalışma yaptım.
0: Çok teşekkür ederim. Çok da yararlı oldu bizler
1: Eyvallah,
0: için.
1: sağ ol.
0: Sonuçta bu bizim kültür kaynağımız bir taraftan da.
1: Eyvallah.
0: O buluşma noktasının en güzel Türkçe ifadesini buluyoruz. Zaten
1: Ya.
0: gerek Hoca Ahmet Yesevi'de gerek onun Anadolu'ya ve Balkanlara gönderdiği Alperenler'de. Efendim Türk dünyası müzikleri çok geniş bir alanı kapsıyor aslında kavram olarak. Türkiye'de bunun içerisinde muhakkak. Türkiye'de sadece bizler değil bizden önce de ve bizden sonra da olacağı gibi pek çok Türk dünyası gönüllüsü, Turan gönüllüsü, ozanlarımız, şairlerimiz, aşıklarımız olmuştur. Onlardan birinin sözlerini şu anda Kaya abi uyarlayıp bir bestesiyle bize zamanında
1: Eyvallah.
0: dinletmişti.
1: Yıllar önce.
0: Yıllar önce biz onu tabii o zaman tanışmıyorduk kendisiyle dinlerdik. Rahmetli yine Kahramanmaraşlı şairimiz Abdurrahim
1: Allah rahmet
0: Karakoç'un
1: eylesin.
0: bütün ozanlarımıza Dede
1: Ya.
0: Korkut'tan günümüze kadar ona
1: Eyvallah.
0: kadar bütün ozanlara rahmet diliyoruz. Kutlu dinleri şad olsun. Şimdi bir türkü de ben seslendireceğim. Ama bir sazımı değiştireceğim bu arada.

Ezanlar buz tutmuş minarelerde. Yaylalar sorarmış töreler nerede? Hasretle yolların bittiği yerde her dağ eteğinde bir mezar üşür.

0: Evet değerli dostlar, duygularımız böyle. Türkülerle Turan programındayız. Konuğumuz Kaya Kuzucu. Türk dünyası müzikleriyle, ozanlık geleneğiyle ilgili çalışmalarıyla, türküleriyle tanıdığımız benim değerli abim ve ustam. Şu anda hangi çalışmalar yapıyorsunuz Kaya abi?
1: Hocam, benim kaygım bize ait kültürümüzün genlerini korumakla ilgili bir savaşım var. Çünkü bu kültürümüzün genlerini korursak bizden sonraki nesillere işte arkadaşlarımızın, ben onlara müzik savaşçıları diyorum, bu kültürümüzü koruyan savaşçılar diyorum. Hiçbir şey olmaz. Bu milletin dünya var oldukça varlığı da daim olur. Onun için kültürümüzün genlerini korumalıyız. Bundan dolayı da bizim hasletlerimiz neler? Nerede o Orhun abidelerinde, yazıtlarda neler var? Bizlere ecdadımız neyi yapın, neyi yapmayın diye ta o zaman 5000 yıl önce belirlemiş. Ondan dolayı bütün Türk yurtlarında söyledikleri ağıtları, düğünlerde çaldıklarını, savaşa giderken yapmış oldukları o destanımsı ezgileri toparlayıp Anadolu'ya ve Anadolu'dan da bütün dünyaya aktarmaya çabasındayız.
0: Çok güzel. Değerli konuklar, Sayın Kaya Kuzucu'nun şimdi dinleyeceğimiz eseri bunlardan biri. Hoca Ahmet Yesevi'nin Divanı Hikmet'inden bir şiiri. Biraz da Türkçeleştirdiniz. Türkiye Türkçesine
1: Türkiye
0: yakın hale
1: Türkçesini,
0: getirdiniz değil
1: evet,
0: mi?
1: bilinsin ne anlatılıyoruz diye.
0: Tabii, en güzeli. Şimdi Kaya abinin kendi sazından Hoca Ahmet Yesevi'ye ait sözleri, ona
1: Bizim
0: ait olan bir
1: inanç
0: türküyü.
1: mimarlarımız, biliyorsunuz.
0: Evet. Buyurunuz
1: Onun
0: efendim.
1: için

0: Rahmet, yedi atana rahmet. Fars dilini bilir de sevip söyler Türkçe.
1: Eyvallah ustam, çok teşekkür ederiz. Değerli izleyiciler, bilmiyorum siz de atlara atlayıp da Yesi'ye doğru gittiniz mi şu anda? Bir ruh göçünü yaşadınız mı? Ben bir gidip geldim. Ezgisi de çok güzel.
0: Eyvallah,
1: böyle sözleri de çok anlaşılır oldu. Çok teşekkür ederiz. Bu mesajı bize ilettiğiniz için. Gönül elçilerimizden Yesi'den Karpatlara akan nehrin yolcularından bir tanesi de tabii ki de bizim gönül evrenimizin en önemli karakterlerinden biri Yunus Emre.
0: Ya evet.
1: Yunus Emre'nin tabii ki de çok güzel şiirleri var, deyişleri var. Hala okuduğumuz zaman ne düşünmüş, nasıl düşünmüş diyoruz. 10 yıl önce okuduğumuzdan farklı anlamlar çıkarıyoruz. Bunların değerlerinin bilindiğini, onların ne kadar yad edilmesiyle de ölçebiliriz. Yunus der ki diye bir türkü okuyacağız şimdi. Yunus'un ağzından rahmetli destan şairimiz Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu'nun yazdığı bir şiiri ben de ezgilemeye çalıştım. Onu seslendireceğiz.
0: Hadi, buyurun.

0: Evet, değerli izleyenler, TRT Müzik ekranlarında Türkülerle Turan programındayız. Konuğumuz Kaya Kuzucu. Yavaş yavaş da programın sonuna geliyoruz. Abi
1: Eyvallah.
0: sizinle de zaman su gibi aktı
1: El
0: gerçekten.
1: öyle.
0: Yine
1: Allah
0: der ki,
1: razı olsun.
0: şöyle der ki, ulu taptuk, dervişi biz Yunus yaptık. Damlaydı okyanus yaptık, ne ucu var ne bucağı.
1: Var. Eyvallah.
0: İşte dervişleri Yunus yapan, damlayı okyanus yapan bir ulu ırmağın kollarından birini Türkiye'de biz temsil
1: Eyvallah.
0: ediyoruz. Geri kalan da bütün Turan ve Türk dünyası.
1: Şunu da belirtmek gerek ki hocam. Hoca Ahmet Yesevi'nin öğrencileri, o silsile diyoruz. Yesi'den başlıyor, Çimkent'ten, şimdiki Kazakistan'da sevgili dostlar. Oradan geliyor. Anadolu, Anadolu'yu geçiyor. Balkanlar,
0: Evet.
1: Balkanlar'da Gülbaba'da son buluyor.
0: Evet.
1: Öyle.
0: Evet, onu.
1: Biz buna silsile diyoruz.
0: Doğru. Peki çok teşekkür ederiz.
1: Ben
0: Kaya abi
1: teşekkür
0: hem
1: ederim.
0: katılımınız için zahmet
1: Eyvallah.
0: buyurdunuz, beni
1: Estağfurullah.
0: kırmadınız, buraya geldiniz. Şimdi son türküyü sizden alalım. Sizin türkünüzle bitirelim. O da herhalde bizi Kırgızistan'a götüreceksiniz.
1: Eyvallah.
0: Peki Manas'ın
1: Hayır.
0: diyarı Kırgızistan'a selam olsun. Efendim, hoşça kalınız. Son türküyle veda ediyorum.

0: Değerli televizyon izleyicileri ve değerli müzikseverler, sizlere bugün konuklarımla biraz böyle farkındalık yaratacak bir müzik şöleni sunmak istiyoruz. Şimdi size konuklarımı tanıştırayım. Tanıştıralım dedim. Ümit
1: Evet.
0: Adakale, nereden geliyorsun?
1: Kırklareli'nden geliyorum hocam.
0: Yorucu muydu?
1: Tabii yani sabahın altısında yola çıktım. 3 saat sürüyor
0: Sabah
1: oraya.
0: 6 ne demek? Sabah 6'da biliyorsun iş başı yapılıyor.
1: Evet. Doğru. Doğru. Biraz yorgunluk var yani.
0: Evet, peki hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam.
0: Suat, sen de Almanya'dan geliyorsun
1: Almanya'dan
0: değil mi?
1: geldim hocam.
0: Hoş
1: Evet.
0: geldin.
1: Düsseldorf şehrindeydim. Şükür oldu geleli. Aileme kavuştum. Bayağı bir özlem varmış.
0: Evet. Turnedeydin sanıyorum değil mi?
1: Turnedeydim, evet.
0: Bir
1: 2
0: de
1: aydır.
0: kısmen de Almanya'da yaşıyorsun değil mi?
1: Kısmen 43 senedir
0: Oo maşallah.
1: Frankfurt
0: 43'sün.
1: şehrinde ikamet ettim. Uzun yıllar kaldım.
0: O zaman sen ne çalmak istersin? Nasıl bir ritimle? Onun üzerine biraz yürüyelim.
1: Yani
0: Ne istersen.
1: Türk müziği
0: Aksal.
1: olarak mı yoksa
0: Yok,
1: ben
0: ritim, Türk ritimleri olsun.
1: normalde Trakya'dan geliyorum yani
0: Tamam şimdi.
1: 9-8 çalmadan olur mu
0: Tabii
1: yani?
0: milli ritmimiz
1: 9-8
0: 9-8.
1: milli
0: O zaman
1: ritmimiz
0: sen
1: bizim.
0: bir 40'lar ile 9-8 diye başla, biz de
1: Tamam.
0: sana eşlik edelim.

0: Bravo. İşte bunu. Süper. Şimdi aslında sen de Rumelisin. Bulgaristan göçmenisin değil mi? Sen Kırklarlısın. Sena'nın evet. göçmeni. Ben uh-huh. öyle. Hadi be susaklar. hadi be ya. İşte bu tipik Trakya Rumeli 9-8'li oldu aslında değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi bunun hızlısını da çalarsın ama...

0: bu da ki ona ilk iş katında çalışacaktık. Sonra ona devam ederiz. Ha. Peki şimdi şey soralım. Şu tekrar bu Arap çömleklerine dönelim. Şimdi kelebek dediniz. O teknikle evet. çalıyorsunuz. Ben onu beceremem. Ben fiske çalıyorum.
1: Evet.
0: Ve geleneksel fason müziğini, Türk sanat müziğini de çok sevdiğim için bir an o çerçeve içerisinde de Arap çömleğini karıştırmadım.
1: Hiç. Sizi hiç karıştırmadınız.
0: Ve gördüğünüz gibi tabii ben mesela bakır çalarım ve yani ben biraz da bu konuda tutucuyum sanırım. Mesela bu da çok eski bir tam gerçekten fasıl darbukasıdır. 1940-50'li yılların,
2: var,
0: yılların sound'ı vardır evet. orada biliyorsunuz.
1: Zümleri, tekleri çok geniş. Fazla.
0: Şimdi teknikler üzerine daha devam edeceğiz de sevgili Suat, peki bu şey aslında sen fiske çalıyordun. Niye Arap çömleğine geçtin?
1: Almanya'da 79 yılından 83 yılına kadar bakır çaldım. 4 yıl çaldım. Hı-hı. Ondan sonra bir Mısır'dan bir Ahmet Hamuda diye bir arkadaşımız evet. geldi. Hı-hı. Kendisi toprak çalıyordu. Onu da gördüm. Çok beğendim.
0: Ve bizim Türk darbukasını terk ettim.
1: Terk ettim. Bana fiske hediye verdi. Etti. Evet, hediye etti bir tane darbuka. Onun üzerinde çalışmaya başladım ve tekniği çözdüm.
0: Evet, gayet güzel. Tekniği muhteşem. Yani solalarında, o sinkoplarında gayet iyi. Senin de gayet iyi. Peki, bu Arap çömleğini çalarken tonlamaları nasıl yapıyorsunuz? Birkaç darbukan var. Belki de çok darbukan var değil mi?
1: Var evet.
0: Senin de var.
2: Evet.
0: Hiç böyle bir enstrümanın mesela piyanonun lasına göre akortladınız mı? Veya re'sine göre veya bir udun
1: şeyine göre. Kulağımıza göre ayarlıyorum.
2: Aynen ben de biliyorsunuz. Göre.
0: İntiler tabloda biliyorsunuz yapalım. Tonlarlar. Tonladıktan sonra üzerine impoze ederler. Siz yapmıyorsunuz. Ben mesela düzenelerde darbukalarım var. Çeşitli büyüklerde, ölçülerde. Hepsini ayrıca akortluyorum. Çok zor, kolay olmuyor yani evet, ama evet. Daha çok böyle cümle çalmak için ondan sonra tonlayarak şovu şeylerden sürat yarışından dışarı çıkarıyorum. Çünkü burada genelde piyasada hep böyle herkes biraz böyle birbirine yarış halinde. Hep sürat. Fır fır fır fır. Bir iki dörtlük ritim dinleyemez oldum mesela şöyle.

0: Değil mi? Yani biraz şey yapıyor değil mi? Gözleri, kulak, şey çok fazla kalabalık. Biliyorsun gözü yorar.
1: Bir şeyden de Burhan abi şimdi çömlek darbukanın yapı pozisyonundan da kaynaklanan şu klavye özelliğinden. Anladım. Yani sizin çalmış olduğunuz teknikle bunu çalmış olsak o şey kaynaşmaz.
0: Tabii
1: yani.
0: Şimdi o, bunu mesela
1: o tadı vermez.
0: Tabii mesela bu günün elektronik müziğinde kullanabilirsiniz ama akustik müziklerde çok zor. Her neyse aslında gayet güzel. Her şey güzel.
2: Ama Türkiye'de en iyi, dünyanın en iyi darbukacılar teknik üzerinde. Yani Arapları da aştı.
0: Evet.
2: Yani şu an Türkiye'deki darbukacılar dünyanın en iyi darbukacıları diyebilirim.
0: Ne çalalım şimdi bu sefer? Nasıl bir ritim? 1-7-8 çalalım mı?
2: Olur.
0: Değişiklik olsun değil mi? Biraz tamam, kendi aksaklarımızı çalalım. Aksak ritimlerimizi.
2: Olur.
0: O zaman sen gir.
2: Buyur hocam siz girin.
0: Ya, buna mı gireyim? Peki ben gireyim. Çeşitli yedilikler var istersen. Bir tanesini gireyim. 1-2-3, 1-2-3-4, 1-2-3, 1-2-3-4.

Böyle biraz thrill yarışı yaptık değil mi? Yani az her zaman bu şey olmaz tabii. Tabii. Güzel. Çemberlerde çalmak daha şey geliyor. Konsept daha bazı bir şekilde kulağa geliyor değil mi? Şimdi burada şu düğümlerle biraz çok üç düğüm karıştırınca o yaptığımız cümleler arada bir kaybolup gidiyor. Doğru. Ama şurada bak. Şimdi biraz hızlısını çalamakla daha net duyarsın. Hiç dümsüz yapalım bunu hızlı hızlı.

0: patlatır, değişik bir yolu mısır patlatır gibi oldu. Üç tane mısır patlatıcısı yan yana. Neyse, güzel. Başkanı çalalım. Ne dersin? Bir 5-8'i kapar mısın?
1: Suat abim.
2: Hadi bakalım. Arap çalalım, belki oynayan olur.
0: Ya şimdi biliyorsun bu işin Arap marap deyince beni kapatmışlar. Zaten şurada fiske çalan kaç kişi kaldık? Ahmet var tabii, İstanbul Radyosu'nda. Evet. Büyük üstad. Pop Ahmet. Lakabı. Tabii Atilla abimiz de hocamızdan merhum oldu. Allah rahmet eylesin. Tabii ondan önce Hüseyin İleri, ondan sonra da evet, Güngör Hoşses.
1: Evet, evet.
0: Ya yıllar önce onlarla, güzel bir yılbaşı programı yapmıştık. Neyse.
1: Bayram zamanı geldiği zaman televizyonun başına geçiyorduk direkt. Ya. Bayramlarda ilk açılış onlar.
0: Maalesef yapıyordu. Böylesine statlarımız azalıyor, evet, işte. Evet. Şimdi çömlekler hakim. Bütün Türkiye'de, dünyada.
1: Burhan abi bir şey soracağım efendim. Ben. Bu kick şeyden mi kaynaklanıyor? Bildiğim kadarıyla siz davul da çalıyorsunuz, drums.
0: Evet, tabii ben davulcuydum ya. Deristim ya. Ayağı falan birkaç kere kırınca kazada pedal kullanamadım. Sonra da perküsyon veya sonra da kendi özüme döndüm yani.
1: Çok güzel bir
0: şey. Tabii şimdi mesela ben yani şimdi kick, mesela şimdi kick benim geliyor. Tabii vuruş tekniğim mesela.
2: Evet.
0: Şimdi burada çok güzel bir mikrofon ve ses düzeni yaptığın zaman drum machine makinesinden farkı yoktur yani. Evet. İşte arada mesela cover çalıyoruz. Benim gruplarla Michael Jackson yapıyoruz veya ne bileyim eski Genesis parçalarını yapıyoruz. Ondan sonra tekrar hepsinin sound'unu verebiliyorum. Bu gerçek Bakır Türk darbukasında. Ama bu çömleklerle her müzik türünü maalesef tonlandıramıyorsunuz. O yüzden yani bu o kadar çok yönlü bir alet ki bakmayın. Alaaddin'in sihirli lambası gibidir bu. Ve bakın ağır, özel, masif bir bakın.
2: Hepsi özel yapım.
0: Tabii yani tabii.
2: Çok yani, değerli darbuka.
0: Ses tam bir çok fasıl. Değerli. Evet.
2: Darbuk.
0: Ama tokatlıyı vurabiliyorsunuz. Yani evet. Slap diyoruz hani. Slap. Neyse. Şimdi nedir? 5-8
1: mi? 5-8.
0: Sen gir. Sen gir. 5-8.
2: Arap girelim. Bak güzel olacak. Sonra 5-8'e geçelim.
0: Sen Trakya, Rumeli bir adamsın. Nasıl, nereden çıktı bu Arap şeyi?
2: Çünkü harem grubundaki sololarımız olduğu için Arap sololarda çok
0: tamam,
1: bayanlarımız
2: çok seviyor bizim ritimlerimizi.
0: Tamam, ben de sana ondan sonra bir 13-8, 11-8'de çalayım, okay, görsün Araplar bakalım. Okay.

0: Güzeldi. Tamam. Çok benziyor şimdi her gün binlerce çalınan şeylere. Ne derler? Bana göre, benim kulağıma göre. İsterseniz gelin, programın sonuna yaklaşıyoruz. Ben bu gerçek Türk defini, keçi derisinden yaptığım bir def çalayım size. Şimdi olur. Sen de def çalıyorsun ama Arap defleri.
1: Evet.
0: Değil mi? Böyle kemik sesler. Ama buradaki seslere iyi dikkat edin, dikkatin çıkar.

0: Enteresan.
1: Evet, enteresan geliyor güzel.
0: Güzel geliyor.
2: İşte gerçek kankira, kankira. Türk sound'ı, tüm zilleri, evet. Tüm defi ve Türk keçi derisi. İsterseniz gene güzel bir aksak yapalım. Programımızı da böyle sonlandıralım.
0: Olur.
2: Değil mi? Değerli izleyiciler, değerli ritim severler.

0: Görüşmek üzere, sevgiler, saygılar. Değerli arkadaşlarım Ümit Adakale ve Suat Borazan. Hoş geldiniz ve güle güle.
1: Hoş bulduk. Hayırlı
0: Görüşmek
1: olsun.
0: Üzere. Hayırlı işler, hayırlı başarılar, olsun. Sağlıklı günler diliyorum.
2: Çok teşekkür ediyoruz.
0: İnşallah yine bir araya geliriz.
1: İnşallah.
2: İnşallah.
0: O zaman ben defte kalıyorum. Bir 5-8 çalın.
1: Olur.
0: Hızlı gidelim ama. Grande finale yapalım. 1-2-1-2-3. 1-2-1-2-3. Tak tak tak.

0: istersen. Çok teşekkürler davet ettiğiniz için. Sağ olun.
1: Ne demek yani, seni konuk olarak almak bizler için de bir şeref.
0: Eksik olmayın.
1: Özellikle Göktuğ yani bayağı bir heyecan yaptı.
0: Eksik olmasın.
1: Doğruya doğru. Sağ olasın.

0: Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Ümitli Şarkılar'da bu hafta çok tatlı, çok sevdiğim bir arkadaşım ve müthiş bir yorumcu. Tabii ki sözlerle bestekarlı da var. Hoş geldin Betül'cüğüm, hoş geldin Betül Demir'i bugün konuğumuz.
1: Oy canım benim, yani çok mutluyum. Bir kere çok büyük hayranlık duyduğum bir yorumcunun, bir müzik insanının programında olmak benim için çok onur verici, onu söyleyeyim baştan. Hayatımızda Sarıyev'deki karşılaşmamızla birlikte... güzel, benim mesela kariyerime çok güzel bir dokunuşun vardır. Ondan bahsederiz birazdan. Ve en büyük dokunuşlarından biri orada Emirhan Cengiz'i.
0: Canım benim ya. Ya nihayet böyle bir şey, çok güzel bir vesile oldu bize de. Arkadaşlarımı görüyorum burada, güzel güzel şarkılar söylüyoruz. Tabii ki o dönemde hatırlıyorum, Yeter diye bir şarkım vardı, ona back vokal yapmıştın,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, back vokal mi? Herkesin hali, evet, herkesin hala sorduğu Ümit Sayın'ın oradaki o en başında yaptığı muhteşem solosu ve sonrasında.
0: Öyle mi diyorsun ya? Ben dinledim yani. Sonrasında çok benim hoşuma gitti. Çok güzel
1: o
0: bir iş yapmışız.
1: O kadar yaptıklarını unutuyorsun ki Ümit, ne yapacağız?
0: Ya çok güzel.
1: Yani ümitli şarkılar her yerde var ya. Yani benim albümümde de var. O yüzden ben çok mutluyum.
0: Süper. Çok sağ olasın. Bu arada 3 saatlik uykuyla geldim buraya. Biliyorum seyahati çok seviyorsun.
1: Çok.
0: Şöyle bir gezdin dolaştın. Çok. Ama nasıl değil mi? Güzel bir enerji
1: veriyor.
0: Güzel
1: oldu tabii canım. Yani bir de bende şey var böyle. Bu defa Mağ aile dolaştık. Biz böyle güzel kalabalık bir aileyiz. Hadi dedik anne baba hep beraber şöyle güzel bir tur yapalım. Ege turu. Ama ona tabii her seferinde aileden olduğu için İmirhan da dahil oluyor. O bir de bir yurt dışı seyahatinden gelip tekrar böyle araba yolculuğuna dahil ettim onu. Ama çok güzel, çok kıymetli müzisyen arkadaşlarımızla birlikteyiz. Yani biz enerjimizi hep birlikte müzikten aldığımız için çok da güzel bir ekip var. Bugün bize yorgunluk işlemez yani.
0: Ah süpersin ya. Vallahi
1: müzik
0: süpersin.
1: Var çünkü her şeyden çok önce. Güzel kalpler var.
0: Ah canım.
1: Orada benim. Buluşuyoruz
0: çok
1: yani.
0: Çok güzel. Ben sabırsızlanıyorum. Çok güzel şarkılar
1: canım
0: hazırladık.
1: Canım benim.
0: Radyoyu bende hala dinleme alışkanlığım var. Eve giderim direkt açarım.
1: Aynen.
0: Çok güzel bir şarkıya denk geliyorum. Bayağı çalıyor, ben sana söyleyeyim. Yani moral, vallahi gerçeği söylüyorum. Bu sefer geldiğiniz konuğum geldi, moral olsun gerçekten uykumda bile.
1: Teşekkür.
0: Çok hoşuma gitti, çok güzel. Onu da söz besteyi konuşacağız ama önce senden bunu duysak mı acaba?
1: Vallahi bayılırım. Hadi. Haydi başlayalım.

0: plak gibi okudun maşallah. Ay
1: canım
0: ya.
1: Benim teşekkür ya ederim sağ ol. Bu şarkının söz ve müziği, yani sözleri Ceren Gündoğdu'ya ait. Müziği de Emirhan Cengiz ve Sude Bilge Demir'e ve aranjesi de tabii ki ona ait.
0: Hissedemez böyle şeyleri. Evet. Helal olsun.
1: Orada öyle gizli bir sinsi bir yılanca.
0: Çok tatlı.
1: Evet çok çok çok. Çok. İyi ki
0: çok güzel şarkı. Ben çok
1: ben
0: tatlı
1: de bayılıyorum.
0: Melodileri, besteler süper olmuş
1: bence. Evet yani ilk şarkı yaptıkları zaman sözleri yoktu ve deliriyorduk yani söz yazalım diye. Ama bir yandan da böyle hani müzik de, biraz değişti, sözler değişti, bir farklılaştı ve her şey daha kısa ve net anlatılıyor ya. Son dönemde en sevdiğimiz genç müzisyen arkadaşlarımızdan Ceren Gündoğdu'ya.
0: Ceren, gayet güzel olmuş, çok
1: evet,
0: güzel olmuş.
1: Evet, sözlerini yazdırdık ve yani ben ona yolladım ve 3 gün sonra bana yolladı. Yani biz böyle şok. 3 günde nasıl yazabildin bunu diye. İşte ama aşk öyle bir şey. Öyle 3 günde adama söz yazdırıyor. Sonra hemen gidip şarkıyı söyletiyor. Sonra klibini çektiriyor böyle bir haftada. Sonra ben klibi çekerken manifest yaptım. Dedim ki böyle bir şarkı madem öyle uykumda bile sevebileceğim birine İşte anlattığım bir şarkı var ise demek ki o adam da geliyor dedim.
0: Umutlusun. Çok şükür.
1: Ümitliyim.
0: Ümitli şarkılar
1: çok,
0: oldu mu oldu çok şükür
1: yani,
0: aslında.
1: İnşallah diye.
0: Ama benim Sude ile biz tanışmıştık. Sude Bilge Demir ile. Sude'cim selamlar olsun canım benim. Tabii seninle çok zaman oldu görmeyeli. Söz beste yazıyordu. Ben oradan hatırlıyorum onu ama senin de söz beste yazdığını. Ay. Ben yeni bugün öğrendim yani bilmiyordum.
1: Nasıl yani? Ben bilmiyorum. Çok izliyorum. Çünkü,
0: hiç şey söylemiyorsun değil mi?
1: Çünkü Sude yani çok başarılı oldu böyle. Tabii, tabii. Biz bir anda hani hem okul hem profesyonel müzik hayatı bir devam tabii. ederken bir baktım. Ben Amerika'daydım mesela. Aa, aşkın açamadığı kapı Yunanistan'da bile söyleniyor. Ah bütün be. Dillerde. Ondan sonra işte bir sürü evimize nilüferler aşkın rengiler geliyor falan böyle çok.
0: Ailede evet. bir müzisyenlik olayı var değil mi?
1: Babam çok güzel şarkı söyler.
0: Değil mi?
1: Yani babam inanılmaz güzel Türk sanat müziği söyler. Türküleri çok sever. İşte Ceren Gündoğdu mesela Zafer Gündoğdu'nun kızı aynı zamanda. Hmm. O yüzden mesela.
0: Suat yabancı gelmedi bana.
1: Evet. Türk halk müziğinin en önemli üstadlarından bir tanesi.
0: Suat.
1: Evet ve ben babamdan mesela Zafer Baba'yı biliyorum mesela. Hani onun Türk halk müziğine yaptığı katkıları biliyorum. Türk sanat müziği olsun. Yani bunun acayip böyle bir zaten çocukluktan kalan böyle bir repertuar vardı bende.

0: geniş yani. Ondan sonra tabii devreye okul ve aynı zamanda
1: sahne, profesyonel. Sahne tecrübesi var.
0: Evet, tabii ki o da gelince daha da farklılaştı her şey. Bir yandan gurur duyduğunda bir kardeşin var. Acayip güzel sözler, müzikler yazıyor. Ben de aynı geriden. Yok, bir de ben biraz daha alternatif şeyler yazıyorum falan böyle.
1: Merak ediyorum onları. Bir gün dinleyelim mutlaka.
0: Dinleyelim ama sözünü alıyorum şu anda. Bakın.
1: Dinleyelim valla. Ben ne gerekiyorsa elinden ne gerekiyorsa yaparım.
0: Evet, stüdyomuza davet
1: ediyorsun. Sözün şurasına şöyle takıldık vesaire. Ben hep öyle şeylerde hiç sıkıntım yok gerçekten.
0: Beste olarak devreye direkt.
1: Oluyor mu?
0: Aranjeyi de Emir Ağacım yapar orada.
1: Her daim.
0: Stüdyomuza davet ediyorsun.
1: Ben şimdi olabildiği kadar konuklarım geliyor ama çok güzel. Senin gibi tatlı yorumculu arkadaşlarım gelince diyorum ki onlar daha çok şarkı söylesin. Biraz ben de dinleyeyim. Tabii ki ben de şarkı söyleyeceğim ve beraber okuyacağımız mutlaka.
0: Lütfen.
1: Değil mi? Yaparız bir şey.
0: Süper.
1: Geceye Tiryaki var.
0: Ay evet, sözlerini Mabel Matiz'in yine müziğini Sude ve Emirhan'ın yaptığı.
1: Süper.
0: Hayatımda en sevdiğim şarkılarımdan biridir bu da.
1: Okuyalım onu da.
0: Okuyalım.

0: güzel okuyorsun ya. Vallahi böyle dinliyorum, şöyle dinliyorum ya. Vallahi canına nefesine
1: böyle
0: sağlık
1: güzel
0: ya.
1: Şarkılar, şimdi sözler olunca ister istemez.
0: Yani. Mabel'de. Sözlerini mi yazmıştım Mabel?
1: Evet, sözlerini Mabel yazdı. Müziği Emirhan'a ait.
0: Çok güzel bir meç olmuş. Çok tatlı bir meç olmuş.
1: Çok, evet, çok hoşuma gitti. Çok güzel.
0: Sesine çok yakışmış şarkı.
1: Teşekkür ederim. Ben de çok seviyorum.
0: Çok da tatlı okudum. Vallahi billahi. Şimdi ben de sosyal medyayı nasıl kullanıyorsun diye bir merak ettim. Bu Instagram olur, diğer mecralar olur. Bir de içerik falan. Ben mesela Instagram'a alıştım biraz ama.
1: Alıştın mı?
0: Alıştım mecburen.
1: Ben

0: Photoshop yapmaya çok alıştım.
1: Vallahi mi? Seviyor musun işte?
0: Ya işte böyle bir filtreler falan var. Vallahi öyle bir alıştım yani. Emirhan bazen takılıyor bana. Betül bu kim diyor. Öyle bir şeyler yaşıyoruz. Yani işin şakası yani, tabii.
1: Seni mutlu ediyorsun
0: yani.
1: Yapmak lazım. Senin mecran sonuçta.
0: Aman yani işte öyle.
1: Ama özellikle böyle bir şey üretiyor musun? Mesela ben görüyorum bazı arkadaşlarımda. Özellikle çalışıyorlar mesela oraya koyacakları şeyi. Ben çok yoruluyorum o işlerden.
0: Ya biz yoruluyoruz tabii. Hani evet. Biraz daha o 90'lar
1: konserler olsun vesaire olsun.
0: Biz zaten yoğun programımız, konserlerimiz var şükürler olsun ki ama oraya da biraz gerçekten
1: tabii, tabii, kesinlikle
0: gerekiyor.
1: Peki katkısı olduğunu düşünüyor musun? Yani mesela böyle bir şeyin, bir sanatçı böyle bir şeyi kullanıyor. Sence ona etkisi mutlaka oluyor ki kullanıyorlar.
0: Yani yeni nesil için çok katkısı var. Hani biz daha şanslıydık tabii ki yani. Ama onlar için bence çok acayip bir yer, mecra orası. Düşünsene bir şarkı böyle tek gitarla söylüyor ve her şey bir anda yani
1: çok
0: insanların
1: çok çabuk
0: insanları yakalamasına
1: çok fazla insana ulaşabiliyor.
0: Bir anda çok fazla insana.
1: Biz ne yapacaktık 90'ların başında işte girişte söyledik Zeyrettin şarkısını yaptığımızda cep telefonu dahi yok.
0: Evet ya.
1: Ama onun da güzelliği başka tabii ya. Tabii oturup ki sohbet ediyorduk, müziği konuşuyorduk, tartışıyorduk, üzerine konuşuyorduk,
0: sözlere
1: arkadaşlık
0: baksana,
1: vesaire.
0: Yakıcı kum taneleri.
1: Aşk anlatıyor o yakıcı kum taneleri. Yani nasıl bir şey?
0: Evet nasıl bir işte.
1: Bir de
0: aşk.
1: O dönem tekno ilk şarkılardan bir tanesiydi. Evet. Biz ilk defa bugün akustik dedin ki ben 92 ben ilk defa şarkı seslendirdim.
0: Bir şey söyleyeyim hoşuma ama akustik gitti. çok iyi oluyor bence. Yani oluyor. Bunun üzerine gitmelisin yani.
1: Şimdi çok güzel bir şarkın daha var canımsın.
0: Bu canımsın Sezen Aksu'nun şarkısı aslında. Yani iyi ki doğmuş Sezen Aksu. İyi ki
1: vallahi
0: var. Hepimizin yüreğinden tuttu şarkıları.
1: Benim de müziğe başlama sebep ettiğimdir Sezen Aksu.
0: Hepimizin
1: 35 yıl önce
0: yani,
1: İzmir'den hani İstanbul'a bir getirdi.
0: Bilmez miyim?
1: Çok da güzel bir okula da bıraktı beni. MFA okuluna bıraktı. Evet. Yapar ama o şeyleri.
0: Evet.
1: Benim işte geçmişte bütün o bizi örnek aldığımız canlarımız... bu değerli insanlar gerçekten öyle güzel şeyler bize geçirdiler. O sevgi, ufacık bir ışığı bile görseler onu parlatmaya çalışırlar ya.
0: Evet, kesinlikle.
1: Çok şükür onu aldık. Biz de yeni nesilde arkadaşlarımızla aynı şekilde o desteğe devam ediyoruz.
0: Onların titizliğiyle, onların
1: tabii,
0: disipliniyle
1: aldık. Tabii. Onun Otunç, Aysel Güler falan hani varken orada. Evet. Ah, oralara da gireceğiz.
0: Girelim. Girelim. Kesin
1: canımsın
0: unutmasın
1: sen
0: onları. Tamam. Sen de canımsın. Hadi bakalım. Söz müzik Sezen Aksu.

0: Razıyız Sezen'den
1: çok ya yakışmış, kadar. Çok çok beğendim. Ay, çok yakışmış.
0: Bu şarkıyı Akustika albümde 2020'de söyledim. Tam pandeminin ortasında ne yapacağımızı bilemiyoruz. Sevgili Sezen Aksu'muz bütün müzisyenleri biliyorsun bütün şarkılarını açtı o dönem ve hala da öyle. Bütün söz müziklerini biliyorsun böyle. Hepimiz söyledik. İlk ben söyledim akustik albümde. O yüzden çok mutluyum. Çünkü çok seviyordum bu şarkıyı. Ona tekrar tekrar yürekten teşekkürlerimi sunuyorum.
1: Yapay zeka, yapay zeka diyorlar. Ya şimdi şu insan faktörü nasıl olacak?
0: Bir
1: nasıl
0: Sezen olacak? Etmez hiç mi?
1: Nasıl olacak? Yani bu duygu çok başka bir şey. Ya bu şarkı söyleme olayı çok başka bir iş. Yani. Söz yazma, beste yazma işi. Ben son dönem kafamı çevirdiğim yerde bir bakıyorum. Birisi... Bizim abim falan da yapıyor bunu. Çok güzel bir şarkı yaptım diyor. Söz yazmış. Beste. Tabii ya bakıyorum her gün. Son bir buçuk yıldır bana sürekli geliyor. Abi diyorum muhteşem geçelim. Çünkü onların hazır şeyleri var. Vokaller var onları koyuyorlar falan. Bu duyguyu nerede bulacağız?
0: Asla yok.
1: Bu duyguyu
0: yok.
1: Çok şükür yani ümitli şarkılarda bulacağız. Betül Demir gelecek.
0: Yapay zekada aşık olursa bir gün böyle şarkılar yapar belki. Hani onu da yaparlarsa yapay zekaya yüklerlerse aşkı.
1: Ama yani işimize yarayan değil mi hayatımızı kolaylaştıran bölümlerine kimse
0: onlar
1: hayır demiyor.
0: Onlar okey aynen öyle ama yani hani kalkıp da ne bileyim. Hani yapay zeka nikah kıyısın yani ama yani aşk yaşayamıyor yani anlatabiliyor muyum?
1: Kliplerde kullanıyorlar ben birkaç tane gördüm fena değil ama yani dediğin gibi o... Bir tuhaf oluyor değil mi?
0: Photoshoplu oluyor onlar.
1: Sunilik geliyor değil
0: benim
1: mi? Yani?
0: Benim resimlerim gibi oluyor onlar. Çok yani photoshoplu.
1: Yakın kameranın gözünün içine baka baka şöyle canın yanmışsa da değil mi?
0: Aynen.
1: Çok
0: aynen.
1: Acayip. Ben şimdi bunu çok merak ediyorum. Acaba sende nasıl oluyor bu iş diye. Ben de mesela genellikle bir melodi duymaya başlıyorum. Aha. O melodi beni alıp götürmeye başlıyor. Sonra o melodiyi takip ederken sözler yok ve ne yazacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Başlarken. Sonra ufak ufak o sinyaller gelmeye başlıyor. Melodilerin üzerine kelimeler yapışmaya başlıyor. Sonra kelimeler birleşip cümleler oluşturmaya başlıyorlar. Sonra ben anlıyorum ki hikaye bir yere bağlıyor artık. Bittiğinde bir soluklanıp 15 dakikalık o transtan sonra üzerine çalışıyoruz. O 8 saat sürüyor bende. Eskiden
0: tabii,
1: öyleydi.
0: Tabii.
1: Ama 10 sene sonra 20 sene sonra o kadar çalışmıyorsun. Direkt çıkıyor artık. Her şey hazır geliyor.
0: Tabii.
1: Onu çok merak ettim.
0: Ya ben de önce bir riff geliyor muhakkak.
1: İlk hareketi geçiren şey
0: tabii
1: ne oluyor?
0: Bir riff geliyor yani işte böyle bir şey hissediyorum oradan. Öyle onun grubuna
1: İçeriden
0: eşlik ediyorum. Tabii ondan sonra zaten bir acı vardır içeride o bir çıkacak. bir dokunduracağım.
1: Çıksın zaten.
0: Bir laflar geliyor bir nakarata kadar. Bak nakarata kadar. Nakaratı da ben böyle bir sallıyorum sözleri. Ondan sonra ben tabii çok şanslıyım.
1: Ama işte öyle
0: hayatım,
1: kelimeleri...
0: Hep söylüyorum. Benim bütün nakaratlarımı Sude tamamladığı için.
1: Öyle mi?
0: Ben hiçbir zaman nakarat yazamadım. Nakarata kadar geldim ve orada tıkandım. Çok şey oluyor bende sözler böyle fazla romantik geliyor yani anladın mı? Yani nakaratta bir vurmak lazım ya o cümlelerle oynamak lazım.
1: Tabii o şart. O da, tabii 8 saat çalışma dediğim ondan sonra işte çalışma işte
0: yani,
1: orada geliyor.
0: Orada ben tembellik yapıyorum.

0: nasıl olsa hani
1: yazanımız
0: var.
1: Yazanımız var. Çok büyük bir şans, çok büyük
0: o da
1: şans.
0: Böyle nasıl bir şeyse böyle yapıyor. Siz diyor içeride çalışın, bir stüdyoda çalışıyoruz. Yani. Mutfakta işte kendine kahve çalışacak yapıyor o falan, o arada işte telefonlarla konuşuyor falan. Aa, bir baktım şarkı geliyor nakarata. İçeride bitiriyorum tabii, yani. Tabii. Ben A'yı B'yi okurken tabii, o zaten nakaratı yazmış oluyor. Söylüyorum.
1: O yakın olmak da çok rahatlatıyor aslında. Çok. Çünkü seni yakinen tanıması, senin o duyguyu oraya getirdikten aynen sonra aslında nereye gideceğini de içsel olarak o yani tahmin edebiliyordur.
0: Ya, Ümit çok acayip. Biz 5 kardeşiz ama Sude ile kardeşten öteyiz yani. Evet. Birbirimizi nefesinden anlarız ne olduğunu.
1: Değil
0: yani
1: mi?
0: O kadar.
1: Tabii. Benim ablamla ikisi onlar da acayiplerdi. Ama böyle yani bazı kız kardeşler de oluyor. Yani benim ablamlarda mesela pek yoktur. Onlar hep böyle kimin neye ihtiyacı varsa hemen yanına koşturur, korur, evet, kollar. Şimdi bu çok güzel bir şarkı var. Demir Kapı.
0: Evet ya.
1: Onu da dinlesek.
0: Onu da yine Emirhan yaptı.
1: Emirhan mı?
0: Evet.
1: Emirhan hiç söylemiyorsun. Ya yani Sarıev'de beraberdik Emirhan'la değil mi?
0: İşte diyorum ya oradan.
1: İki sene beraberdik.
0: Tabii oradan bana hatıra kaldı. Tabii canım.
1: Onlar daha tehlikeli oluyor biliyorsun. Renk tabii, vermiyor tabii. Alttan alta birikim aynen var.
0: Siz Sarıevliler.
1: Öyle. Çok çok iyi bir şey bu. Yani evet, en beste yapıp düzenlemesinde
0: Usbak ne diyor yapmak mu? Ustalarımızdan öğrendik diyor. Aa,
1: sağ
0: ol canım benim.
1: Sağ ol, eksik olmasın.
0: Yani hakikaten değil mi? Ozan Çolakoğlu, sen, Gürsel'cim, Emirhan. Evet. Bu şarkının sözleri, Demir Kapı'nın sözleri de Mabel Matiz'e ait.
1: Mabel'e bak maşallah yani.
0: Tabii tabii. Biz çok güzel bu iki şarkıda bir buluştuk onunla. İnşallah diğer şarkılarda da olur. Çünkü inanılmaz yüce gönüllü birisi o da yani.
1: Değil mi? Çok tatlı. Bizim kafalar yani. Biz tabii, bizim evet, oradan 80'lerin sonlarından gelip aynen tutar. Ben yakalıyorum onun melodik yapılarında, sözlerin içerisinde o derinliği arama gayreti. Aynen öyle. Ve bulduğu da kesinlikle, çok güzel sözler de var.
0: Kesinlikle. Sağ olsun bu şarkıyı da duyar duymaz yine yazdı.
1: Değil mi? Vallahi çok iyi ya.
0: Ben şanslıyım ya diyorum ya, söz konusunda çok şanslıyım yani.
1: Birikim çok önemli.
0: Aranje direkt konusunda şanslıyım, müzik konusunda şanslıyım. İşte böyle inanılmaz güzel dostlar edindim hayatta. Şükürler olsun diyorum her daim.
1: Demir Kapı diyor muyuz?
0: Hayır,
1: ben ısrar ediyorum.
0: Hayır o zaman.

0: Ya tizlerin çok hoşuma gitti. Tizler ne güzel çıkıyor şeylerde.
1: Çıkıyor mu?
0: Çok tatlı çıkıyor.
1: Her şeyin haber çıkıyor. Ne güzel canım benim. Valla ben hala şan dersleri alıyorum. Yani hani bugün bir tek işte hocamı aradım. Tabii ki kadın içinde bir anda şok geçirdi. Fatma Karaca hocam, canım benim, sevgilerimi sunuyorum. Yıllardır tepesindeyim. Bir kere doğru hocayla da çalışmak çok önemli. Ama işte işim bu ya benim. İşte yani bak, onlar alıştırmalarını
0: İşine saygından tabii canım.
1: Aynen öyle yani.
0: Daha da yüksek, daha iyi performans.
1: Ben deliririm dinleyicime doğruyu veremezsem yani. Hani
0: biliyorum
1: en
0: senin,
1: azından yakın olanı veremezsem.
0: Biliyorum seni.
1: Evet, aynen öyle. O yüzden işte öyle. Elimizden geldiğince çalışmaya devam ediyoruz işte o tizler için.
0: 93 senesinde Ajda Pekkan'a back vokal yaparken o dönem ya. Hala ya. Yanlış hatırlamıyorsam Aydan Siyavuşgil'di.
1: Evet, Erdem Siyavuşgil'den.
0: Bir hanımefendi vardı o dönem. Evet. Çok zaman geçti tabii. Hala şan eğitimi alırdı.
1: Hala alıyor.
0: İnanılmaz. Çok
1: bir günde bir saat koşup hala yani tabii, koşarken çok yapıyor önemli. Bir de o işlemi. Aynen. İnanılmaz bir konu.
0: Galatasaray'a geliyorum.
1: Gel.
0: Gireyim oraya.
1: Gel
0: cimboma
1: gel.
0: Şarkı yapmışsın duydum. Var mı sende fanatiklik ya ve tabii seviyorsun canım. Herhalde değil mi?
1: Tabii
0: sevmeden olma ihtimali yok bu işlerin.
1: Aynen öyle. Sevmeden aynen. olma ihtimali asla yok. Çok seviyorum. Böyle bir hacı hayranlığıyla başladı bende.
0: Hacı.
1: Yani şöyleydi yani. Evde. İşte babam Fenerli, annem Galatasaraylı. Böyle sürekli oralardaki çekişmeleri görüyorsun. O maç izlerken falan filan. Ben de öyle hani annemin takımını tutuyorum yani. Hani anladın mı? Öyle annemden yanayım falan. Öyle çok da şey değilim hani ortaokulda, lisede. Bir gün yine işte böyle yine benim okul dönemim şarkı söylüyorum. Çok nadir hey, gecelerinden bir tanesi. Aynen. Nadir evet. gecelerden bir tanesi. Hani öyle canlı müzik yapılmaz oralarda. Ama Galatasaray şampiyon olmuş. Bütün takım o zamanlar böyle kutlamalar yoktu.
0: Evet, evet, tamam.
1: Aynen öyle. Bütün takım kutlamaya geldi.
0: Güzel bir
1: Popescu,
0: şey
1: Hacı, o zaman
0: evet,
1: başkanımız Faruk Süren vesaire tabii, tabii. falan filan böyle. Ben Hacı'yı gördüm. Boynuna atladım.
0: Ya değil mi?
1: Yani, aynen öyle. Ve dünyanın en tatlı adamlarından ya. Bir tanesi. Yani hiç beklemiyorsun ya ondan. Ve şampiyonluğumuza çok büyük katkısı var. Fatih Terim Hoca vesaire. Ondan sonra inanılmaz keyifle o gün o günden sonra fanatiklik başladı bende. Hiç yani her sene muhakkak maçlara giderim. Ondan sonra bir sürü arkadaşlarım var oradan. Keşke tribünde izlesem diye şey yapıyorum. O çok keyifli oluyor yani.
0: Ben de bir kere o başıma geldi. Bursa'dan o kısa mesafeli İstanbul'a uçaklar oluyor ya 20 dakika giden. Bindim uçağa zaten 15-20 kişilik uçak. Şöyle arkamı gayri ihtiyar döndüm. Benim bayıldığım bir teknik direktör Gordon Min vardı Beşiktaş'ın başında. Ay. Onu gördüm böyle bir heyecanlandım böyle yani meşhur birisini görürsün böyle şey olur ya. Onu unutmuştum ben. Evet. Orada onu tekrar yaşadım. Çok acayip bir şey ya. Şimdi 93 demin biraz önce 93 senesine gittim ya. O dönemde ben hatırlıyorum Devlerin Aşkı diye bir şarkı çıkmıştı. Evet. İlk Seden okumuştu, Seden Güven. O albümde benim birkaç şarkım vardı.
1: Var, biliyorum.
0: Seden'cim bu arada selamlar. Aykut Güler'e de aynı şekilde selamlar
1: aynen.
0: olsun.
1: Çok seviyoruz ikisini.
0: Ama onu sen seslendirdin. Tabii başka yani çok sende çok başka tınlar. Yani o her soliste başka
1: ya
0: bir şey olur ya.
1: Aynen öyle.
0: Yorum çok fark ettiriyor.
1: Ya şimdi ben cover şarkılarda özellikle vurgulamak istiyorum. Bütün bu genç arkadaşlarımızla da bizi izliyorlar.
0: Hiç bilmiyorlar onlar tabii.
1: O kadar iyileri yapıldı ki. Yani lütfen onlara çok biraz saygı. Aynısını alıp yapmanın çok büyük saygısızlık olduğunu. Yani emek çok önemli bir şey. Oradaki emeğe çok büyük saygısızlık. Çünkü onlar tabii. çok uzun zamanlarda.
0: Devlerin Aşkı'nı peki?
1: Devlerin Aşkı'na yine Emirhan'la aylarca. Aşkın Tuna.
0: Aşkın Tuna Beste?
1: Bestesi Halil Karaduman.
0: Halil değil mi Halil canım? Ah canım.
1: Nurlar içinde uyusun. Ah çok canım çok kıymetli bir müzisyen.
0: Halil Karaduman.
1: Evet aynen öyle. Ve şimdi düşündüğün zaman bu işler o kadar emeklerle o kadar.
0: Tabii canım çok bambaşka başka bir zaman.
1: Tabii,
0: gerçekten
1: aynen
0: öyleymiş.
1: Öyle.
0: Biz şimdi zaman geçince anladık.
1: Kalkıp aynısını yapmanın yorumcu olarak da yani aynısını vermenin bir manası yok. Yani ben Seden'in ya da Aşkın Üreng'in üzerine ne münasebet yani okuyabilir miyim? Öyle bir şey.
0: Tabii,
1: aynısını
0: tabii.
1: yapmanın
0: yok,
1: manası ne? Aynı aranjeyi yapmanın.
0: Biz de dönme bilmeyinden canlandırdık mesela. Yani. Tarkan
1: kendi
0: okumuş 31 yıl geçmiş. Yani ne yapsanız
1: kendin
0: onun üstüne çıkamazsınız.
1: Sen
0: gitmedi de başımıza geldik.
1: Yani kendin gibi okudun tabii. Hani dediğim o.

0: O yüzden ona çok dikkat ediyorum ve çok farklı bir düzenleme yaptık günümüz. Yani,
1: şimdi onu duyacağız.
0: Aynen,
1: duyacak. Ali Karaduman dedik bu arada, Aşkın Tuna'ya, Aşkın abiye çok selamlar olsun.
0: Öpüyoruz onu.
1: İnanılmaz hitlere imza atmış bir isim. Gerçekten
0: çok arada
1: karşılaşıyoruz.
0: Aynen.
1: Her yönetim kurulunda biliyorsunuz meslek birliği toplantılarında karşılaşıyoruz.
0: Evet. Canım dünya benim. Tatlısı.
1: Devlerin aşkı diyelim.

0: Bunlar ne büyük aşklar ya, değil mi? Ne acayip.
1: Evet, aşkın Tuna'ya
0: çok yükselmişler.
1: Her seferinde aşkın soruyor muyum, cevap alamıyor.
0: Aşkın adı üstünde aşmış. Çok süper. Ya bizim dönemimiz gerçekten çok romantik bir dönemdi. Tabii bunun teknolojiyle çok alakası var gibi geliyor bana biraz. Çünkü diyorum ya, telefonlar yoktu vesaire. Sohbet, evet. Otur, 3-5 arkadaş bir yere gel, bir şeyler konuş. Onlar ya. Vardı. Onun sıcaklığı bambaşka tabii. O dönemlerden bir tane şarkı var ki ben o anı bekliyorum. Geldim oraya kadar. Yine Sezen Aksu. Ya çok çok inanılmaz şarkılar. İnanılmaz bile bile. Tabii ki bunu Aşkın Nurengi, Harun Kolçak muhteşem okudular. Ve yıllardır da çok severek dinledik. Bir tane de biz okusak acaba nasıl olur?
1: Ay, gurur duyuyorum. Çok olur mutlu mu? Olurum. Evet.
0: Ben de çok mutlu olurum.

0: sensin.
1: Canım be. Süpersin ya vallahi billahi. Çok güzel şarkılar gerçekten. Tabii ki.
0: Ay bize de böyle güzel bir hatıra aldığın için çok
1: güzel bir hatıra
0: aldığım
1: için çok mutlu oldum. Gerçekten çok iyi şarkılar yani. Gerçekten Sezen inanılmaz şeyler yazdı. Hepimizin hayatına o kadar güzel dokundu ve dokunmaya devam ediyor.
0: Evet,
1: yaptı abimle değil mi?
0: Son
1: çok güzel. Çok iyi. Çok iyi.
0: Nasıl?
1: Bu enerji inanılmaz. En son bir karşılaştık. Loca'da o stüdyoda. Göksü'de. Çok uzun zamandır görmüyordum. Direkt yanına gittim. Başını göğsüme sakla sevgilim. Canım benim deyip tabii dedik. O bizim hepimizin gönlümüzün sevgilisi. Canım
0: aynen
1: benim.
0: Öyle.
1: Sezen Aksu bin yaşa. Ah daha neler var neler. Onlu Tunçlar, Aysel Gürel oralara mı gitsek diye düşünmüyor değilim. Vallahi billahi bu şarkılar çok acayip gerçekten. Tabii ki Harun Kolçak. Yani
0: canım
1: muhteşem.
0: Harun.
1: Yani bir aynen de onlar biliyorsun çok aşkınla beraber evet. Aşkınla. Bu arada aşkınla Ürengi'ye
0: evet,
1: kucak dolusu küçükler gönderiyoruz.
0: Onu Londra'da, söylememek onunla görüştüm. Olmaz yani evet. Yani
1: ah,
0: onu diyorum.
1: Müthiş iki ses.
0: Evet kesinlikle. Aşkın Ürengi de Derya Deniz bir çok büyük bir yorumcu. Bir kere
1: inanılmaz
0: bir müzisyen çok. Yani. Çok seviyorum. Ben de çok özledim. Seneler oldu görmüyorum. En son
1: vallahi
0: konserinde buluşmuştuk. Ondan sonra bir daha görmedim. Görmeyi çok isterim. Özledim çok.
1: Ben dediğim gibi
0: Harun'u
1: en son
0: zaten özlüyoruz.
1: Canım benim.
0: Şarkılarıyla.
1: Benim biliyorsun Harun abi ilk benim bestemi seslendirdi.
0: Evet.
1: İlk vokalistini yaptım. Çok güzel zamanlar geçirdik. Çok şükür iyi ki bunları yaşamışız. Aşkın Ürengi deyince Aşkın Ürengi'nin ilk albümüne gidiyorum. Demin onun sohbetini yapıyorduk.
0: Evet.
1: Provada yapmıştık sohbetini biraz. Hı-hı. Dokunmak istiyorum.
0: Evet.
1: Yine teline.
0: Evet.
1: Ah.
0: Ben Aşkın Ürengi'nin 2002 albümünde ona vokal yapmıştım. Ve birebir de tanımıştım. Yani düşünsene hani 90'larda onun kasetini alıyorsun. Hayaller kuruyorsun tabii falan filan. Hani böyle inanılmazdı tabii. Öyle de büyük bir yorumcu ki hani taklit ediyorsun zaman zaman. Sonra işte 2002'de tam da okul dönemimdi benim. Aferin sana, bana da eşlik etmek zordur ama bana
1: ya,
0: işte
1: tabii,
0: söylemişti
1: tabii.
0: Yani. Tabii daha da hayran kaldım. Çünkü tabii stüdyoda kimin ağzından ne çıksa onu notaya dökebilecek kadar müzik tabii bilen acayip bir kadın yani. Çok acayip bir şey.
1: İlk albümünden sonra ben müthiş hayranım tabii. Sezen ilk defa bir sesi çıkartmış. Bütün şarkıları ezberliyorum hemen çok deliler gibi. Hatta hiç unutmuyorum Çeşme'de çalışıyordum. Bir konseri olmuştu. Orada afiş söküp vardı o zamanlar da odamızı asardık falan.
0: Evet.
1: Çok acayip. 1990. Aradan 4-5 yıl geçti. Benim şarkılar falan çok tuttu. Aşkın da bir gün aradı. Ya Ümitçim dedi biz de bir eserini okuyamayacak mıyız yani? Çok sevindim falan dedi. 95'te o geldi canım benim. Acıbadem'de Kadıköy'deki evime oturdum. Kader Utansı'nı dinlettim.
0: Ah,
1: ona bayıldı.
0: Güzel,
1: kalbimde yatan sensin. İnanılmaz güzel yakıştı. Şimdi dokunmak istiyorum diyelim.
0: Hadi söyleyelim.
1: Sonra da peşine de Suden'in bir şarkısı var.
0: Evet.
1: Bütün gece.
0: Bütün gece sabaha kadar.
1: Süper.
0: Oyalım.

0: Tam 90'lar bir şey oldu, evet, süper ya.
1: Aynen. Öyle dedi zaten şefimizde 90'lar diye.
0: Nasıl oldu anlamadık. Koca, koskoca program geçti gitti.
1: Çünkü ben çok, çok konuştum.
0: Çok güzel. Çok akıcı.
1: Hiç susmadım.
0: Müthiş bir enerjinle, müthiş, çok güzel. Bütün şarkılar o kadar tatlı geldi ki gerçekten. İyi ki geldin Betülcüğüm. Gerçekten şeref verdin. Çok ben güzel bir enerji çıktı. Ettim. Biz çok mutluyuz. Bütün canım ekibimiz benim. Çok mutluyuz.
1: Ben,
0: bu arada
1: orkestramız
0: Hakan
1: Işıkkaya
0: orkestrasına teşekkür ediyoruz.
1: Müthiş orkestranız efendim.
0: Emirhan Cengiz bugün bizi geldi. Çok sağ olsun canım benim.
1: Bak kalp yolu.
0: Geldi mi kalpler? Süper canım benim. Çok teşekkür ederim abicim. Çok sağ ol. Teşekkür
1: vallahi
0: ederim.
1: Bitti mi?
0: Çok
1: ben kibar. Şaka yapıyorsun zannediyorum.
0: Ya nasıl olduğunu anlamadık. Betül Hanım sizin sayenizde biliyorsunuz.
1: Nasıl ya?
0: Aa, gitti. Çok şükür.
1: Aa, bir daha çağırınız. Bir sürü şarkılarım. Çok konuşmuşum ben.
0: Her zaman konuklarımız
1: geliyor. Geldiğinde beni uyar. Ya da reji beni uyar. Sen az konuş, çok şarkı söyle.
0: Çok güzel. Bu konuşkanlığınla zaten her şey çok daha tatlı oldu bence.
1: Teşekkür
0: şimdi güzel bir final yapalım diyorum. Ama aynen. Çok değerli insanın ismini mutlaka söylememiz tamam. Lazım. Onno Tunç, müthiş beste. Aysel Gürel, sözler.
1: Ama birlikte söylüyoruz lütfen.
0: Tabii birlikte tamam. Söyleyeceğiz. Ben de bir şöyle bir diyeyim ki. Bir sonraki ümitli şarkılarda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyoruz.

0: Sinan'la sahnede bu hafta. Emir Kağan!
1: Böyle mi duyacaktım ellerden gidişini? Böyle mi olacaktım?
2: Hiçbir yerde söylemedim. Ben ilk küçük şarkıcılardan bir tanesiyim.
0: Küçük emo.
2: Tabii tabii küçük emo. Bak bir gün şey yaparım sana, posterlerimi gösteririm. Bu Öztürk Serengi, Hulusi Kentmen de filan. 82 yılında film filan yaptım ben yani.

0: Bu yukarı Fırat bölgesine ait bir eser tabii bu eser. İşte Urfa'da filan ve o bölgede çok fazla icra edilen bir eser. Ama işte bu yukarı Fırat Havzası gerçekten çok fazla böyle himaye edilmiş. Ta Osmanlı dönemlerinden kalan böyle bir himaye yurdu orası. Bir koridor
1: Evet.
0: başladığınız zaman bir kültürel şey var, bir ağırlığı var, bir gideri var yani oranın, o bölgenin. Fırat'la alakalı epeyce türküler yakılmış yani.
1: Ya.
0: Fırat'a ait çok güzel türküler var.
1: Bu da en
0: O da
1: güzellerinden bir
0: onlardan bir
1: tanesi,
0: tanesi,
1: değil mi?
0: evet.
1: Özbek Hoca zannederim
0: Özbek Hoca, evet.
1: derliyor.
0: Allah
1: Aynısının
0: selamet
1: hocam
0: versin.
1: malumunuz bir de kaynağın bir versiyonu var.
0: Tabii. Burada tabii Fırat'ın benzer işte bölgesel çok fazla şeyleri var. Yani çeşitlemeleri var. Çok güzel türküleri var. O da bunlardan bir tanesi. Hafız Saadettin Kaynak Mardin'de askerlik yapmış o
1: Evet.
0: bölgede. O bölgeyi taramış ve görmüş, tanımış. Yani oranın o kültürel yapısını keşfetmiş.
1: Evet. Belki bilinmiyordu çoğu ve hepsi yani bütün ne varsa orada heybesine koyup
0: Keşfet.
1: İstanbul'a getirdi.
0: Yani bilemiyoruz onu
1: Evet.
0: tabii ama yani
1: Evet.
0: ben onun bestekarlığından asla şüphe etmem.
1: Estağfurullah tabii.
0: Öyle bir şeye
1: Mesele o
0: haddim
1: değil.
0: bile değil
1: Evet.
0: ama o duyum işte önemli.
1: Evet.
0: Yani oradaki o giderleri keşfetmiş olması,
1: Tabii.
0: oradaki o üslubu
1: Melodik
0: keşfetmiş
1: yapıyı.
0: olması, tabii
1: Evet.
0: melodik yapıyı keşfetmiş olması onun için çok büyük bir kazanç yani.
1: Ya.
0: Ona şükranlarımızı sunuyoruz. Yani böyle bir
1: Kesinlikle.
0: eserleri taşıdığı için, yaptığı
1: Ya,
0: için
1: ya.
0: o başka bir şey. Ama insan işte dediğimiz gibi daha önce de konuştuk. Bir bestekar ruhunda olan bir insanın gittiği bölgelerden algısı
1: Tabii.
0: mutlaka vardır.
1: Beslenecek
0: Mutlaka
1: hocam.
0: almıştır.
1: Beslenmeden
0: Evet,
1: olur mu?
0: tabii.
1: Ya.
0: Öyle bir hal mutlaka yaşamıştır hoca.
1: Tabii.
0: Allah rahmet eylesin ama çok kıymetli. Yani bizim için de Saadettin Kaynak çok kıymetlidir. Yani o bölge için
1: Evet.
0: onun her eserine
1: İyi ki
0: insanlar hayranlıkla,
1: askerliği orada
0: keyifle
1: yapmış
0: tabii,
1: diyorsunuz yani o
0: keyifle.
1: tarafta.
0: Ama bölge taramaları da var işte. Mesela Mardin'de askerlik yapıyor ama işte Diyarbakır'a
1: Diyarbakır
0: geliyor,
1: tabii.
0: belki
1: Elazığ
0: Harput'a gelmiştir
1: tabii.
0: veya diğer Antep'e, oraya, buraya
1: Muhakkak.
0: derken o bölgelerde Allahu alem
1: Eyvallah.
0: bir teşhiki mesaisi olmuş ki
1: Boş durmamış mübarek
0: yani
1: ya.
0: evet dolmuş.
1: Ya.
0: Sinesini doldurmuş yani.
1: Müthiş,
0: Evet,
1: müthiş.
0: evet. Şimdi sıra geldi benim hocama. Allah rahmet eylesin.
1: Ya,
0: Enver Demirbağ.
1: ya.
0: Enver
1: Ondan
0: Demirbağ.
1: çok bahsetmeniz lazım efendim. Biz
0: Evet,
1: dinlemek
0: inşallah.
1: istiyoruz.
0: Evet,
1: Evet.
0: bahsedelim. Ama önce ondan Harput Divanı dinleyelim.
1: Dinleyelim.
0: Evet.

0: Ömer Demirbağ.
1: Evet, hocanız.
0: Evet, Allah rahmet eylesin. 17 yıl Ankara'da o süre içerisinde sürekli işte o bölgeye ait kendi dağarcığında kendi öğrenmiş olduğu bütün eserleri
1: Radyoya aktardı.
0: kendisinden de derleme imkanım oldu.
1: Eyvallah.
0: Allah rahmet eylesin. Ama ben onun kişiliği hakkında biraz konuşmak isterim. Yani bir eğitime müstahak olmayan bir insanın bu kadar bir kabiliyete haiz olması akıl alacak iş değil yani. Şimdi Enver Demirbağ yakınları tarafından işte o dönemin beyleri tarafından işte Ali Bey diye bilinen bir zat-ı muhteremin destekleriyle bunlar bütün külliyatı ezberlemişler. Bir hoca tutuyorlar bunlara. Sesleri var. İki kardeşler. Biri Paşa Demirbağ, biri Enver Demirbağ. Bunlar gece gündüz meşk ortamında öyle sürekli işte hep bahsettiğimiz o hanende geleneği usulü işte ustanın

0: yapmış olduğu, ustanın tertip etmiş olduğu tavsiyelerine uyarak Kuhangile Hafız denilen bir hafızdan bütün o külliyatı meşk etmişler. Yani daha sonra Hafız Osman Bey diye bilinen Harput'un çok önemli, mümtaz bir kişiliği olan o şahsın alınmış bütün makara bantlarını da dinleyerek tekrar eski dinledikleriyle mukayese ederek işi tasih etmişler.
1: Ya.
0: Bütün külliyat ezberindeydi yani. Rast gazelden ya bütün makamların mutlaka bir gazeli
1: Gazeli
0: vardır.
1: var.
0: Ya bütün bu gazellerle beraber türküleri, hoyratları bunların hepsi bir terkiptir.
1: Ya.
0: Yani
1: Çok büyük bir hizmet hocam.
0: tabii
1: Nedir
0: büyük
1: bu?
0: bu terkipler içerisinde yani bilmediği, okumadığı, okuyamadığı bir tane eser yoktur.
1: Ya.
0: Böyle bir kabiliyet. Onu bırak bir de İstanbul şarkılarına, İstanbul gazellerine olan maharetini sana anlatsam inanamaz. Eseri bir defa dinlerdi.
1: Celal Güzel ses gibi. O da
0: Evet,
1: çok
0: bir
1: güzel.
0: defa dinler, o
1: İstanbul
0: eseri
1: Gazeli.
0: hemen hıfzeder. Biz mesela birçok şarkıyı ben ondan öğrenmişimdir. Yani
1: Aynen bu şekliyle okunuyor değil mi hocam? Mesela şimdi bunu siz okusanız aynen
0: evet,
1: bu şekilde
0: tabii
1: okuyorsunuz.
0: mecbur.
1: Ya.
0: Yani hiç bu kural değişmez. Çünkü bu başka bir muhafazakarlık.
1: Evet.
0: Bunu değiştiremezsin. Ta Artukoğullarından bugüne kadar intikal edip gelmiş bir yapı bu. Yani burada hiçbir şekilde eserin kendisini değiştirme şansın yoktur.
1: Ya
0: Hiçbir
1: çok
0: şekilde.
1: enteresan.
0: Ne çalımında, ne saz bahsinde, ne de okuma biçiminde değiştiremezsin. Yani böyle bir şansın yoktur. Onu o terkibi baştan sona kadar adam akıllı ya ezberleyeceksin, öğreneceksin, okuyacaksın veya okumayacaksın.
1: Evet. Arada ben böyle okudum falan
0: Yok
1: yok
0: öyle
1: burada.
0: keyfe
1: Evet, bu
0: keder bir
1: başka bir
0: şey
1: şey.
0: yapamazsın. Hayır, asla öyle bir
1: Evet.
0: şey yok. Böyle bir şey asla müsaade etmezlerdi. Ve de
1: Evet.
0: çok büyük tenkit, büyük bir sıkıntı
1: Evet.
0: çıkar yani. Onu
1: Ama
0: hemen
1: belki bu sayede tam anlamıyla gelebilmiş bugüne işte.
0: işte yani bu
1: Ya.
0: muhafazakarlık sayesinde gelmiş.
1: Evet.
0: Eğer işte bırakılsaydı kendi haline, işte
1: Evet.
0: Allah rahmet eylesin. Bunlar bu işi hıfzettikleri için yanlış ve doğru ayırt ediliyor yani. İşte o
1: Ya.
0: Femi Muhsin Ağız dediğimiz ağız Enver Demirbağ'dı. Yani onda eserler doğrulanıyordu. Eserin en doğrusunu ondan duyabiliyorduk yani.
1: Ya.
0: Çünkü bir geleneğe tabi. O gelenek çerçevesinde kendisini oluşturmuş, öğrenmiş. Rahmet
1: Ya.
0: olsun. Yani ben çok istifade ettim
1: Ne
0: kendisinden.
1: mutlu
0: Evet.
1: öğrencisi olmuşsunuz siz
0: Ya
1: de.
0: ya
1: Ne güzel
0: burada
1: bir şey.
0: Ankara'da 2010 yılında da Hakk'ın rahmetine kavuştu.
1: Ya.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Amin efendim.
0: Çok meziyetli, çok vasıflı bir sesti. Mesela Münir Bey'in okumuş olduğu Aheste Küreklerini sana yemin ediyorum ki bir Hakk'ın noktasına kadar okudum.
1: Tabii. Aynı
0: Hiç
1: şekilde.
0: eksiksiz evet.
1: Ya.
0: Hafız Burhan'ın gazellerini yani bütün onları kusursuz okurdu.
1: Ya. O
0: Ve
1: tarafa da uzak kalmamış
0: ya
1: yani.
0: ama işte
1: Ya.
0: İstanbul ve hemdem olmuşlar gelmişler İstanbul'da o zaman.
1: Ya.
0: İşte bakın Safiye Ayla'yla oturmuşlar. Müzeyyen Hanım'la oturmuş. Müzeyyen Hanım çok yalvarmış
1: Evet.
0: Enver abiye.
1: Evet
0: Ne
1: ya.
0: olur işte
1: Bahsetmiştiniz.
0: İstanbul'u terk etme. Burada işte
1: Burada
0: gel
1: kal.
0: benim gazinomda program yap falan diye çok ısrar etmiş. Ama varlık sahibi oldukları için de bu işe çok fazla böyle meyletmemişler. Yani
1: Evet.
0: sıkıntıya sokmamışlar kendilerini. Eğer
1: Ya.
0: İstanbul'da yaşamış olsaydı
1: Ya.
0: döneminde ben bugün başka bir şey konuşuyor
1: Tabii.
0: olurduk yani.
1: Yani şimdi bu kayıt malumunuz hani ev
0: Tabii
1: ortamında
0: tabii bu
1: yapılmış bir
0: stüdyo kaydı
1: kayıt.
0: değil. Bu
1: Düşünsenize
0: bir
1: böyle bir kaydın
0: tabii.
1: doğru bir ortamda
0: Tabii
1: yapıldığını
0: tabii.
1: yani müzik
0: Tabii.
1: açısından, kalite açısından
0: Tabii.
1: bambaşka bir şey olurdu.
0: Evet, Allah
1: Yerli.
0: rahmet eylesin.
1: Amin efendim.
0: Feryat ediyor bir gül için bülbülü şeyda. Münir Nurettin Selçuk.
1: Okuyor değil mi?
0: Evet.
1: Elazığ'dan İstanbul'a gelelim.
0: Evet.

0: hükmü icra ediyor işte
1: Sen
0: kanun.
1: ne yaparsan yap,
0: Tabii.
1: kanunu icra,
0: Muhabbet.
1: hükmünü icra ediyor.
0: Evet. Bunun tabii Hafız Kemal'in gazeli de var aynı
1: Evet,
0: sözlerle.
1: aynı
0: Aynı
1: sözlere
0: sözlerle
1: gazeliyor.
0: okumuş olduğu gazeli de var. O da çok mükemmel, o da çok güzel. Bu da Hüseyin'i bir eser efendim. Bu eser tabii Mehmet Emin Çakıroğlu, müzik Sufi Ziya
1: Klasik ekolün son
0: Özbekkan.
1: bestecilerinden
0: Evet,
1: yani.
0: bunlar bestelenmiş. Şimdi değerli kardeşim, gene bizde emeği olan ve camiye çok büyük hizmeti olan, bizim geleneksel müziğimize gerçekten çok farklı bir anlayış, çok farklı bir çeşitlilik getiren, icra biçiminde, saz çeşitliliği bakımından çok büyük, büyük katkılar olan çok büyük bir hoca. Mehmet Özbek Hoca.
1: Ya.
0: Kendisine sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum buradan.
1: Amin efendim.
0: Yani bizim o şark üslubunu, o şarkın bütün geleneklerini yapmış olduğu programlarla da duyuran, bu insanlara tanıtan hoca çok büyük emek vermiştir bizim bu camiamıza. Yani Türk geleneksel müziğimiz için halk müziğine olan katkısı gerçekten çok fazladır.
1: Ya.
0: Çok fazla derlemeleri vardır. Gene o gayretleri içerisinde kendisinin fehmettiği Ziya Paşa'ya ait bir sözü, makam Urfa diye bilinen, bütün Arabistan coğrafyasında Urfa makamı
1: Urfa
0: diye
1: makamı.
0: bilinen, Urfa makamı diye geçen, ismiyle müsemma olan bir eseri uyarlamış hoca. Ziya Paşa'nın sözüyle bir divan oluşturmuş hoca.
1: Urfa
0: Urfa
1: Divanı.
0: Divanı.
1: Mehmet Hoca aynı zamanda benim de hocamın, Vefik Ataç, siz de iyi tanırsınız,
0: Evet, iyi
1: Tamburi
0: tanırım tabii.
1: Urfalıdır o da.
0: Evet.
1: Onun çok yakın arkadaşı. Onun sayesinde, onun bir anma töreninde, Vefik amcanın, hocamın vefat için bir anma töreninde onun eserlerini okuduğumuzda kendisi de şereflendirip Vefik Ataş'ın bir eserini okumuştu. Orada elini öpmek nasip olmuştu.
0: Maşallah, ne güzel.
1: Çok kıymetli bir
0: Evet,
1: insan,
0: çok
1: çok
0: çok çok
1: önemli bir
0: emektardır.
1: hocamız.
0: Allah hayırlı uzun ömürler versin
1: Amin.
0: hocamıza. Hocamızın Urfa Divanı bir dinleyelim.
1: Evet. Çok güzel kayıt bu.

0: Çok güzel.
1: Urfa Divanı oluşturulmuş, hocanın işte şahsi gayretleriyle
0: Terkibi,
1: yapılmış
0: evet.
1: terkibi.
2: Hocaya ait.
1: Hocanın birçok böyle yapmış olduğu denemeleri var, türküleri de var. Bütün bölgeye hakim olduğu için, bütün Anadolu karakter tavırlarının tamamını aşağı yukarı bildiği için ona da beste yapmak işte zor değildir, Allah alem. Yani Allah hayırlı ve uzun ömürler versin diyelim, ne diyelim.
0: Amin efendim.
1: Evet, değerli kardeşim.
0: Şimdi ne okuyoruz hocam?
1: Efendim, şimdi programımızdan ayrılırken asırlık ezgiler programında tekrar tekrar buluşmak ümidiyle diyelim. Ne feryat edersin divane bülbül ve arkasından çok güzel yine bir İstanbul türküsü ekleyelim. Aksadeler giymiş aman boylu boyunca.
0: Eyvallah. Erzurumlu Emrah'ın sözlerine bir Elazığ türküsü değil mi?
1: Eyvallah.
0: Tamam.
1: Evet.

0: Malatya, bölgesel müzik geleneklerinin güzelliği ve ikonik sanatçılarıyla tanınır. Bugün Malatya İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na geldim ve öğrencilerden Malatya'da müzik öğrenimin sınıf içinde ve dışında nasıl bir şey olduğunu öğrenmek istiyorum.
1: Gidelim.

0: Çölün rüzgarla dans ettiği, kopuzun tellerinden yükselen ezgilerin göğe karıştığı bir coğrafya, Astana.
1: Ben Orhan Çakmak, Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için Atayurt, Kazakistan'dayız. Özbek, Türk.

0: Evet efendim, hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. TRT Müzik ekranlarındayız. Sizin kanalınızdayız. Sizin programınızdayız. Senin şarkınla, sevgili Esra İçöz'le birlikte çok güzel bir repertuarla sizler için buradayız efendim. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz.
1: Hoş geldiniz senin şarkına. Yine biz sizleri çok özledik. Yine sizin için bu süreçte çok güzel şarkılar, eserler hazırladık. Hatta dedik ki rüya gibi her hatıra, ağlama değmez hayat diye başlayalım. Şöyle güzel dileklerle size selamlar gönderelim dedik.
0: Evet.
1: Ve karşınızdayız efendim. Başladık
0: hazırız.
1: Bile.
0: Evet, başladık. İlk şarkımızı söyledik.
1: Evet. Sonra evet. İhsan Güvenç'ten dinleyeceğiz.
0: Evet efendim, ben solo şarkılarımızı başlatalım ve bir mesai arkadaşımızın bestesi. Çok
1: evet,
0: yakın
1: Cengiz
0: olduğum.
1: Cengizhan'ın şarkısı
0: evet,
1: değil mi? Harika.
0: Bir Cengiz Han Sönmez bestesiyle, bir Hicaz şarkıyla başlayalım. Sözleri Hüseyin Balkancı'ya ait. Al

0: albümü diye bir şarkı. Programımızda ilk defa okunacak. Okumaya çalışalım.
1: Ben hiç dinlemedim, merakla.
0: Sonra Yusuf Nalkesen'le devam ediyoruz zaten.
1: Harika. Dinliyoruz.
0: Peki. Kıymetli şefim Onur Özel Çağlayan ve tüm orkestramıza da şimdiden minnetimizi, teşekkürümüzü sunalım efendim. İyi ki varlar. Öyleyse başlayalım. Buyurunuz efendim.

Teşekkür ediyorum. Sağolunuz, var olunuz efendim. Kıymetli icranız için. Buradan yine Hüseyin Balkancı'ya güfte için ve beste için kıymetli dostum, kıymetli abim Cengiz Han Sönmez'e teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Okumaya çalıştık efendim. Bir Yusuf Nalkesen bestesiyle devam ediyoruz. Birlikte okumayı murad ediyoruz. Çünkü o niyetle repertuara konulmuş bir eser. Herhalde 7'den 70'e herkes eşlik edecek diye düşünüyorum. Okumaya çalışalım efendim. Evet kıymetli şefim.

0: Bravo. Ağzına
1: teşekkür
0: sağlık.
1: Teşekkür ederiz efendim.
0: Ne güzel iki Hicaz eser.
1: Evet.
0: Cengiz Hancı'ma ben de buradan sevgiler gönderiyorum ve Doktor Hüseyin Balkancı'ya selamlar, saygılar, gönlünüze efendim. Sağlık.
1: Evet, kıymetli Esra'cığım, ancak bu kadar yaklaşabildim tonunuza, mendilimle.
0: Bence iyi. Yine başarılı. Başarılı mi? Buldum. Ekranda peki. Bakalım, güzel
1: yeterli
0: duruyor.
1: Buldu beni, sağ olsun. Yüzüğümü takmayı unutmuşum, dur onu da takayım.
0: Şimdi tam oldu.
1: Şimdi tamam olduk.
0: Tamam. Emeğine sağlık, ne diyelim.
1: Evet, elimden geleni
0: bak,
1: yapıyorum.
0: Bak monitörde çok daha güzel duruyor, bakalım.
1: Ne demek yani, canlı da güzel durmuyor mu Esra?
0: Hayır hayır, sen içine sinmemişti ya, acaba koyu mu demişti.
1: Tam tonunu tutturamadım diye üzülmüştüm.
0: Hayır, tam efendim. Bence tutmuş gibi duruyor.
1: Tutmuş
0: tam
1: gibi
0: tutmuş duruyor. Efendim.
1: Çaktırmayınız efendim. Evet.
0: Tutmuş.
1: Çaktırmayınız.
0: Harika.
1: Peki gönlüm, ne dinleyeceğiz? Galiba bugün Kürlücezkar duydum ben.
0: Muhayyer Kürdi.
1: Muhayyer Kürdi.
0: Kardeş eyvallah. Makamlar çok evet. Yakınlar zaten. Bir Avni Anıl şarkısı. Güftesi Turhan Oğuzbaş'a ait.
1: Evet.
0: İkincisi de İsmet Nedim eseri. Birincisi, sen de çok seversin o şarkıyı.
1: Evet.
0: Unutulmuş ne varsa sevgiden geri kalan. Diyerek başlayalım istersen.
1: Buyurunuz efendim.
0: Teşekkür ederim.
1: Buyurunuz.

0: Ellerinize sağlık. Bu şarkının beste ve güftesi Metin Eryüre'ye ait. Onu da dile getirmiş olalım.
1: Sahneye yavaşça çıkıyorum.
0: Ne kadar naziksin.
1: Serkan kardeş bir klip çekti size. Nur topu gibi bir klibiniz oldu.
0: Ne mutlu. Yönetmenimiz evet. Her zaman yapıyor bunu, sağ olsun.
1: Evet, maşallah.
0: Uygun şarkılarda.
1: O derinlik, evet. Işık şovları. Bak, kıskanmıyorum.
0: Heyecanla izleyeceğim.
1: Kıskanmıyorum. Bak ne güzel.
0: Evet, artık kıskanmayacağına söz verdin zaten.
1: O hafta.
0: Hani müzikal anlamda sözleşmiştik.
1: O haftalık değil miydi o?
0: Yok, hep.
1: Olmaz, ben öyle uzun süre olmaz. Gönlüne sağlık. Çok
0: teşekkür
1: güzeldi.
0: Teşekkür ediyorum İhsan'cığım.
1: Ve gerçekten çok güzel bir görüntü.
0: Harika. Ne
1: şarkınla
0: güzel, ne mutlu.
1: Şarkınla birlikte eşleşti. Çok güzel oldu. Gönlünüze sağlık.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Rejiye de efendim.
0: Emeklerinize
1: kamera
0: sağlık.
1: Kamera arkasındaki dostlarımız ve yayın yapım, gerçekten çok teşekkür ederiz. Gönlünüzü koymuş durumdayız. Herkes gönlünü koymuş durumda. Herkesin gönlüne sağlık. Çok çok teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz hepinize.
1: Ben senin adına teşekkür ettim nedense.
0: Şimdi birazdan da kendi adına, senin adına da ederiz.
1: Tamam, peki.
0: Ben de öğrendim artık ne yapmam gerektiğini.
1: Estağfurullah. Efendim, Harun Kolçak bestesi. Sözler de Harun Kolçak'a ait. Ruhu şad olsun. O dönemin, o pop müziğin çok önemli bir yorumcusu ve bestecisi. Ben çok çok severek dinlediğim bir yorumcuydu. Ruhu şad olsun. Okumaya çalışalım efendim. Çok güzel bir şarkı. Okumaya çalışalım.